0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünyadaki haksızlıkların da bir hikmeti olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksulluk, yolsuzluk, şiddet ve ahlaki çöküntüyle ilgili haberler sakın sizi ümitsizliğe kaptırmasın. Şevk ve heyecanınızın yok olmasına neden olmasın. Bilin ki bunlar iman edenlerin Hakk'a hizmet için şevklerini artıracak hikmetli olaylardır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan odur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: hayır.
1: Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.

0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
1: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
0: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: İnil kafirun illa fi gurur.
1: Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
0: Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rizqah bellecû fî utûvin ve nufûr.
1: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
1: De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

0: ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

0: gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nahnu mahrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum leula tusabbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.
1: Onlar da Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalike za'im.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Em

0: yuflanıyorsun.
1: O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler. Ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

0: يعملون وأملي لهم إن كيدي متين.
1: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: Fesbir li hukum.

Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: O.
1: Kıyamet.
0: Melhakko.
1: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
0: Ve mâ edrake melhakko.
1: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
0: Kezzebet Semudu ve Adun bil kari'ah.
1: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
0: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
1: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
0: فَإِذَا

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
1: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: بيه إني ظننت أني ملاق حسابيه.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın okuyun kitabımı, gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: عاليه هلك عني سلطانيه.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.

Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu.

Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kahin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
1: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'. Lilkâfirîne leyse lehu dâfi'. Minallâhi zil me'âric.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.

0: hamsine elfe sene.
1: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50.000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
0: Fasbir sabran cemile innehum yaraunehu ba'ide ve nerahu qaribe.
1: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا.
1: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz.
0: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'aten lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe ev'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yağını kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a İzâ messehu şerru cezû'a ve izâ messehu'l hayru menû'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.

0: للسائل والمحروم.
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır.

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

0: ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
1: Onlar mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere ne oluyor da sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar?

Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.

0: هم وما نحن بمسبوقين.
1: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
0: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
0: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ
1: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا.
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
0: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
1: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
0: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: لكم أنهارا.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا.
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا.
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
1: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ نُوحٌ

0: إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.

0: وَأَعُوقَ وَنَسْرًا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: sara.
1: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir. Rabbim.

0: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Cin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: ehada.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا.
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا.
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: مُرَهَقُ.
1: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
0: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا.
1: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

0: وَشُهُبًا.
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: بَالرَّصَدَى
1: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.
0: وَاَنَّا لَا نَدَر۪ي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا
1: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.

0: وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Biz yeryüzünde Allah'a aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: وَلَا رَهَقًا.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar ne de kendisine haksızlık edileceğinden.

0: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Doğru yoldan sapanlara gelince onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
1: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا.
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.

Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse cinler keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: Muhammed, de ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
1: قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.
0: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
1: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

0: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
1: Hatta iza ra'aw ma yu'adun fa sa'lamun man adhafu nasiran wa aqallu adada.
0: Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
1: Kul in adri eqribum ma tu'adun em yec'alu lehu rabbi emada.
0: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder bilemiyorum.
1: Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi ahada.
0: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

0: ومن خلفه رصدا.
1: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.

0: de.
1: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnna senulqi aleyke kavlen fakila.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.

0: tavila.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَت۪يلًا.

0: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
1: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
0: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَل۪يلًا
0: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
1: اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَجَح۪يمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَل۪يمًا
0: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَه۪يلًا
0: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: Ey insanlar, biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
0: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.

0: وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret.
0: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
1: Sura üflendiği zaman işte o gün kafirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
0: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا.
1: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
0: ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدَ.
1: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
0: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا.
1: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
0: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا.
1: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
0: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ.
1: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti.
0: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ.
1: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu.
0: ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ.
1: Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çattı.
0: ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ.
1: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
0: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
1: Bu sadece anlatıda gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
0: سَأُصْلِيهِ سَقَرُ.
1: Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım.
0: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرُ.
1: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kafirler de Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer innehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ.
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.
0: اِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجَرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ.
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ

0: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
0: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
1: فَمَا لَهُمْ

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: O halde onlara ne oluyor da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
0: Bel yuridu kullu mri'im minhum en yu'ta suhufen munashşara.
1: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
0: Kalla bel la yakhafuna al-ahira.
1: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
0: Kalla innehu tezkire. Femen şâe zekere.
1: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: ehlü takva ve ehlül mağfire.
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahiyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: Kalla bel tuhibbuna al-ajile ve tedaruna al-ahire.
1: Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: Vucuhun yevme izin nadire ila rabbiha nadire.
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.

0: Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ.
0: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
0: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

0: اَوْلَى.
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır, sana azap layık.
0: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى.
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى.
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى.
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى.
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى.
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.

0: gafuro.
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
0: İnna a'tadana lil kafirin salasila ve aglalan ve sa'ira.
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: İnnel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuha kâfûrâ.
1: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufeccirunaha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: Yufuna bin nezri ve yehafuna yevmen kâne şerruhu mustatira.
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: Ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ.
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: Yedirdikleri kimselere biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا.
1: Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.
0: مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا.
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Hariro.
1: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
0: Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira.
1: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
0: Ve yusqawna fiha ka'san kana mizacuha zencebila.
1: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
0: Aynen fiha tusamma selsebila.
1: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
0: Ve yatufu aleyhim vildanun muhalladun iza ra'aytahum hasibatahum lu'lu'an mansura.
1: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
1: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.
0: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ.
1: Onlara, gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir.
0: İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik.
0: Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum athiman ev kafura.
1: Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkâra veya nanköre itaat edip uyma.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: ile.
1: Doğrusu şu kafirler çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
0: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
1: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
0: At yelisi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
1: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
0: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki bunlar hangi güne ertelenmiştir?
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nuh

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nehlukkum mim

Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline.

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kafirlere dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline.
0: هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.

0: Amin.
1: Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Kulu

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline.

0: edin.
1: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsvay etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba

0: Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
6: يا رحمن.
7: Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM
8: 103.2.
10: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
11: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme huz biyedihim lil hak ve aqdif fi kulubihimul havfe mink ve anza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her amelin. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size yardımcılarınız.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: sketch. Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren

0: 67 41 14. Başakşehir.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Reklam.

Yüce Yaratıcı'yı tazim örnekleri. Yüce Yaratıcı'yı tazim etmek demek, kişinin gerek kanaat, gerek amel, gerekse ahlak noktasında her zaman hanif ve salih bir kimse olmaya çalışması, küfrü ve şirki andıran her şeyden teberri etmesi ve en güzel ahlakla ahlaklanması demektir. Yüce Mevla'ya gösterilmesi gereken şuurlu tazimin ve kurulması gereken sıkı irtibatın başlıca iki vesilesi veya iki belirtisi vardır. Birincisi,

0: ve en kuvvetli vesile Yüce Allah'ın rızası ile yetinmek ve bu yetinmenin ifadesi olarak ona karşı tazim hisleriyle dolu olan kaliteli ve keyfiyetli bir hayat sürdürmek ve bu tazimin özeti olarak da sabah akşam onu tesbih etmek ve ona dua etmektir. Bunun en çarpıcı örneği Ammar bin Yasir, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Abdullah bin Mesud ve Miktat bin Esved gibileri hakkında indirildiği nakledilen şu ayetin ve benzerlerinin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. Ey Habibi Zişanım, onun rızasını isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların fakir müminleri senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları, o müminleri kovup da zalimlerden olasın. İkinci vesile, tam bir hanif ve tam bir Müslüman olarak marifet dolu bir ruha ve Hakk'a karşı aşina olan bir gönle sahip olmaktır. Bunun en çarpıcı örneği de Necaşi ile arkadaşlar hakkında nazil olduğu rivayet edilen şu ayetlerin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. O, bir kısım alim ve rahiplerin peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman aslında aşina olup da tanıdıkları bu haktan dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz iman ettik, artık bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz derler. Hem bizler Rabbimizin bizi salihler zümresiyle beraber cennete koymasını derin bir arzu ve iştiyakla ümit ederken neden Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim ki? Yani onlar duydukları Hakk'a ve hakikatlere iman etmeyi engelleyen hiçbir sebep görmedikleri gibi, ayrıca salihler zümresinin güzel olan akıbet ve gamsız olan sürurlarını biliyor, onların bu yüksek hallerine ortak olma arzusu ve iştiyakını duyuyor ve bunu iman etmeyi gerektiren yüksek bir gerekçe olarak kabul ediyorlardı. Nitekim en muteber ve en sağlam kaynaklarda nakledildiğine göre ilk muhacirler sırf dinlerinin gereklerini özgürce yaşamak maksadıyla Habeşistan'a hicret ettikleri zaman Mekke müşrikleri hemen harekete geçip onların arkalarından bir heyet göndermiş ve bununla Habeş kralı olan Necaşi'yi etkilemek ve onu muhacirlerin aleyhinde tahrik etmek istemiş ve ondan muhacirlerin ilticalarını kabul etmemesini ve onları ülkesinde barındırmayıp kendilerine iade etmesini talep etmişlerdi. Bunun üzerine Necaşi hem ilme hem de ibadete düşkün olan ileri derecedeki bilginlerle bir meclis tertip etmiş ve Müslümanlarla müşrikleri birlikte dinlemek üzere hepsini oraya çağırmıştı. İşte tertiplenen bu mecliste Necaşi, Müslümanlara sizin peygamberiniz ve kitabınız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkında ne diyor diye sorduğunda, müminler adına Hazreti Cafer radıyallahu anh, Hazreti Meryem namına Kur'an'da bir surenin olduğunu söylemiş ve o tatlı namesiyle ve yanık sesiyle Meryem suresinin 16. ve 34. ayetleri arasını, arkasından da Taha suresinin ilk 9 ayetlerini okumuştu. Hazreti Cafer radıyallahu anh bir taraftan bu ayetleri okurken, diğer taraftan Necaşi ve yanındaki bilginler duydukları haşyet ve marifet karşısında derinden derine düşünmeye ve sonunda okunan ayetler karşısında kendilerini tutamayıp ağlamaya başlamışlardı. Hem yıllar sonra Necaşi Medine-i Münevvere'ye 70 kişilik bir heyet göndermişti Bu heyet Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yasin suresini okumuştu. İşte onlar da okunan ayetler karşısında etkilenmiş ve yıllar önce ağlayan kralları Necaşi ve ileri gelen bazı bilginleri gibi onlar da duygulanmışlardı. İşte Cenab-ı Hak onların bu marifet dolu samimi hallerini Kur'an'da böyle ebedileştiriyor ve yüce namlarını böyle destekliyordu. Şimdi siz Yüce Allah'ın ezeli ve ebedi kelamında tebrik ve tebcil ettiği ve sabah akşam Yüce Allah'a ibadet etme ve ona duada bulunma hususunda onlara benzemeye çalışalım diye bizlere örnek olarak gösterdiği o mübarek sahabiler ve benzerleri gibi olmak istemez misiniz? Hem siz Yüce Allah'ın Kur'an'da tebrik ve tebcil ettiği ve örnek olarak gösterdiği Necaşi ile ilim ve ibadeti beraber götüren o bilginler gibi hakka ve hakikatlere karşı aynı arzu ve iştiyakı duymak, aynı saygıyı ve duyarlılığı göstermek ve bu vesileyle namınızı ebedileştirmek istemez misiniz? Hem gözleri kamaştırıp akılları hayrete düşüren ve kalbin zarlarını çatlatan kainattaki şu eksiksiz ilahi cemal ve kemal tecellileri karşısında yükseklerden gelip dökülen sular gibi çağlamak, susuzluktan çatlayacak hale gelen toprağı yeniden yeşertmek ve canlandırmak ve uğradığınız her yeri zümrüt yamaçlara veya yemyeşil vadilere dönüştürmek ve böyle şerefli bir hizmetle arkadan gelen neslin hafızalarında bir hatıra bırakmak istemez misiniz? İşte bunun yolu Yüce Mevla'nın rızasıyla yetinmek, marifet dolu bir ruha sahip olmak ve keyfiyetli bir hayat sürdürmektir. Tabi'in devrinde yaşamış hak dostlarının önde gelenlerinden olan ve gerek zaman gerekse mekan bakımından popyekün bütün İslam aleminin kendisiyle iftihar ettiği ulular kafilesinin serdarlarından birisi olarak tarihe geçen yüce ruhlu bir kadın vardır. Hazreti Rabiatül Adeviye. Hayatını istikamet, ibadet, hayır, iffet ve fazilet dairesinde geçirmiş olması itibariyle kendisine Ümmül Hayr, yani hayırların anası lakabı verilen son derece akıllı ve dirayetli bir kadın. Hazreti Rabia, erkeklerin pek çoğunun hayret ve imrenmelerine ve bu yüzden de kendilerine müracaat ederek pek çok hususta ders almalarına sebep olacak derecede yüksek hallere mazhar olduğu gibi tazarru ve niyazın sembolü, tevekkül ve teslimiyetin timsali, aşk ve iştiyakın numunesi, akıl ve iradenin billurlaşmış şekli olduğundan kendisine tacur rical, yani erkeklerin tacı unvanı verilen fazilet abidesi büyük bir kadındır. Onun bu derece yüksek bir liyakate hakkıyla sahip oluşunun en büyük şahidi Süfyan Sevri, Hasan Basri ve Süleyman Darani gibi başımızın tacı olan birçok büyüklerin kendisiyle şartları dahilinde ve işin nezaketi içerisinde görüşmüş olmaları ve ondan ibret dersi almış olmalarıdır. İşte bu mübarek kadının düşündürücü bir hali. Erkeklere akıl dağıtan bu mübarek kadın, yine akıllı ve imanlı olmanın gereği olarak zamanla dünyayla alakasını kesmiş ve kendisini tamamen ebedi hayatla ilgili hususlara, özellikle de iştiyakıyla yanıp tutuştuğu Cenab-ı Hakk'ın mukaddes cemalini seyredeceği o ebedi saadet anlarını düşünmeye ve o vuslat anları için hazırlık yapmaya vermiştir. Öyle ki çevresinde cereyan eden bütün hadiseler onun İslam terbiyesiyle gereği gibi yetişmesine vesile olmakta, maddi ve manevi duygularını kamçılamakta ve en yüce gayeyi elde etme hususunda kendisini teşvik etmekteydi. Nitekim kendisi bu halini şöyle anlatırken, ben ne zaman ezan sesini duysam kıyamet gününün ilan edilişini duyar gibi olurum. Ne zaman kar yağdığını görsem amel defterimin sayfalarının uçuşacağı anı hatırlarım. Ne zaman sıcakla karşılaşsam mahşerin sıcaklığını ve hesap gününün hararetini hatırıma getirir ve erimeye başlarım derdi. Akıllı insan hesaba çekilmeden önce ikide bir kendini hesaba çeker ve ahirete eli boş gitmemek için sürekli olarak çırpınır durur. Nitekim Hazreti Rabia validemiz kocası vefat edince dünya işlerinin tümünden ilgisini kesmiş ve kendisini tamamen hayır ve hasenat işlerine, özellikle de Cenab-ı Hakk'a kulluğa vermişti. Bir gün Hasan Basri Hazretleri çok hayati bir konuda konuşmak üzere Hazreti Rabia'nın yanına geldiğinde Hazreti Rabia ona şöyle demişti: "Ey Hasan, kadının aklıyla nefsani arzuları arasındaki orantı nedir? Şayet erkeğin aklı ve nefsani arzularıyla kıyas edilecek olursa neticesi hakkında fikriniz ve görüşünüz nasıldır?" Hasan Basri Hazretleri bu soruya şu cevabı verdi: "Kadının aklı nefsani arzularının yanında onda bir kadardır. Kadının heva ve heveslerine meyli akli melekelerinden 9 misli daha baskındır. Erkeklere gelince erkeklerin aklı 9 fakat nefsani arzuları akıllarına kıyasla 1'dir." Hasan Basri'nin bu cevabı karşısında Hazreti Rabia'nın verdiği cevap onun ne derece akıllı ve iradeli ve ne derece hak dostu olduğunu göstermesi bakımından gerçekten düşündürücüdür. Hazreti Rabia şöyle cevap vermişti: "Ben bir iple 9 köpeği bağlamaya güç yetirirken siz erkeklerin 9 iple bir köpeği koruyamayışınıza doğrusu çok hayret ediyorum. İşte akıllı insan, işte akıllı kadın ve işte akıllı erkeklerin kendisinden akıl dilendiği yüce bir hak dostu." Nitekim Hasan Basri Hazretleri aldığı bu hikmet dolu cevap karşısında gözyaşlarını tutamamış, ağlamış ve "bu öğüt bana yeter" diyerek oradan ayrılıp gitmişti. Akıllı bir insan nefsin ve şeytanın arkasından gidip de kıymetli ve değerli ömrünü kadın ve servet, makam ve şöhret gibi sonu gelmez bir kısım heves ve arzular peşinde harcamaz. Çünkü bütün bunlar suri ve fani şeylerdir. Dolayısıyla bunlar için yapılan bütün harcamalar da fanidir ve bu tür harcamalar ne yazık ki er geç karşılıksız olarak heba olup gidecektir. Hem bunları bilen bir mümin aklını kullanır, aklıyla işin akıbetini görür, iradesini iyice sağlamlaştırır da geçici olan şeylerin arkasına merakla takılıp gitmez ve güzelim ömrünü faydasız şeylerle heder etmez. Evet, akıllı ve kamil bir insan kalbini yok olmaya mahkum olan fani şeyleri değil, sürekli ve kesintisiz olan baki şeylere çevirir de ebedle tatmin olmaya ve ebedle huzur bulmaya çalışır. Bu husustaki sözlerimizi muhtereme validemiz Rabia Hatun'un şu iman, ihlas, tazim ve teslimiyet, akıl, aşk ve iştiyak dolu münacatıyla bitirelim. "Allah'ım, benim seninle olan aram bozulmasın da isterse bütün alemle aram bozuk olsun. Benim seninle olan irtibatım ve alakam yerinde ve sağlam olduktan sonra başka şeylere hiç mi hiç değer vermem. Allah'ım, bana dünyada nasip ettiğin bütün nimetleri dünyayı çok sevenlere ver. Bana cennette takdir edip ihsan edeceğin nimet ve lezzetleri de asi olan mümin kullarına ver. Bana gelince ben senden sadece senin lika ve cemali kemalinle müşerref olmayı, ru'yetini talep ediyorum. bana da cemalinle müşerref olma nimet ve lezzetini ihsan eyle. İşte iman, işte gerçek akıbeti gören akıl, işte nefsi terbiye ve ıslah etmenin yolu ve işte Yüce Mevla'ya karşı duyulan ve duyulması gereken aşk ve iştiyak. Rabbim cümlemize bu güzel haslet ve huyları versin. İman, ihlas, tazim, teslimiyet ve iştiyak dolu münacatlar nasip etsin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, gününüz mübarek olsun. Rabbimin selamı, nusreti, rahmeti sizin üzerinize olsun. Yeni bir program vesilesiyle tekrar birlikteyiz. Rabbim birlikteliğimizi de anlamlı, verimli, nitelikli kılsın diyerek inşallah programımıza başlıyoruz. Bugün yine kulluk sınavımızın gidişatına taalluk eden, bu sınavda bizi zora bırakan, hayatımızdaki zorlu, çetin bir imtihana değinmeye çalışacağım. Özellikle yaşadığımız dünyanın İslami kimliğimize, duruşumuza, yürüyüşümüze olumsuz yönden etki eden faktörleri, unsurları, durumları zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili teşhislerimizi, tespitlerimizi sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Ve elimizden geldiğince buna yönelik reçeteleri, tedavileri, tespitleri, teşhisleri paylaşma yoluna gitmeye gayret ediyoruz. Bugün de özellikle iç dünyamızda bizi ciddi anlamda sıkıntılara bırakan, bizi hem insanlar nezdinde ve hem de alemlerin Rabbi Allah nezdinde zor durumda bırakan çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Nedir? Dil üzerinden dine gelen, dindarlığımıza gelen zararı, gelen olumsuzlukları, dil üzerinden gelen dine yönelik yaraları, zedelenmeleri ve İslami kimliğimizi delik deşik eden, derbeder eden olumsuzlukları, hastalıkları konuşmaya çalışacağım. Ve bu konuşmamda özellikle iki kavram üzerinde yoğunlaşacağım. Yalan ve gıybet. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Kendi içimizde, içinde yaşadığımız toplumda bu boyutlarıyla, yalan ve gıybet boyutuyla nerede duruyoruz? Kardeşliğimizi yaralayan bu virüslerin, mikropların hayatımızda onulmaz yaralara neden olduğunu gördükten sonra mutlaka bir şeyler söylememiz gerekiyor. Ya da bunu ıslah etmeye yönelik acilen bir takım girişimlerde bulunmamız da zaruret arz ediyor. Şimdi konuya şöyle girmek istiyorum. Hani biz insanoğlu hep yalan dünya deriz. Bunu adeta dilimize pelesenk etmişiz demesine deriz ama bir türlü yalan dünyadan yakamızı da kurtaramayız. Yalan dünyanın çekim gücü sürekli başımızı döndürür, bizi sürükler, kendi gerçeğimizi bize unutturur ve çoğu zaman farkında bile olmayız. İşte bu minval üzere akıp giden hayatın akışı içerisinde düşünürüm. Yalan dünya mı bizim için daha endişe verici, yoksa yalan dünyanın yalancıları mı daha ürkütücü? Dünyanın kendisinin yalan olduğunu ve dünya değerlendirmelerimizde bu vurguya dikkat çekeriz de yalan dünyada yaşayan yalancıların tuzaklarını, hilelerini, komplolarını, acımasızca insanlığın onurunu, haysiyetini, şahsiyetini tarumar eden kampanyalarını, kumpaslarını görmeyiz. İnsanlık için tüm zamanların diyebilirim ki ve altını çizerek söylerim ki en amansız hastalığı yalandır. Yine insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur yalan. Ve bugün insanlar koca koca yalanlara teslim. Yalan yüklü sistemler, rejimler, medeniyetler, bloklar, ideolojiler, doktrinler, yaşam biçimleri insanlığı teslim aldı. Yetmedi, yalan öylesine kanıksandı ve yaygınlık kazandı ki artık yalan söyleyenler değil, adeta söylemeyenler yadırganır oldu. Yalancı piyasada nasıl bilinir oldu? İş bilir, uyanık, kurnaz kategorisinde. Bunu beceremeyen diğerleri ise iş bilmez, beceriksiz, saf, enayi muamelesine tabi tutuluyorlar.
2: böyle bir kategoride değerlendiriliyorlar. Ve şunu acı olarak görüyoruz, müşahede ediyoruz, sürekli seyrediyoruz. Yalanın tadına doyum olmuyor ve piyasa yalandan geçilmiyor. Adeta gündelik hayatın bir parçası oldu. Hatta yalan sınıf atladı, yalan yaygınlık kazandı. Siyasette yalan, ticarette yalan, kültürde yalan, medyada yalan, sanatta yalan, sinemada yalan. Ve insanlar yalama oldular. Yalanda profesyonelleşenlerin palavraları, asparagasları, anlamı, yani insanın yaratılış anlamını ve amacını ciddi anlamda tehdit ediyor. Cehalete dayalı yalanların tedavisi daha kolay. Evet, şunu ifade etmek istiyorum. Cehaletten kaynaklanan yalanların tedavisi mümkün ve kolay. Ama bilimsel, rasyonel, deneysel yalanlara karşı nasıl durabileceksiniz? Nasıl önleyeceksiniz? Adi yalanların adı üstünde. Peki, ilmi, fikri ve resmi yalanları ne yapacaksınız? Entelektüel yalan, akademik yalan, enformatik yalanın etki gücünü varın siz hesap ediniz. Mürekkep yalamışların, işi kitabına uyduranların yalanı çok daha ürkütücü. Hele hele yalan biraz daha ambalajlanıp edebi, sanatsal, sanal, yasal, görsel yalanların tahrip gücü çok daha yüksek. İdeolojik, politik, ekonomik, bürokratik yalanlar kulağa o kadar hoş geliyor ve insanlara öylesine haz veriyor ki herkes kendi yalanına kendisi de inanmaya başlıyor. Hele hele devlet, iktidar, kurumlar, toplumlar yalan söylüyorsa çok daha inandırıcı ve yozlaştırıcı oluveriyor. Anlıyoruz ki yalanın da kendi içinde kategorileri var. Belki biz piyasada sıradan yalanlara karşı duyarlıyız. Nefretle bakarız, tepki veririz. Asla onlardan yana bir ilgi hissetmeyiz kendimizde. Fakat şimdi yalan bildiğimiz gibi değil. Sokaktaki yalancılara karşı duyarlı, tepkili olabiliriz. Ancak yalanın öyle sınıfları var ki, yalanın öyle kategoriler var ki, insanlık için çok daha büyük, derinden gelen bir tehdit içeriyor. Kravatlıların yalanı ile kravatsızların yalanını aynı kefeye koyabilir miyiz? Kravatların yalanı kamufle gücü çok daha yüksek. Artık bugün yalan koruma altında. Diyebiliriz ki bu türden yalancıların dokunulmazlığı var. Mikrofonu kapan, koltuğa oturan, statükoya yerleşen, stüdyoda yerini alan, ekranda boy gösteren, yalanı yaldızlayarak, yalanı cilalayarak rahatça pazarlayabiliyorlar, izleyici bulabiliyorlar, yalan üzerinden reytingler kırabiliyorlar. Orijinal kurgusu ile, usta diksiyonu ve mükemmel senaryosu ile zekice üretilen yalanlar insanları büyüleyebiliyor, baştan çıkarabiliyor, ifsat, ihfal ve imha edebiliyor. Gayet tabii böylesine etkili bir yalan için kültürel altyapı ve ciddi bir eğitim gerekiyor. Artık yüzü kızarmayan, haya perdesini yırtmış, pişkin ve profesyonel yalancılar piyasayı tutmuş oldular. Daha da beteri, yalancılık adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Öylesine yaygınlaştı, yasallaştı, toplumsallaştı. Öylesine etki gücü oluşturdu ki kimsenin yalanı yadırgama cesareti bile yok. Ve sonuç nereye doğru evriliyor? Nasıl bir akıbete doğru kayıyor? Herkes yalan söyleyebiliyorsa benim de yalan söyleme hakkım var, yalan söyleyebilirim noktasına iş geldi, dayandı. Yalanda yarışanların yalanda gösterdikleri cüret ve cesareti sadıklar, dürüstler kendi doğrularında acaba gösterebiliyorlar mı? Artık aile facialarının, toplumsal kokuşmaların, siyasi kavgaların, ekonomik çürümelerin arkasındaki yalan, ihanet ve ahlaki yozlaşma sorgulanamaz oldu, yadırganmaz oldu. ve gittikçe de zorlaşıyor. Yalana direnmek, gerçekleri gün yüzüne çıkarmak her gün daha bir zorlaşıyor. Değerli dinleyiciler, zamana tanıklığımızı sürdürmek bugünün şartlarında çok da kolay değil. Öyle ki minber bile yalan söylüyorsa, mihrap yalana teslimse ne yapabilirsiniz? Ticarette yalan ismi reklam, siyasette yalan ismi propaganda, kültürde yalan ismi sanat olmuşsa sizce nereden işe başlamak gerekiyor? Olaya nasıl müdahale etmek lazım? Ya da bu yanlışın, bu gidişatın önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önünü nasıl alabiliriz? Yalan kötü, fakat daha kötüsü nedir biliyor musunuz? Daha beteri yalanın normalleşmesi, yadırganmaması, yalanın mübahlaşmasıdır. Zamanla toplumda bağımlılık ve alışkanlık haline geliyor. Yalan da alkol gibi insanları sarhoş etmiş olsaydı acaba toplumda ayık kimse kalır mıydı sizce? Küçük yalanlar bile yerinde durmuyor. Süreklilik kazandıkça büyüyor, şiddetleniyor, patolojik bir boyut kazanıyor. Yalan doğası gereği doğrulara savaş açıyor. Önüne ne gelirse kırıp döküyor. Yalan ve yalancılar yollarına devam ediyorlar. Dünyadaki bunca sömürü, zulüm, istismar ve istikbar, yalanın iktidar ve intikamı değilse nedir? Evet, dünyadaki bunca sömürü, zulüm, istismar ve istikbar, yalanın insanlıktan intikamı ve insanlığa tahakkümü değilse nedir? İsmini nasıl koyacağız? Bir isim bulmamız lazım. Yeryüzünün güvenlik sorununu nasıl çözeceksiniz? Yalanın egemenliğine son vermedikçe. Barışınıza kim inanır? Özgürlük hülyalarınıza kim kanabilir ki? Önce Allah'ın arzında yalanın iktidarına son vermek lazım. Yalancıların egemenliğinin önünü almak lazım. Öncelikle yaratana karşı yalan düzenlerin tüm düzen, desise, dümen ve dolaplarını boşa çıkarmamız gerekiyor. İnsanları mutlak hakikate ikna etmek mecburiyetindeyiz. La ilahe illallah'tan hareketle yeni bir dünya, yeni bir toplum, yeni bir medeniyet hedeflememiz lazım. İnsanlığa karşı sorumluluklarımız da doğal ve doğru bir yaklaşım üzerinde, özellikle tekrar ediyorum, doğal ve doğru bir yaklaşım üzerinde bulunmamız icap ediyor. Tavırlarımıza yansıyan yalan ve yapmacık davranışlardan, güven vermeyen tutumlardan kurtulmamız aciliyet arz ediyor. Bizler el eminin emin ümmeti olarak duruşumuzu netleştirmemiz ve bir nitelik kazanmamız öncelikli görevlerimiz arasındadır. Toplumu kemiren bu virüsün, varlığımızı tehdit eden bu hastalığın reçetesini yazan Muhammedul Emin'dir. Yalana karşı nasıl duracağız? Kezzaplara karşı, yalancıların düzen ve destelerine karşı nasıl duracağız? Şimdi bize düşen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize yönelik sunduğu reçeteyi güncellemek ve sadece bizimle de işin kalmaması, insanlığı da buna ikna etmektir. Sanal dünyaların yalanlarına sarılmadan, sansasyonel yalanlarla savrulmadan mutlak doğruya sımsıkı tutunmak mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Yakıcı yalanların esiri ve mağduru olan insanlığı ikna ve irşat bizim uhdemizde. Biz bize düşeni yaparsak göreceğiz ki tescilli yalancıların tahtı zir-u zeber olvermiş. Zaten vahyin geliş amacı sıddıkların önünü açmak, salihlere fırsat vermek, sadıkların iktidarını Allah Azze ve Celle murat ediyor. Varlığımıza kast eden vahşetleri yok etmek için varız. Tüm yalancı düzenleri, yalancı sistemleri, ideolojileri, insanlığın başına musallat olan tüm yalan içerikli propagandaları, kampanyaları etkisiz hale getirmek boynumuzun borcudur. emri bil maruf, nehi anil münker zaten bunu gerektiriyor. Bununla bizi yüz yüze bırakıyor ve buna yönelik bizim bir çırpınış üzerinde olmamız gerektiğini anlıyoruz.
1: Haliyle buna göre hayata bakışımızı, insanlarla ilişkimizi gözden geçirmemiz lazım. Evet, yalanın dinimizde, dindarlığımızda açtığı yaralara kısaca değinmeye çalıştım. Yalanın resmi alanlardan, kültür, örf, gelenek üzerinden çok daha yaygın ve etkin bir şekilde bulaşıcı bir hastalık olarak Müslüman kimliklere nasıl sirayet ettiğinin örneklerinde görmeye çalıştık. Şimdi bir de dil üzerinden gelen diğer bir belaya dikkat çekmek istiyorum. Musibetlerden bir musibeti sizlerle paylaşmak istiyorum. O da gıybet dediğimiz hastalık. Peki bu nasıl yaygın kazanıyor? Bizleri nasıl sarsıyor? Kardeşliğimizi nasıl tüketiyor? Biraz da bunun üzerinde durmaya gayret edelim. Değerli dostlar, evrensel İslam kardeşliğinin maruz kaldığı baskı, işkence, zulüm, yıkım, kıyım ve sömürüye duyarlı olan, bunun farkında olan bizler, nedense kardeşliğin en amansız düşmanı olan gıybet, haset, zan, kin, nefret ve husmete karşı sanki duyarsız, tepkisiz ve çaresiz bir tutum üzeriyiz. Sanki bunu küçümsüyor gibiyiz ya da sanki bunun arkasında bir acizlik üzerindeyiz. Kardeşlik bünyemizi kemiren tüm bu marazlar artık sıradan bir şeymiş gibi görünüyor bizlere. Hele hele gıybet. Sanki bizim ortamlarımızda, bizim sohbetlerimizde serbest dolaşım hakkına sahip gibi her yere her zaman nüfuz edebiliyor, tüm kapılar sonuna kadar açık. Toplumsal kabul gören bu illet tahripte sınır tanımıyor. Ortak mekanlarda, özel ortamlarda tadına doyum olmayan gıybet furyası toplumun manevi bünyesini çözüyor, çürütüyor ve hızla çökertiyor. Tabii bunları ifade ederken sıradan toplumlardan bahsetmiyorum. Kendi toplumsal zeminimizi ele almaya çalışıyorum. Dil üzerinden gelen bu acımasız kıyım, ümmet bilincini, vahdet ruhunu, cemaat olgusunu sessiz ve sinsice dumura uğratıyor. Örtülü katliam diyebileceğimiz bu görünmez afet, kardeşliğimizi kemirdikçe kemiriyor, birliktelik şuurunu bitiriyor, bununla da kalmıyor. Bireyselleşme, bencilleşme, dünyevileşme gibi bulaşıcı virüslerin yaygınlaşmasına neden oluyor. Siz buna dilin vahşeti mi, dehşeti mi dersiniz? Bilemem ama dipsiz denizde başlayan bu derin dalganın vurmadığı kimse kalmadı sanki. Öyle bir tufan ki kasıp kavuruyor. Müminler arası güvenlik iklimine yönelik bu suikastın arkasında nice gıybetler, hasetler, kinler, zanlar ve nice nefretlerin saklı olduğu artık gün gibi aşikar. Kimse bunu görmemesinden gelemez. Ve kimsenin bunu küçümseme hakkı yok. Adeta dilimizle birbirimize karşı canavarlaşıyoruz. Buna kardeşlik dayanır mı? Bu yırtıcı tutum karşısında hangi kardeş dayanabilir? Hani müminler birbirlerinin yurdu olacaktı? Nasıl da birbirimize karşı kurtlaşıyoruz? Dilimizin hışmından kurtulamayan kardeşler. Yoksa bazen düşünüyorum, iş şu raddeye kadar bile varabiliyor. Bu ne öfke, bu ne kin. Allah affetse de ben affetmem. Şaşkınlığı içerisinde insanlarımız var. İnsanoğlu şımardıkça dilin ayarı kaçıyor, hayatın anlamı kayıyor. Dil kontrolden çıkıyor. Dil yırtıcı, delici, bozucu, eritici, kırıcı, dökücü olmaya başlıyor. Kesici olmaya başlıyor. Evet, yerinde ve amacına uygun kullanmayan dil insanın başına beladır. Dünya ve ahiret esenliğini tehdit eden bir afettir. Gerçekten dilini muhafaza etmeyen dinini nasıl muhafaza edebilir? Dini muhafaza etmenin yolu öncelikle dilini muhafaza etmekten geçtiğini asla unutmayalım. Ve bunu çok ciddi bir şekilde gündemi sağlayalım.
2: Kindarlıkla dindarlığı birlikte nasıl sürdürebiliriz? Dilimizde incittiğimiz ve ettiğimiz insanları daha sonra doğrularımıza nasıl irşat ve ikna edebiliriz? Diliyle kesip biçen, itip kakan, insanların haysiyetlerini, şahsiyetlerini beş paralık edenler bir gün dönüp de onlara hangi yüzle bakacaklar? Doğrularına nasıl davet edecekler? Allah ve Resulünün garantörlüğü altında olan mümin kardeşlerimiz, bakıyorsunuz ki, görüyorsunuz ki dile kurban gitmiş. Ve bunlar gıybete feda ettiğimiz insanlarımız. Ki o kardeşlik ki Allah'ı veli, vekil, kefil edinmişlerdi. Allah'ı veli, vekil, kefil edinenin dokunmaz olduğunu nasıl unuturuz? Ona nasıl dil uzatırız? Kardeşimiz olan bir mazlumu, savunmasız bir masumu insafsızca nasıl dişleyebiliriz? Acımasızca nasıl çekiştirebiliriz? İlginç, bir o kadar da utanç verici, iğrenç bir durum. Birbirimizi afiyetle yemekten tiksinmiyoruz. Tam aksine bazen de teşvik ediyoruz. Ürpermiyoruz. Yeni dedikodular üretiyoruz. Günaha doymayan bir toplum olduk. Günahı savunan, günahla savrulan bir toplum olmaya başladık. Ve mazlum rollere bürünmüş dedikodu odakları fitne ve fesat kulislerinin servisleriyle sarsılıyor, savruluyor, tükeniyor, eriyor ve bitiyoruz. Bu gıybet girdabının müşterisi ne kadar da çok, iştirakçısı ne kadar da bol. Savunma refleksimiz ise bazen, efendim yani bu dediğiniz günahı, bu gıybeti yapmayan mı var, buna sığınıyoruz. Gıybet giyotinlerinde habire insan, kardeş boğazlanıyor. Gıybet kasapları kesintisiz iş başında, kadavralardan geçilmiyor, lime lime doğranıp çiğneniyor. Ama ile başlayıp bitmeyen gıybet seansları, kardeş eti yemeler tiksinti uyandırması beklenirken, bakıyorsunuz ki gıybet için insanların ağzı sulanıyor. Daha fazla, her gün, İbreyi daha da yükselterek, daha da bir coşarak, iştahla, aynı sofralara, kardeş et yeme seanslarına insanlar ne kadar da ilgi duyuyorlar. İslam'ın pis, necis, habis dediği tüm bu fiiller maalesef hız kesmiyor, toplumsallaşıyor. Gıybet merkezleri, ortak mekanlar çoğaldı. Kafeler, kahvehaneler, hatta cami önlerinde ezan öncesi gıybet fasılları kesintisiz devam ediyor. Cami önlerine kadar sirayet eden, buralara kadar bulaşan ve buralarda da müşteri bulan nasıl bir illettir, nasıl bir etki gücü bırakıyor ki her yere bakıyorsunuz ki aynı hastalık derinden derine sirayet ediyor, nüfus ediyor ve bünyeleri sarsıyor. Modern yaşam standartlarında gıybetçiler de kendilerine yenilemekte aslında çok da gecikmiyorlar. Ciddi mesafeler de alabiliyorlar. Bu da insanı düşündürüyor. Gıybette yeni format, bakıyorsun bir daha etkin, yıkım gücü daha fazla. Sanal, yasal, küresel, kitlesel, kamusal kulvarlarda gıybet sınır tanımıyor. Gıybeti bilimsel, rasyonel, medyatik bir formda sunarsanız çok daha etkili olursunuz. Çok daha fazla takdir, hatta alkış bile alırsınız. İşin üstüne bir sanat etiketi yapıştırınca bakıyorsunuz ki birçok haram, birçok cürüm, cinayet, günah birdenbire vasfını kaybediyor. İnsanların savunacağı ve şiddetle arkasında duracakları bir hal alabiliyor. Evet, bugün sanat, edebiyat, kültür, müzik, medeniyet, bilim adına işlenen şenaat, şirret ve şerlerden korunabilmek kolay mı sanıyorsunuz? Mümkün mü sanıyorsunuz? Bunun arkasında dünyada hangi güçler var? Nasıl da pazarlıyorlar? Kim karşı çıkma gücünü kendinde görebilir ki? eli kalem tutanların sanki imtiyazları var. Kalemleriyle tetikçilik yapabiliyorlar. Sözde suikaste bulunabiliyorlar. Kelimelerle insan kıyımını sürdürebiliyorlar. Kendilerini la yüz el görmeye bugün de devam ediyorlar. Çünkü hesap soran yok, sorgulayan yok. Bu kadar mağduru var, bu işin bu kadar mazlumu var, masumun yenilen hakları var. Yargılayan yok, sorgulayan yok, eleştiren yok, tepki veren yok. Herkes adeta bunu kanıksamış. Sanki bunun dışında bir yaşam biçimi, tutum asla mevzu bahis değilmiş gibi olay böyle değerlendiriliyor. Bilimsel tezlerle belden aşağı vuranlar, entelektüel edepsizliklerle insan onurunu hiçe sayanlar hala itibar bulabiliyorlar. Haber, yorum, analiz, kritik yapmak adına savunmasız insanlar nasıl rencide ediliyor? İnsanın değeri reytinge nasıl feda ediliyor? Anlamak mümkün değil. İnsanın değeri reytinge nasıl feda ediliyor? İnsan nasıl beş paralık ediliyor? Haysiyetler, onurlar nasıl ayak altı ediliyor? Hangi birini saysak, hangi birini değinsek, hangi birini gündeme taşsak bilemiyorum. Gıybetin girmediği alan yok gibi. Sınır tanımıyor, ülke tanımıyor. Her yere girebiliyor, tüm cemaat ortamlarına, tüm toplum katmanlarına, tüm formlara, her formatta bakıyorsun ki girebiliyor. İma ile gıybet, işaret ile gıybet, jest ve mimiklerle gıybet, karikatür, film, tiyatro, şiir, sinema dünyasının en güçlü argümanları ve sermayeleri gıybet, yalan ve iftira oldu. Bireysel gıybet artık çok fazla, bu son modern zamanındaki gıybete göre geride kaldı. Daha ziyade kitlesel ve kolektif gıybetler bugün için kaygı verici. Daha da beteri, gıybete karşı savaşın vermeleri gerekenler bile yumuşadılar, çözüldüler, savruldular. Evet, bu belayı engellemezsek biz de gıybet yapanlarla suç ortağıyız. En azından rahatsızlığımızı ortaya koymalıyız. Yüzümüzü ekşitmeliyiz. O ortamları terk etmeliyiz. Hele hele Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, alay edildiği, Müslümanlara dil uzatılı ortamlarda ya müdahale

Bugün tıbbi olarak sonuçlara baktığımız zaman pasif sigara içicileri, yani sigarayı içilen ortamlarda bulunanlar sigara içenler kadar zarardan etkilendiklerinden bahsedilmektedir. Bilimsel veriler böyle bir gerçekle bizi karşı karşıya bulunduruyor. O zaman pasif gıybetçi olmak da aktif gıybetçilerin ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Günahına ortak olmuş oluyoruz. Hatta daha da endişe verici, kendi özel ortamlarımızda örtülü gıybet fasırlarımızı sürdürüyor olmamızdır. Hem de özel ortamlarımız derken şunu kastediyorum. İşte bazen ders halkası adına, sohbet ortamı adına, ilmi çalışmalar, etütler, müzakereler, istişareler adına yaptığımız toplantılarda bile gıybetten kurtulamıyoruz. Bize de bulaşıyor. Kurumsal zeminlerimizde yaptığımız nice değerlendirme, müzakere, mütalaa, raporlama, arşivleme oturumlarımız acaba gıybetten ne kadar beri? Gıybetin ismini değerlendirme olarak telaffuz etmekle vebalden kurtulmamız mümkün mü acaba? Bal gibi gıybet yapacaksın, ismine değerlendirme diyeceksin. Gıybetin ismini değiştirmekle mahiyeti değişmiyor, özü değişmiyor. Değerlendirme adına dedikoduculuk, dedektiflik ne derece doğru bir davranış? Hele hele grup, cemaat, mezhep, parti, toplum değerlendirmelerimiz nasıl da gıybette alabildiğine bir savrulmayla bizi karşı karşıya bırakıyor. Yetkili, sorumlu olmamız ölü eti yememizi tecviz edebilir mi? Tahkiksiz, tetkiksiz, delilsiz, eleştiri ve değerlendirmelerin doğuracağı vehametleri görmek durumundayız, bilmek mecburiyetindeyiz. Buna asla göz ardı etmemek lazım. Sakın kimseyi kompleks, kapris, ihtiras, hırs, intikam ve istismarımıza kurban etmeyelim. Bir gün bize dönecek, dünyada ve ahirette bize dönecek ve bunun ceremesini çekmek zorundayız. Sonuçlarına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ama bu arada bitirdiğimiz, ipini pazara çıkardığımız, üstünü çizdiğimiz, itibarını sıfırladığımız Müslümanların kul haklarının hesabı nasıl vereceğiz? Ne zaman helallaşacağız? Ve şu an kardeşliğimizdeki dökülüşümüzün, ortak projelerde bir araya gelip de muvaffak olamayışımızın arkasında işte bu saydığım diliyle birbirini incitenler, bitirenler, ipini çekenler yürekten gönüllü buluşmaları nasıl gerçekleştirebilecekler? Nasıl muvaffak olabilecekler? Böyle bir fırsata nasıl nail olabilecekler? Çünkü bu konuda bazen çok acımasız olabiliyoruz. Asabiyetlerimiz bizi böyle bir zaafa doğru sürüklüyor. Asabiyetlerimizi kesinlikle kontrol altına almamız lazım. Grup asabiyeti, cemaat asabiyeti, mezhep asabiyeti, ulus, milliyet asabiyeti öyle bir zemini çekiyor ki asabiyetler üzerinden asıp kesiyoruz, gıybet ediyoruz, dedikoduyu normal olarak görüyoruz. Neymiş? Hareketin maslahatı, cemaatin yararı böyle gerektiriyor. Kardeşliğin maslahatını, ümmetin maslahatını nasıl göz ardı edebiliriz? Allah Azze ve Celle kardeş olarak belirlediğini bu şekilde bizi kardeş ilan etmişken bu kardeşliği bitirecek düşünceler, değerlendirmeler nasıl bize ait olabilir? Ve biz bunun arkasında nasıl durabiliriz, nasıl savunabiliriz, böylesi marazi bir hali nasıl kabullenebiliriz? Artık kalbimizdeki zakkum tohumlarını törpülemeli, dillerimizde güller bitmeli, birbirimize kucak açmalıyız. Hani bizler bazı konularda bazı günahlara karşı çok hassasız. Alabildiğine bir titizlik gösteririz. Bunu takdir ediyorum ve gerçekten önemsiyorum. Keşke tüm günahlara karşı aynı duruşu serdedebilsek, aynı hassasiyeti gösterebilsek, aynı rikkat ve dikkat üzerinde bir duruş, bir tutum sergileyebilsek. Ağzına alkolün bir damlasını almayan bizler, peki ölmüş kardeşlerimizin etini nasıl çiğneyebiliriz? Alkole karşı bu kadar pür dikkat sakınan bizler, ölü kardeşimizin etini yemek alkolden daha mı hafif?
Ribaya, zinaya, yeminle olan bizler, gıybete dedik.

0: diye nasıl bu kadar iştahlı olabiliyoruz? Nasıl bu kadar cesaret edebiliyoruz? Nasıl bu kadar pervasızca o ortamlara iştirak edebiliyor ve bu kıyıma biz de ortak olabiliyoruz? Oysa gıybet Allah'ın yasaklarından bir yasak, haramlarından bir haram değil miydi? Haramları bir kısmı bizi ürkütürken bir kısmı nasıl bizi böyle yumuşak bir şekilde olayı ele almamıza vesile olabiliyor? Haramları neye göre kategorize ediyoruz? Ve bir takım haramları nasıl es geçebiliyoruz? Toplumda yaygınlık kazanması ya da yasal düzenlemelerin bunun işinin önünü açmış olması böyle bir yanlışa düşmemizi gerekli kılabilir mi? Bilelim ki dostlar, kardeşler, masum haram yoktur. Zararsız günah yoktur. Tüm günahlar çirkindir. Tüm günahlar kirlidir. Tüm günahlar, haramlar necistir. Şeytanın murdar işlerinden yolumuza döşenmiş salgın mikroplardır. Bu bakımdan bugün beşeri sistemler, şeytani güçler, tağuti odaklar, estetize edilmiş günahla bizi karşı karşıya bırakıyorlar. Günahı şirin göstermek, güzel göstermek için alabildiğine tuzaklar kuruyorlar. Bugün boykot etmemiz gereken nice günahları usulca, sessizce, ilgiyle, iltifatla oturup dinleyebiliyoruz. Bunlara müşteri olabiliyoruz. Kötülerin elindeki bu silah kelimeleri şarjör gibi üzerimize boşaltıyor ama sonuçta kardeşlik kan kaybediyor. Kardeşliğimiz yara alıyor. Kardeşliğimiz tükeniyor. Bu kardeşliğin yaralarını sonradan sarmak kolay değil. Kılıç yarası geçse de dil yarası kolay kolay geçmiyor, unutulmuyor. Politik zeminde, ideolojik savaşta, ekonomik hayatta, yani rekabet dünyasında dilin yıkım ve kıyım gücü çok daha yüksek. Beterin beteri denilen bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. İşte hali pür melalimizi bu bağlamda ele alıp değerlendirmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Temiz bir toplumun olmazsa olmazı temiz bir dildir. Terbiye edilmiş bir dildir, tezkiye edilmiş bir dildir. Vahiy ile arındırılmış bir dilimizin olması lazım. Dini hayatımızın temiz ol kalmasını istiyorsak, İslami hayatımızın nezih olmasını istiyorsak önce dilimizi terbiye etmemiz lazım. Dilimizi kontrol etmemiz lazım. Zapt-ı rapt altına almamız lazım. Biz dilimize sahip olursak, sahibimiz olan Allah Azze ve Celle rahmetini üzerimize yağdıracak, kardeşliğimize bereket verecek, ortamlarımıza güzellikler, inamlar, lütuflar bize nasip edecektir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ashabına, kim iki şeyine hakim olursa onun cennetine kefil olurum. İki dudağı arasındaki dil ve iki bacağı arasındaki uzuna kefil olursa ben de onun cennetine kefil olurum buyuruyor. İşte bugün bizim sıkıntımız burada. Dilimiz çok pervasız, kontrolsüz, denetimsiz. Özgürlük bağlamında ifade özgürlüğü adı altında kullanılan öyle ifadeler var ki nice müminleri yaralıyor, ızdırap veriyor. Nice ihanetler, saldırılar, ifsatlar. Dil üzerinden özgürlük vurgusuyla bakıyorsunuz ki insan hakları ihlalleri ve birçok sıkıntı beraberinde geliveriyor. İslam bu noktada özellikle dilimizi temiz tutmayı, hayatımızın temizliği için, ruhumuzun temizliği için, kalbimizin temizliği için mutlaka dili kontrol altına almamızı bizlerden istiyor. Allah'ın verdiği beyan, konuşma yeteneğini yine o yeteneği bize veren Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamız lazım. Devreye koymamız lazım. Başboş değiliz. Kendi başımıza buyruk hareket edemeyiz. Cümleleri kurarken bu cümlelerin ileride karşıma nasıl çıkacağını ve beni zorda bırakıp bırakmayacağını şimdiden görmemiz lazım. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kişinin şu üç durum hariç konuştuğu her şey aleyhinedir. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, Allah'ı zikretmek dışında konuştuğu her şeyin aleyhinde olacağına dikkat çekiyor. Evet, ya iyiliği gündeme getireceğiz, iyilik savaşçısı olacağız, marufun egemenliği için çırpınacağız ya da kötünün izalesi için, imhası için, silinmesi için ya da Allah'ın zikriyle dilimiz meşgul olacak. Bunun dışında dilden tezahür eden her şey kişinin aleyhine bir durumla kişiyi karşı karşıya bırakacağına Efendimiz dikkat çekiyor. Yani bu sınav ne kadar ciddi önem arz ettiğini sanıyorum bu hadis-i şerif bizlere öğretiyor. İnsanın süsü yüz, aklın süsü değil, dilin süsü de sözdür. Güzel sözdür, nezih sözdür, latif sözdür. Aklın ve ruhun dengesizliği dil üzerinden tezahür ediyor. Yani akıl ve ruhtaki denge de dilin dengesiyle ancak mümkündür. Dil kontrolden çıkmışsa sıkıntı o zaman başlıyor. İşte bunu toparlamak lazım. Toplumsal tesanüt için, teavün için, tearuf için. Teminat nedir diye soracak olursanız, bunun teminatı dildir. Ve şimdi dönelim geriye. Şu soru üzerinden kendimize bakalım. Halim olan Allah bekliyor. Settar olan Allah örtüyor. Tevvab olan Allah mühlet veriyor. Peki Allah gizlerken biz açığa vurmakta neden acele ediyoruz? Yoksa şöyle bir zaaf üzerinde miyiz? Kardeşlerimizin kusuru üzerinden kendi kusursuzluğumuzu mu düşünüyoruz? Onların başarısızlığı üzerinden başarı hesapları mı yapıyoruz? Onların yenilgileri üzerinden zafer hayalleri mi kuruyoruz? Kimse buna güvenmesin. Herkes kendi gücü neyse, sadakati, samimiyeti, sayı, gayreti, cesareti neyse Allah için ortaya koysun. Samimi olunca Allah bereketlendirecektir. Allah dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Biz Allah katında iki dünyada aziz olmak istiyorsak önce Müslümanların izzetine, şerefine, onuruna, haysiyetine, şahsiyetine saygı duymamız lazım. Kendi nefsimiz için istediğimizi onlar için de istememiz lazım. Kendimize layık görmediğimiz, yakıştırmadığımız hiçbir şeyi kardeşlerimize de reva göremeyiz. Kardeşliğin hatırı âlidir. Allah bizi birbirimize imtihan ediyor. Bu imtihandan yüz akıyla çıkabilmek için önce kardeşlerimize helalleşeceğiz. Onların duasını almayı hak edeceğiz. Ne zaman ki biz sadece kendimiz için dua etmemiz yetmeyeceğini söylüyorum, bizim için dua eden kardeşlerimiz varsa geleceğimiz güzel olacak inşallah. Bu duygularla, her türlü yalana ve gıybete karşı ciddi bir duyarlılıkla, müminler arasında bir güvenlik ikliminin oluşması için sadakatin, samimiyetin belirleyici olduğu bir yaşamda, bir düzlemde buluşmak ümidiyle ve bu konuda Rabbimizin desteğini de isteyerek, bunu da hak ederek inşallah Rabbimizin huzuruna yüz akıyla gitmek bizlere nasip olur. Bu duygularla tekrardan gününüzün mübarek olmasını Rabbimden diliyorum. Rabbim kardeşliğimize yeni bir ruh katmayı, dilimizle birbirimizi bitirmeyi değil, birbirimizi tamamlamayı ve taşımayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
14: ettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.

0: servisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

konakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Özel FM stüdyolarından, Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Efendim Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Rabbimize kuranlarımızı arz ediyoruz. Yine yeni bir programla, Yeni Ufuklar programıyla sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraberiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda da değişik vesilelerle bize yöneltilen sorulara, bize sorulan soruları cevaplamak istiyorum. Çünkü bu sorular pek çok anneyi, pek çok babayı ilgilendiren sorular. Pek çok anne babanın sormak isteyip soramadığı, imkan ya da vesile bulamadığı hususlar. Bundan dolayı da ben önemli gördüğüm bu soruları, içlerinden seçtiğim bazılarını sizlere aktarmak istiyorum, sizlere nakletmek istiyorum. Hemen ilk soruyla programımıza başlamak istiyorum. Efendim, çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde 5 vakit olarak değil de bazı vakitleri kılıyor, bazılarını ihmal ediyor. Ancak namaza karşı da bir isyanı yok. Buna bağlı olarak bazı vakitleri kılmaması kabul edilebilir mi? Nasıl bir metot, yöntem takip etmeliyiz sorgusuyla karşı karşıyayız. Neler yapmalıyız? Evet, bunun kaygısını yaşayan, bunu hisseden, buna çareler arayan tüm kardeşlerimize inşallah Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Efendim, çocuklarda namaz eğitimi küçük yaşlara dayanması gereken, küçük yaşlardan itibaren yapılması gereken bir eğitimdir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza namaz eğitimi verilmelidir. Aşamalı, tedrici bir şekilde çocuklarımız namaza alıştırılmalıdır. Efendim, hepimizin malumu, yine ben o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hatırlatarak programımıza devam etmek istiyorum. 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namaza alıştırınız. 10 yaşına geldiği zaman da Peygamber Efendimizin beyanı veçhine darabe fiilini kullanır. Dövünüz ya da bazı kimseler efendim baskıyla biraz daha zorlayarak namaz kıldırınız şeklinde tercüme ederler. 10 yaşına geldiği zaman da böyle bir farklılık, böyle bir farklı uygulama Hazreti Peygamber'in metot olarak bize tavsiye buyurduğu husus. Şimdi çocuğumuz 10 yaşlarında ama 5 vakit namaza karşı bir isyanı yok. Kılıyor namazlarını, fakat bazen vakit namazlarını geçiriyor. Ne yapmamız lazım? Güzel bir soru. Şunu hemen

peşin peşin ifade etmek istiyorum. Allah'ın farz kılmadığı hiçbir hususu biz çocuklarımıza farz kılma hakkına, farz kılma yetisine sahip değiliz. Bir hususun farz olmasının ölçüsü Yüce Rabbimizin onu farz kılmasıdır. Hiçbirimiz kanun koyucu hükmüne geçemeyiz. Hiçbirimiz ne Rabbimizden daha merhametli olma gibi bir şerefe nail olabiliriz, ne de Rabbimizin emretmediğini emir gibi çocuklarımıza söylemek ya da istemek hakkına sahibiz. Yüce Allah ergenlik çağına giren erkek ve kadınları ibadetlerle sorumlu tutar, mükellef tutar. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz. Ancak ergenlik öncesi dönemde çocuklarımıza namaz farz olduğu zaman namazı 5 vakit düzenli olarak kılabilmelerini sağlamak için onları namaza hazırlamak ve onları namaza alıştırmak zorundayız. Çocuklarımıza farz olduğu zaman çocuklarımız namazı 5 vakit tam ve düzgün bir şekilde kılabilmeleri için çocuklarımızı namaza alıştırmak zorundayız. Bu namaza alışma süreci okul öncesi dönemde bizimle beraber çocuğun bizi taklit etmesi, namaz kılmasıdır. O süreçte ona iyi davranmak, güzel davranmak, yaptığı yaramazlıklar karşısında olumsuz tepki göstermemektir. Ancak çocuk 6-7 yaşını geçtikten sonra, yani temiz çağına geldikten sonra, efendim önümüze geçiyor, arkamıza geçiyor, büyük yaramazlıklar yapıyorsa artık onu uyarmalı, ona doğruyu öğretmeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimizin beyanı veçhiyle 7 yaşına gelen bir çocuk artık namaza alıştırılmalı, namazın kurallarını öğrenmelidir. Namaz kılarken annesinin başörtüsünü açmayacağını, efendim benzeri yaramazlıklar yapmayacağını çocuk öğrenmeli, uyarılar başlamalıdır, hatırlatmalar. 7 yaş ile 10 yaş arasında çocuk zaman zaman namaz kılmalı. Günde bir vakit, iki vakit kıldırabiliriz, bazı günler kılmayabilir. Ama süreç içerisinde efendim tedrici bir metot ile, bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz şöyle demişti: hocam ben ilkokul 1. sınıfta çocuğuma 1 vakit, 2. sınıfta 2, 3. sınıfta 3, bu şekilde 5 vakit namaza alıştırdım demişti. Gerçekten farklı bir düşünce. Yani insan düşününce, kaygılanınca, bu gayeyi kendisine esas ittikaz edince Rabbim ona bir kolaylık veriyor. Çok bilgili, çok kültürlü, çok böyle bu konuda formasyonu olmasa da çocuğuma ben bunu öğretmek istiyorum diyen, bu gayeyi, bu amacı kendisinde hisseden anneler, babalar Allah'ın gösterdiği bir lütuf, bir kolaylıkla amaca ulaşabiliyorlar. Farklı metotlar, yöntemler üretme imkanına sahip olabiliyorlar. Efendim geldik çocuklarımız 8-10 yaşlarına. Çocuğumuz namaz kılmadı. Şöyle ki 8-9 yaşındaki bir çocuğumuz zaman zaman kılıyor, zaman zaman kılmıyorsa, bir gün kıldı, diğer gün kılmadı ya da 3 vakit kıldı, bir vakit kılmadı, 7-8-9 yaşlarındaki çocuklarımıza bundan dolayı kızmak çok sağlıklı değildir. Ama 10 yaşına kadar gelmişse çocuk, 10 yaşındaysa ve namazı bazen kaçırıyorsa, "aa, bugün yine namazını kaçırdın değil mi sen?" gibi uyarılarla çocuklarımızı namaza alıştırmak, böyle sıradan bir şeymiş gibi, hani namaz kılmayabilirler gibi değil, ya da bir vakit namaz kılmadığı zaman da çok büyük suç işlemiş gibi uyarmaktansa, hafif böyle ölçülerle bu namaz bırakmanın efendim oranına ve çocuğun durumuna kıyasla yapılabilir. Tatlı sert benzeri uygulamalar, uyarılar, hatırlatmalar. Dün uykun gelmişti, erken yatmıştım ama bugün hadi bakalım namazını geçirme yavrum, hadi namazını kılmadan yatma gibi uyarılarla çocuklarımızı namaza teşvik etmek yerinde olur. Misafirlikten geldik ya da gezmeden geldik, çok yorgunduk, 10 yaşındaki çocuğumuz uyuyakaldı yattığı yerde, namaz kılmadı. Hani bunlarda çok büyük problem gibi büyük tepkiler vermeyelim. Çünkü ergenlik döneminde çocuğumuza, daha ergenlik dönemine gelmemiş çocuğumuza oruç farz değil. Ondan dolayı sadece çocuğumuza az önce söylediğim tarzda güzel uyarılarda bulunmak yapılabilecek en güzel uygulamadır, en güzel metottur. Bir başka soruyu hemen aktarmak istiyorum. 18 yaşındaki bir çocuğun hareketlerini takip için ceplerini karıştırarak tecessüs edebilir miyim? 18 yaşında bir çocuğumuz var. Onun hareketlerini takip etmek istiyorum. Ceplerini karıştırmak istiyorum. Karıştırıp araştırsam, onu bu şekilde incelesem ne olur? Doğru mudur? Ne önerilir? Şeklinde bir soru. Efendim şunu hemen ifade edeyim ki, aslında gençlik döneminde, ergenlik döneminde çocuklar son derece açık ve nettirler. Ancak onların bu netliğini, açıklıklarına mukabilede bulunabilecek bir muhatap söz konusu ise, biz anne baba çocuklarımıza bu şekilde davranmışsak ve davranabilmişsek,
Çocuklarımız da bize karşı net olacaklardır. Yaptıkları ya da yapmadıkları şeyleri bize rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Efendim, bir çocuğu araştırma ihtiyacı çocuğun doğru ve gerçekleri söylediklerinden emin olunmayan durumlarda yapılır. Çocuğumuzla ilgili böyle bir sıkıntımız var anlaşılan. Ancak şunu her zaman ifade ediyorum, pek çok yerde tavsiye etmişizdir. Biz anneler babalar olarak yetişkin birer birey olduklarında, yetişkin bir insan olduklarında, gençlik döneminde, ergenlik döneminde çocuklarımızın özellikle dini eğitimi ile ilgili hususlarda sıkıntı yaşamak istemiyorsak, öncelikle yapmamız gereken şey çocuklarımızla bir iletişim geleneği oluşturmaktır. Çocuklarımızla iletişim geleneğini oluşturmadan, çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmadan, çocuklarımızla paylaşımda bulunmayı öğrenmeden ve onlara bunu öğretmeden çocuklarımızın gençlik ergenlik dönemini kolay atlatmamız mümkün değildir. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Gerçekleştirirsek ne gibi faydaları söz konusu olacak diye sorulursa, efendim, çocuğumuz 3-4 yaşlarında dahi olsa, yani küçük bir evladımız da olsa, işten geldik, dışarıdan geldik, eve gelir gelmez ya da akşam yemeği esnasında şöyle ailece birbirimize günümüzü sorma gibi bir alışkanlığımız söz konusu olabilir. Mesela 4 yaşında bir kızımız olsun. Kızım, Ayşe yavrum, nasılsın? Bugün günün nasıl geçti? Neler yaptın? Bir anlat bakalım dersiniz. Çocuk size anlatır. Aynı şekilde çocuk da size sorduğu zaman bir yetişkin gibi, babacığım, ben bugün çok yoruldum, şöyle şöyle işler yaptık, bir hayli yoğunuz. Ya da bugün işlerim rahattı yavrum, ya da bugün işlerimiz şöyle iyiydi, güzeldi. Hani bir yetişkin insanlar nasıl birbirimizle muhatap oluruz? Gerekli soruları sorar, gerekli açıklamalar yaparız. Birbirimize yardımda, paylaşımda bulunuruz. Aynı şekilde çocuklarımıza karşı da aynı tavrı sergileyebiliriz. Bunu küçük yaşlardan itibaren yaparsak, hele ki bir de buna ek olarak ailece aile meclisleri oluşturursak, haftada bir ya da iki haftada bir, yarım saatte olsa istişare meclisi oluştursak, ayrıca bir takım hususları paylaşsak, inanın pek çok sıkıntı ortadan kalkacaktır. Bu şekilde aile içerisinde kendi kişisel, bireysel, ailevi sorunlarını ortaya koyup paylaşmayı öğrenen çocuklarımız, bunu öğrenen çocuklarımız, evlatlarımız, yarın ergenlik dönemine, gençlik dönemine girdiği zaman yaşadığı sıkıntıları, sorunları, problemleri inanın herkesten önce size anlatacak, size açıklayacaktır. Bir de siz bu gibi durumlarda nasıl davranacağınızı bilir ve çocuğa aşırı tepki göstermeden ölçülü bir şekilde yaklaşabilirseniz, bunu gerçekleştirebilirseniz, efendim, çocuğunuzla olan iletişiminizde artık onu araştırma, onu soruşturma ihtiyacınıza bile gerek kalmayacaktır. Evet, diyor ki çocuklarımıza okul öncesi dönemde ya da ergenlik dönemine kadar dini eğitim verilmediyse belirli bir yaştan sonra verilmesi ne kadar doğru ve sağlıklı olur? Efendim, güzel bir soru. Üzerinde durulması gereken, açıklanması gereken bir soru. Kıymetli dinleyenler, çocuklarımıza verilmesi gereken eğitimi, dini eğitimi her şeyden önce okul öncesi dönemde en güzel şekilde vermek zorundayız. Efendim, sık sık tekrar ediyoruz, tekrar vurguluyoruz. Okul öncesi dönem çocukların ahlaki gelişimi, dini gelişimi, zeka gelişimi, daha pek çok alanda %80'lik kısmının gerçekleştiği dönemdir okul öncesi dönem. Okul öncesi dönemde çocuğun inançları, düşünceleri, kanaatleri yerleşir. Onlarda hakim olan kişilik o dönemde oturmaya başlar. Peygamber Efendimizin okul öncesi dönem din eğitiminin önemine dair beyanını hepimiz biliyoruz. Taşa kazımak gibidir. Silinmesi mümkün olmayan bir inanç sistemi oluşturmaktır okul öncesi dönem. İşte okul öncesi dönemde çocuğumuza gerekli din eğitimini vermiş olmalıyız. Ancak şu var ki hepimiz aynı şartlarda yaşayan insanlar değiliz. Hocam, ben hidayete ermem, hakkı hakikati kavramam, çok geç oldu. Evlatlarım 10-15 yaşına geldi. Artık bu noktadan sonra ne yapacağımı bilemiyorum. Ben henüz hidayeti tanıdım, çocuklarıma nasıl yardımcı olabilirim? Onların yanlışlarını nasıl düzeltirim diyorsanız, ki bunu söylemeniz son derece doğal, haklı bir soru. Kıymetli dinleyenler, her ne olursa olsun okul öncesi dönemde ve gençlik döneminde çocuklarımıza hangi mesajların verilmesi gerekiyorsa bunları biraz hızlandırılmış bir şekilde çocuklarımıza vermek zorundayız.
onları İslam'ı yeni öğrenen insanlar olarak 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında çocuklara verdiğimiz mesajları daha kısa sürede ama mutlaka o aşamaları, o mertebeleri yaşatarak geçmeli ve onlara değerleri öğretmeliyiz. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz denilirse, evet, bunu anne babanın, hele ki bu konuda çok fazla bilgi ve birikim olmayan bir annenin, bir babanın gerçekleştirmesi maalesef çok kolay bir hadise değildir. Bundan dolayı da anne babaların, eğer böyle bir sıkıntılar söz konusuysa, mutlaka ama mutlaka bir uzmana müracaat etmesi ve bu konuda yardım, destek alması yerinde olacaktır. Şu var ki ergenlik dönemine kadar çocuklarımıza pek bir şey anlatmadık, öğretemediysek, hele çocuğumuzla bir iletişim geleneğimiz söz konusu değilse, bu süreçte biz hidayete erdik ve doğruları yapıyor isek, her şeyden önce bizim yapmamız gereken şey çocuklarımıza söylemekten daha fazla uygulama ve davranışla göstermektir. Onlara dini değerleri, İslami değerleri yaparak, yaşayarak, göstermek suretiyle onlara örnek olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmediğimiz zaman çocuğumuza baskıyla, çocuğumuza zorlamayla gelebileceğimiz, elde edebileceğimiz bir sonuç söz konusu değildir. Şöyle düşünelim. Bizim o noktaya gelmemiz belki 40 yaşına 40 yılı buldu, öyle değil mi? 15 yaşında bir evladımız varsa, biz hidayete yenermişsek, 40 yaşında hidayete ermişsek, çocuğumuzdan bir anda biz söylüyoruz, ben senin annenim, ben senin babanım diyerek çocuğu değiştirme imkanımız yoktur. Her ne kadar söylediğimizin ne kadar doğru, ne kadar hak, ne kadar hakikat olduğu noktasında şüphemiz olmasa da, doğruyu, gerçeği anlatırken, kavratırken, sevdirirken, benimsetirken de sonuç itibariyle uygun metot ve yöntemleri kullanmak zorundayız. Aksi takdirde çocuklarımızı hepten kaybetme tehlikesi söz konusudur. Çocuklarımızı tamamen kaybetme tehlikesini göze alabilir miyiz? Bu riski hangimiz göze alabilir? Bu riski hangimiz göz önüne almadan hareket edebilir ve bu cüretkarlıkta bulunabilir? Bundan dolayı kıymetli dinleyicilerimiz, eğer çocuklarımıza vermemiz gereken eğitimi şu veya bu şekilde veremediysek, eksiklik söz konusuysa ve ne yapacağımızı bilemiyorsak, o halde bir uzmana müracaat edelim. Ancak okul öncesi döneme tekrar vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyenler. Asla ama asla ihmal etmeyelim. Okul öncesi dönem çocuklarımızın dini değerlerinin, imani değerlerin, ibadetlerin yerleştiği, benimsediği, temelinin atıldığı süreçtir. Bu noktayı iyi bir şekilde değerlendirelim. Efendim, benim çocuğum küçük, benim çocuğum anlamaz diyerek çocuklarımızı manevi eğitimden uzak tutmayalım. Ancak anne baba olarak metodu, yöntemi çok fazla bilmediğimiz için ciddi eksiklikler, problemler söz konusu olabilir. Bundan dolayı da bu konuda birikimli, tecrübeli ve size gerçekten yardımcı olabilecek insanları bulmaya çalışalım. Onlardan yardım ve destek alalım. Evet kıymetli dinleyenler, Rabbim inşallah amacımızı, gayemizi gerçekleştirme noktasında hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet, bir başka soruya geçmek istiyorum. Efendim diyor ki, iki çocuğum var, aralarındaki yaş farkı 1,5 yaş. Biri 5, diğeri 7 yaşında. Rekabet var, birbirlerini şikayet etme alışkanlığını bir türlü engelleyemedik. Bunu nasıl engelleyebiliriz ya da bu konuda neler tavsiye edersiniz? Evet, önemli bir konu, önemli bir soru. Pek çok anne babayı ilgilendiren bir husus. Şunu ifade edeyim bu konuyla ilgili kısa ve öz olarak. Efendim, her ne olursa olsun mümkün mertebe çok zaruri durumlar olmadıkça çocuklarımızın aralarındaki ufak tefek anlaşmazlıklara öyle rastgele müdahil olmayalım. Bırakalım çocukların kendi aralarında sorunlarını halletmesine imkan tanıyalım. Çünkü bir şekilde çocuklar bizim tarafımızdan ya ezilmekte, birisi ezilmekte, haklı görülmekte, diğeri haksız görülmekte ya da bir diğeri farklı psikolojilerin etkisi altında kalabilmekte. Asıl yapılması gereken şey burada çalışmaları, nasıl davranacağını, nerede ne yapması gerektiğini çocuklara bırakmaktır. Onlara sadece rehber mahiyetinde ilk zamanlar birkaç örnek davranış göstererek, evladım bu sıkıntınız nedir, bir şeyi paylaşamadıklarını, önce sen sonra sen kullan diye bunları öğretmek, biriniz sonra biriniz kullan diye öğretmek ya da alternatif varsa şu an sen bu oyuncakla oyna, sen diğeri bu oyuncakla oyna gibi, hani çok kolay basit çözüm yollarını göstermek ama sonrasında ciddi anlamda çocukların birbirlerine karşı haksızlıkları söz konusu değilse, onlara bu konuda kendilerinin sorunları çözmelerini istemek ve beklemek gerekir. Çünkü her konuda müdahil olunduğu zaman çocuklar artık kendi aralarındaki her türlü sıkıntıyı, hele ki annesinden babasından destek alacağını görenler, diğerine şikayetvari bir şekilde ifade etmekte ve şikayet anlayışı uyanmaktadır.
Bundan dolayı yapmamız gereken şey, dikkat etmemiz gereken çocukların birbirlerini şikayet etmeleri ya da sorunlarını, problemlerini, eksikliklerini bir başka insanın telafi etmesi değil, kendilerinin kendi başlarına iş yapabilecek, problemlerini çözebilecek kapasite kazanmalarını sağlamaktır. Şimdi her problem anne baba tarafından çözülen çocuk düşünmez. Düşünmeyen çocuk üretmez. Üretmeyen çocuğun kapasitesi gelişmez. Ve bu çocuk aile ortamından dış hayata çıktığı zaman birbirinden farklı çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Halbuki hiçbir anne baba çocuğunun yetersiz, çocuğunun gelişimini eksik olarak görmek istemez. Bundan dolayı anne babalar olarak bizler çocuklarımızın gelişimi adına her şeyden öte çocuklarımızın kendi sorunlarını, kendi problemlerini, kendileriyle ilgili meseleleri çözmelerine imkan tanımalıyız, olanak tanımalıyız. Bunu sağlamak çok zor olmasa gerektir. Tabii biz anneler babalar çok tez canlıyız. Hemen her şeye müdahil olarak hemen düzeltmek, hemen kendi adımıza kurallar koymak, hakim gibi davranmak isteriz ama biz her zaman hakim olmayalım. Bırakalım çocuklar kendi aralarında anlaşmayı, kendi aralarında paylaşmayı, kendi aralarında sorunları çözmeyi öğrensinler. Bakın çok kısa bir süre sonra ne kadar çok rahat edeceksiniz, ne kadar çok sıkıntıdan kurtulacaksınız. Kıymetli dinleyenler, çocuklarımızın eğitimiyle ilgili yaşadığımız sorunların pek çoğunun temelinde biz anne babaların kendi bilinçsizliği yatar. Kendilerimizin eksikliği yatar. Pek çok sıkıntı ve soruna biz farkında olmadan sebep oluyoruz. Bizim yanlış davranışlarımız, bizim çocuğu yanlışa körükleyen, sürükleyen davranışlarımız, bizim yanlış yönlendirmelerimiz, bizim iyi yaptığımız kanaatiyle yaptığımız davranışlar çocuklarımızda bir takım sıkıntıların, sorunların, problemlerin oluşmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı bize düşen görev, bize düşen vazife bilinçli olmak, bilgi sahibi olmak ve en güzel şekilde çocuklarımızı yönlendirmeye çalışmaktır. Bunu başardığımız zaman işte o zaman kendisiyle mutlu olacağımız salih evlatlar yetiştirmiş olacağız. Rabbim hepimize böyle çocuklar yetiştirmeyi nasip eylesin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz. Evet şimdi yaşadığımız sosyal hayat yapı gerçekten bizi ciddi anlamda kuşatıyor. Nerede nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Nerede nasıl davranmamız gerektiği hakkında tereddütler yaşıyoruz. Öyle bir kuşatılmışlık içerisindeyiz ki doğru olmadığını bildiğimiz hakikatler var ama bu hakikatlerin karşısında duramıyoruz. Sanki rüzgarın karşısında bir yaprak gibiyiz. Çocuklarımız özellikle düşünemeyen, etken değil edilgen varlık olan çocuklarımız yanlış doğru ayrım yapmadan her önüne gelen unsuru rahatlıkla benimsemekte, içselleştirmekte ve bunu yapmak istemektedir. Halbuki bu da hepimiz açısından ciddi sıkıntılar doğuruyor. Çocuklarımız televizyonlarda izliyor, gazetelerde, etrafında arkadaşlarından şuradan buradan duyuyor, görüyor ve pek çok yanlış davranışı gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi böyle bir durumda da ne yapacağımızı bilemiyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Çünkü muhatabımız olan yetişkin bir insan olsa tam anlamıyla karşımıza alırız. Efendim evladım böyle böyle senin yaptıkların şunlar yanlış, bunlar yanlış deriz, düzeltiriz. Ama karşımızdaki bir çocuk bazen anlattıklarımızı anlamayacak kadar inatçı tavırları var. Bu durumda nasıl davranacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Bu da zor bir durum olarak kendisini gösteriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarımızın diliyle konuşabilmek ve onları anlamaya çalışmak. Şunu ifade edeyim ki çocuklar hani edilgen oldukları için her gördükleri şeyden etkilenirler. Her gördükleri şeylerle kendi aralarında bağ kurdukları takdirde yan yana olmak isterler ve onu gerçekleştirmek isterler. İşte bu sıkıntılardan, bu sorunlardan belki en önemlilerinden bir tanesi kız çocuklarında kendisini gösteriyor. İşte kız çocuklarımız özellikle etrafında makyaj malzemesi kullanan insanlarla bir arada bulunduğu için gördüğü zaman onlara karşı ilgi ve alakası ortaya çıkmakta ve kendileri de makyaj malzemelerini kullanmak istemektedir. İşte bir dinleyicimiz şöyle soruyor. 5,5-6 yaşında bir kızım var. Komşu kızından esinlenerek süslenmeye merak sardı. Tırnaklarını, dudaklarını boyamak istiyor. Ben de beğenmediğimi, güzel olmadığını söylüyorum. Bu durum geçici midir yoksa ileride de devam edebilir mi endişe ediyorum. Efendim gerçekten önemli bir konu, önemli bir soru. Yani çocuklarımızın bu tür istekleri, arzuları, beklentileri oluyor. Bu gibi durumlarda nasıl davranmalıyız, ne yapmalıyız? Şöyle ki efendim bu günahtır, haramdır yavrum, asla bunu yapmamalısın diyerek
hani şöyle bir anlayışla, bir defa yapıldıktan sonra çocuk alışır, onu sıradan hale getirir ve devamlılık arz eder. O yüzden çocuğumuza asla ama asla bir defa da olsa böyle bir denemeye izin vermemeliyiz şeklinde bir düşüncenin yanında, aman çocuktur, şimdi istediği kadar hatta fazla fazla yaptıralım, çocuk bıksın ve bir daha böyle davranmasın, bir daha buna merak sarmasın şeklinde alternatif bir düşüncede kendisini gösteriyor. Bazı anneler, bazı babalar her iki görüşü desteklemek için kendi çocuklarından, kardeşlerinden, yeğenlerinden, hatta kendilerinden örnekler vererek haklılıklarını dile getirmeye çalışmakta. Şimdi bu gibi durumlarda biz nasıl davranmalıyız? Acaba gerçekten doğrusu nedir? Tabii her çocuğa göre durumlar, şartlar farklıdır. Her çocuğun tabiatı, her çocuğun yapısı, her çocuğun yaklaşımı farklıdır. Ancak şunu hemen ifade edeyim ki 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun düşüncesi, beklentileri, arzuları, istekleri öyle çok kalıcı olan, değişmeyen, hep aynı olan ve istikrarlı kanaat ve düşünceler değildir. Bu düşünceler anlık, o an için kendilerinin aklına gelen, istedikleri ama bir müddet sonra unutacakları şeylerdir. Bu şeyi isterse söylediğini gerçekleştirelim, makyaj, oje kullanmak istese, ruj kullanmak istese, ister istediklerini gerçekleştirelim, istersek gerçekleştirmeyelim ama bu meseleyi çok büyüterek çocuğun dünyasında yer tutacak kadar olayı dallandırıp budaklandırmayalım. İsteğini kabul etsek de etmesek de tavrımız asla olayı budaklandıracak şekilde olmamalıdır. Reddedeceksek bile hafif ve kolay bir şekilde reddettirerek olay çok çocuğun işte günlerce, haftalarca illaki ağlayacağım dedirtecek konuma getirmemeli, veyahut da kabul edeceksek bile İşte çok büyük bir olaymış gibi değil, bir defa al bakalım sür nasıl oluyormuş deyip de benim hoşuma gitmedi ya, çok güzel değilmiş gibi ifadelerle çocuğumuzu buna hazırlamak gerekir. Tabii çocuk niye makyaj malzemesini kullanmak ister? Hani özellikle kız çocuklarında, hani bütün kadın tabiatında belki bu vardır, güzel olmak, güzel görünmek arzusu ve beklentisi. Şimdi kız çocuklarında da bu duygunun kendini göstermesi son derece doğal. Çevresinde özellikle annelerin bulunduğu ortamlarda hani güzel olmaktan, giyinmekten, kuşanmaktan şu veya bu şekilde bahis geçiyorsa çocuk da güzel olma arzusunu duyacaktır. Hele ki makyaj yapılan kadınların güzel olduğuna dair yorum ve ifadeleri de görmüşse, hani kendi arasında bile bayanlar makyaj yapsa biri diğerine işte ruj oje ne kadar yakışmış sana diye bu şekilde bir söylem dile getirdiği zaman ne olacaktır? Çocuk ben de güzel olmak için oje, ruj kullanmalıyım, makyaj kullanmalıyım düşüncesine kapılacak. Ya da televizyondan aynı örnekleri, bu konuyla ilgili bir takım efendim zihniyeti kapabilir, bu anlayışa kapılabilir. Bundan dolayı makyaj kullanan bayanların güzel olduğuna dair söylem ve ifadeleri çocuğun yanında dile getirdiğimiz zaman farkında olmadan çocuğumuzu makyaj kullanmaya yönlendirmiş oluyoruz. Halbuki bizim yapmamız gereken şey çocuğumuza makyaj kullanmanın insan cildine, derisine ne kadar zarar verdiğini de anlatmaktır. Bunları da çocuklarımıza ifade etmekte fayda var. Diğer yandan makyaj yapan insanların ise onu yap, makyaj yapmakla güzelleşmediğini, çocuğumuzun bak sen böyle saf ve duru da kadar da güzelsin, senin saf duru güzelliğin seni daha çok güzel yapıyor, makyajın sana yakışmadığını, işte sana yakışmıyor şöyle gibi bir takım böyle olumsuz değerlendirmeler çok ileriye gitmeden makyajla ilgili tepkilerimizi ortaya koyalım. Tabii çok sürekli bir şekilde çocuklarımıza makyaj yaptıralım demek doğru değildir ama merakını almak ve sonrasında da sana çok da yakışmadı canım, sen saf daha güzel, diğer önceki halin daha güzeldi gibi sözlerle bir iki defa, birkaç defa böyle sadece işte kızım sen biliyorsun ki dışarıda makyaj kullanılmaz, insanlar işte evlenecek, hani evde kendimiz kullanıyorsak çocuğumuz o zaman bunu soracaktır. Evlendiğin zaman sadece evinde eşinin görebileceği şekilde makyaj yapılır, dışarıda makyajlı çıkılmaz gibi açıklamaları da çocuğa yaparak ev içerisindeyken 5-6 yaşında çocuk bile olsa yaptırıp biraz da merakını, hevesini alması düşünülebilecek bir metottur, bir alternatif olarak zihinlerden geçebilir efendim. Evet kıymetli dinleyenler, birbirinden farklı pek çok soru var, birbirinden farklı pek çok husus var, onları nasıl değerlendireceğimiz üzerinde duruyoruz. Şimdi çocuklarımızın ibadetlerini yapmalarına nasıl destek olabiliriz diye bir soru var hemen karşımda. İbadetlerini gerçekleştirmelerine nasıl destek oluruz diye. Tabii genel bir soru bu. Bu soruda keşke özel bir soru olsaydı, bir yaş dönemi olarak sorulsaydı daha net cevap verseydik ama böyle bir soru sorulmuş. Bunu da en azından genel hatlarıyla ibadet eğitiminin bazı hususlarını dile getirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Efendim ibadet eğitiminde şu var ki her şeyden önce iman eğitimi asıldır.
Çocuklara ibadet eğitimi vermeden önce iman esaslarını öğretmek, sevdirmek, benimsetmek ve kavratmak gerekir. Allah'a iman duygusunu, ahiret inancını, meleklere iman, peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamadan çocuklarımıza ibadet eğitimini vermek ve ibadet eğitimini gerçekleştirmek mümkün değildir, kolay bir hadise değildir. Bundan dolayıdır ki çocuklarımızın okul öncesi dönemde almaları gereken en temel eğitim her şeyden önce ama her şeyden önce çocuklarımızın iman eğitimidir. Efendim bu metot, bu yöntem hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim'in metodudur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e nazil olduğu ilk dönemlerde hicrete kadar neredeyse ilk 10 yıllık süreç içerisinde Allah'a iman ve ahiret inancı temaları merkezdeydi ve büyük bir kısmı bu konulara ayrılmıştı. Bakınız bir toplum baştan sona yeniden ihya edilirken, değiştirilirken hicretin ilk yıllarına, hicret öncesindeki 1-2 yılı saymaz isek eğer, Mekke döneminde İslam'ın temel ibadetlerinden namaz, oruç, zekat, haç hiçbirisi farz kılınmamıştır. Şu an İslam deyince, inanç deyince, İslami değerler deyince aklımıza gelen o 5 temel ibadet maalesef o dönemlerde yoktu. Bunun altında yatan neden de bu. Önce iman duygusu çocuklara kazandırıldı. Çocukların iman esaslarını kavratılması bize bunu göstermekte, öğretmektedir. İnsanlara iman esasları kavratılınca onlardan ibadetler yapmaları istendi ve hepsi zevkle, şevkle, arzuyla bunu gerçekleştirdi. Çocuklarımızda da Allah'a iman, Allah sevgisini, Allah'ın bizi sevdiği duygusunu yerleştirdikten sonra yavaş yavaş ibadet konusunu anlatacağız. Yoksa 5-6 yaşındaki bir çocuğa akli delil ve gerekçelerle Allah'a ibadet etmemizin gereklerini anlatmak çok da mümkün değildir. Ama Allah bizi seviyor, biz Allah'ı seviyoruz, Allah'ı mutlu edecek, Allah'ın bizi sevmesini sağlayacak bu ibadetleri yapmalıyız şeklinde bir açıklamayla sevgi anlayışı çerçevesinde çocuklarımıza pek çok şeyi öğretebilir, çocuklarımıza pek çok şeyi nedir efendim açıklayabiliriz. Tabi ibadet eğitimi dediğimiz şey, ibadetlere çocuklarımızı alıştırabilmek her şeyden önce anne babanın uygulamasıyla alakalıdır. İman esaslarında bu durum kendisini göstermese de ibadetlerde uygulamalı eğitim asıldır. Örnek olmak, çocuklarımıza yaparak göstermek. Hele ki ergenlik çağında bir çocuğumuz varsa mutlaka ama mutlaka vermek istediğimiz mesajı sözden çok eylemle göstermeliyiz. Ama ben yapıyorum ha der gibi gözüne sokmak şeklinde değil. Ama çocuğun gördüğü, göreceği şekilde, gördüğü yerlerde mutlaka ibadetlerimizi yerine getirelim. Bu bizim bizzat uygulamalarımız çocuğun dikkatini çekecektir. Ama bunu gerçekleştirdikten sonra da çocuğa baskı yapmak, ısrarla sen de şunları şunları şunları şu şekilde yapacaksın, sen de şunları böyle yapacaksın şeklinde söylemler çok da yerinde söylemler değildir. Ancak çocuklarımıza okul öncesi dönemden itibaren sağlıklı bir ibadet eğitimini vermiş isek, onlara efendim sevdirme benimsetme dönemlerinden geçmişsek, ufak tefek alıştırma sürecini 7-10 yaş içerisinde yaşatmış isek, bundan sonraki süreçte 10 yaşın sonrasında işte çocuklarımıza ibadet eğitiminde efendim ısrarcı davranışlarda bulunmayalım. 10-12 yaşında çocuğumuz namaz kılmıyor. Evladım namaz kıl, bir daha durup evladım hadi bakalım ne zaman kılacaksın, nasıl kılacaksın, az önce uyarmadım mı seni, yarım saat oldu hala namazını kılacaksın gibi uyarılar, söylemler, ifadeler çocuklarımız için maalesef itici davranışlar, itici uygulamalar olacaktır. Peki hocam benim çocuğum 12-13 yaşında, 14 yaşında ama namaz kıl demesem ben o çocuğa nasıl namaz kıldıracağım, benim görevim bu değil mi? Bu da söylenebilir, bu konuda da haklısınız. Ancak nasıl söyleyeceğimizi bilmek önemlidir. Ergenlik döneminde çocuklar hani önüne set çekilmiş bir baraj gibidir. Patlamaya hazır bir bomba gibidir. Sizin söylemleriniz, yapmasını istediğiniz hususlar çocuğu oldukça rahatsız eder. Ki zaten ergenlik döneminde çocuklar bir başkası söylediği için bir şey yapmak istemez. Kendisi istediği için yapmak ister. Namaz kılacaksam kendi istediğim için kılacağım. Birisine yardım edeceksem eğer kendim istediğim için yardım etmeliyim. Herhangi bir eylemde bulunacaksam ben istediğim için yaparım düşüncesi çocukta hakimdir. Şimdi çocuk namaz kılacak ama siz üst üste ısrarla söylediğiniz zaman çocuk sizin için namaz kılmadığını, kendisi için namaz kıldığını ifade edecek kendi dünyasında ya da birkaç kez üst üste söylediğiniz zaman kılmıyorum işte ne namazı diyecek ve o an için size ters tepki bile gösterebilecektir. Halbuki bunun tersine bu yaştaki çocuklarımıza zaten temel İslam eğitimini vermişsek, ibadet eğitimini vermiş isek, çocuklarımıza bunu öğretmiş isek yapmamız gereken şey şudur. Bir defa hatırlatmak ve sonrasında en az yarım saat tekrar çocuğa
ibadetleri ısrarla vurgulamamaktır. Çünkü çocuk, siz söylediğiniz zaman evet ya ezan okundu, namaz vakti girdi, ben namazı kılmalıyım diye kendi dünyasında bu duyguya sahip olacaktır. İşte o duygunun gerçekleşmesi için bir zaman, bir sürecin geçmesi gerekir. Bu süreç aslında siz ısrarla tekrar tekrar hadi oğlum, hadi namazını kılmadın, hala ne zaman kılacaksın, şöyle mi böyle mi yargılayıcı ifadeler kullandığınız zaman çocukta bu düşünceler, bu sözler ters tepecek ve olumsuzluklar ortaya çıkaracak. Kılmıyorum işte, kılmayacağım diyerek çocuk tepkisini ortaya koyacaktır. Bundan dolayı özellikle ergenlik döneminde çocuklarımıza daha farklı bir yaklaşım, onlara örnek olmak, onlara direkt söylemek değil, anlamlı mesajları vermek ve kendisinin anlamasını sağlamak gerekir. Şu da var ki, çocuklarınıza vermek istediğiniz bir mesajı, evladım gel bakalım sen de şu filmi izle, şu kitabı izle, şu CD'yi izle, şu siteye gir bak burada çok güzel bilgiler var diyerek çocuklarınıza yapmaları gereken şeyler yaptıramazsınız. Bir arkadaşıma bir kitap hediye etmiştim. Arkadaşım şöyle bahsetti daha sonra, ben çocuğum pek kitap okumayı sevmez ama genç evladıyla ilgili onu ilgilendiren bir kitaptı. Kitabın ismi de oydu bir çalışmamız. Bunu dedi ben okuyordum, bir baktım masadan kayboldu. Hiç ses çıkarmadı. Birkaç gün geçti. Sonra baktım çocuğuma, dedim ki benim kitap vardı burada. Evet anne, benim masamda duruyor. Okumak istiyorsan okuyabilirsin de, ben okudum bile anne dedi diyor. Şimdi o hanım kardeşimiz kendi çocuğuna bu kitabı al da oku deseydi, o çocuğun bunu okuması mümkün değildi. Anne baba verdiği için reddedecek, ters tepki gösterecek. Ama çocuğun görebileceği, çocuğun istifade edebileceği ortamda bırakılan materyaller çocuğun ilgisini çeker. Şimdi çocuğunuzla ilgili bir sıkıntınız olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir konuda çocuğunuzu bilgilendirmek istiyorsanız ve dünden bugüne çocuğunuzla efendim tam bir gelişmiş iletişim söz konusu değilse, hani her şeyiniz oturup paylaşıp açık yüreklilikle çocuğunuz size anlatma gibi bir durumu söz konusu değilse, işte bu noktada size düşen görev dolaylı yollarla çocuklarınıza mesajı vermek, dolaylı yollarla çocuklarınıza ne yapacaklarını öğretmektir. Bunu yaptığınız, bunu gerçekleştirdiğiniz zaman pek çok sorunu ortadan rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Mesela çocuğunuzun efendim akşamları eve geç geldiğini ya da yanlış davranışlar içerisine girdiğini görüyorsanız ve böyle olduğunu düşünüyorsanız, bu gibi durumlarda çocuklarınıza istifade edebilecekleri bir kaynak, CD, film, bir şey bulmuşsanız, bunu onların bulabileceği, görebileceği bir ortama gelişi güzel bırakın. Ama direkt kendisine vermeyin. Efendim masaya bırakın, dolaba bırakın, rafa bırakın. Çocuk şöyle ortalıkta gezerken bu neymiş diye merak edecek, kitabı karıştıracak. Bu neymiş diye CD'yi takacak, görecek ve bunun sonrasında verilmek istenen mesaj çocuğa verilecektir. İbadetlerle ilgili yaklaşımımız da bu şekilde gerçekleşmeli. Çocuklarımıza bu şekilde mesaj vermeliyiz. Tabii çocuklarımızın ibadet eğitimini gerçekleştirebilmek için her şeyden önce küçük yaştan itibaren o eğitimi sağlıklı bir şekilde vermeli ve ibadetlerden nefret edecek, ettirecek davranışları gerçekleştirmemeliyiz. İbadetlerden nefret edecek uygulamalar yaparsak ergenlik döneminde artık çocuklarımızın o ibadetlere yönelmesini sağlamak gerçekten zor olacaktır. Bundan dolayı okul öncesi dönemde özellikle 10 yaşına kadar olan süreçte çocuklarımızı namaz kıldırmak, oruç ya da benzeri ibadetlerle ilgili sıkıntıya sokacak, onları nefret ettirecek tarz uygulamalardan mutlaka ama mutlaka kaçınalım. Daha ılımlı, daha ölçülü bir yaklaşım ve metot takip edelim. Ancak bu demek değildir ki ergenlik çağına gelmiş çocuğumuz namaz kılmadığı zaman tabii evladım tabii istediğin gibi namaz kılmazsın tavrını gösterelim demek asla değildir. Çocuklarımız kılmadıkları zaman, yerine getirmedikleri zaman bir takım yaptırımlar uygulayabiliriz. Ancak bunu yapabilmek için de önceki efendim hayatının ilk dönemlerinden itibaren sağlıklı bir metot, sağlıklı bir yöntem takip etmiş olalım. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman çocuğumuzun efendim artık ergenlik döneminde de dengeli bir süreci olacaktır. Zaten Allah insan tabiatına öyle bir özellik veriyor ki ergenlik döneminden önce 10 yaşında çocuk ibadetlere, ritüellere karşı öyle ilgi duyuyor, öyle ilgi gösteriyor ki sizden önce çocuk camiye koşar, sizden önce çocuk kalkıp oruç tutmak ister. Öyle çocuklarla karşılaştık, öyle gençlerle muhatap olduk ki ailesinden hiç kimse oruç tutmadığı halde orucu olan ilgi ve merakından dolayı genç kendi kendine sahura da kalkmadan oruç tutmaya çalışıyor. Camiye gidip namaz kılmak isteyen gençlerle karşılaşıyoruz. Ailesinden hiç kimse namaz kılmadığı halde. Bakın Allah insanların ruhuna, kalbine böyle bir anlayış, böyle bir meyil, böyle bir eğilim veriyor. Yeter ki biz anne babalar olarak bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmadan çocuklarımızı bu dini değerlerden, ibadetlerden uzaklaştırmayalım ve çocuklarımıza güzel örnek olalım. Bakın sonrasında çocuklarımız
nasıl da ibadetlerini yerine getiren birer salih evlat olacaktır. Rabbim inşallah hepimizin evladını salih saliha evlatlar eylesin. İbadetlerini en kamil manada yerine getiren tertemiz birer mümin eylesin. Bunun gerçekleşebilmesi Rabbimize olan dualarımız, ilticalarımız, samimiyetle bu konuda çaba ve gayret göstermemize bağlıdır. Rabbim inşallah çabalarımızı, gayretlerimizi sonuçsuz bırakmaz. Hepimize salih saliha evlatlar nasip eder. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Sedefem Yeni Ufuklar programında bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim haftaya aynı saatte sizlerle ayrı farklı bir konuyla birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Özel.

Özel FM uyarıyor. Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz? Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Başkaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı.

zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
12: yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 11.
15: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu.

Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik.

Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu.

De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi?

O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur.

nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar.

O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir.

O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz.

De ki, gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.

Fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine Resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar ahiretten yana kördürler.

onun içindir ki kâfirler sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız?

0: Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kafirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün.
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek?

0: Doğrusu senin Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir.

0: Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarına anlatmaktadır.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
0: Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O aziz ve alimdir, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur.

Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar Hakk'a teslim olurlar.

Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler.

O büyük duruşma günü, her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar.

0: Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala, demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız?
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı.

Onlar anlamıyorlar mı ki biz insanların dinlenip sükûnet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında göklerde ve yerde olan herkes müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette onun huzuruna varacaklar.

Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar, o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır.

Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?''

De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim.

0: De ki, hamd o Allah'a olsun ki size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas suresi Mekke'de nazil olmuş olup 88 ayettir. Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir.
1: Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Fir'aun bil hakki li kavmin yu'minun.
0: İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız.

0: منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
1: Doğrusu Firavun ülkesinde Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi.
0: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
1: Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onlara dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.

Bunun içindir ki Musa dünyaya gelince annesine şöyle ilham ettik: onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu Resullerden yapacağız.

Firavun'un ailesi onu kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. وَقَالَتِ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ

Firavun'un hanımı onu sandıktan çıkarınca kocasına, "Bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz," diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi.

0: Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı.
1: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
0: İşte bu haldeyken annesi Musa'nın kız kardeşine sen fark ettirmeden onu izle dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi.

0: تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Böylece onu annesine kavuşturduk ki gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin.

Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız.

0: Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi, şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı, açık bir düşmandır.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ
0: Ya Rabbi dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبَ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّب۪ينٌ
0: Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor. Musa ona, belli ki sen azgının tekisin dedi.

Bununla beraber Musa, hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup, onları ayırmak isterken, soydaşı, kendisini yakalayacağını sanarak, "Ne o Musa?" dedi. "Dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun."

Çok geçmeden şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler.

0: Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim.
1: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı. Ve şu zalimler güruhunun elinden beni halas eyle ya Rabbi diye yalvardı.

0: Medyen'in su kuyularına varınca orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. "Siz niçin bekliyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor," diye cevapladılar.
1: فسقى

Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip, "Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım," diye dua etti.

0: ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor dedi. Musa onun yanına girip başından geçen olayları anlatınca o zat endişe etme o zalimlerin elinden artık kurtuldun dedi.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Kızlardan biri, babacığım dedi, bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.

Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de 8 yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi 10 yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin.

olsa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem, buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun.''

0: Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz.
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
0: Oraya varınca kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül Alemin olan Allah benim.

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Haydi asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk yedeke fi ceybike tahruc beyza'a min gayri su'u. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

0: Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan. Korkma artık. İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Ya Rabbi dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum.

Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki beni tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ

Teala şöyle buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz.

Musa o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde, bu dediler, sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik.

Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akıbetin kime nasip olacağını Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçektir ki zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar.

0: Firavun da dedi ki, ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım, ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği Tanrısını görürüm. Aslında ben, onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya, neyse.
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ.
0: Böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ

Biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatıverdik. İşte bak, zalimlerin sonunun ne olduğunu gör.

0: onları, insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir.
1: وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ
0: Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette, o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır.

Biz daha önceki bazı nesilleri imha ettikten sonra, insanların vicdanlarını aydınlatacak, basiretlerini açacak bir delil, bir hidayet rehberi ve bir rahmet tezahürü olmak üzere, Musa'ya Tevrat'ı verdik ki, düşünüp ibret alsınlar. Ama bunu yapmadılar.

Sen ise ey Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin.

0: Bilakis biz seninle onlar arasında birçok nesiller yarattık. Ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni Resul olarak biz gönderdik ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun.
1: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

0: يَعْلَمُونَ.
1: Hem biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin. Fakat düşünüp ders alsınlar diye daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp aydınlatman için Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak seni Resul yapıp orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik.

0: أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: Eğer senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde, ey ulu Rabbimiz, dünyadayken bize de peygamber göndermiş olsaydın, biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk, demesinler diye seni elçi gönderdik.

0: قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Buna rağmen yine de kendilerine tarafımızdan hakikat yani Kur'an ve peygamber gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkar etmemişler miydi? Ve hatta bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi.

De ki, bu iddianızda tutarlıysanız, bu iki kitaptan daha doğru, daha muteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin, ona tabi olayım.

0: Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın, kendi heva ve hevesine tabi olandan daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah, zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel-muzzemmil, kumil-leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz,
1: yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم الله عز وجل şöyle buyuruyor kendini kınayan Pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Kıyamet Suresi 2. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dertli miyiz sorusunu hem kendi nefsimizde hem de kendi dışımızdaki insanlardan duyacağımız muhtemel cevaplar üzerine olacaktır. Değerli kardeşlerim, insanlara dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda muhtemelen birçok insanın vereceği cevap evet dertliyim olacaktır. Evet dertliyim. Hanımım ve çocuklarım bana itaat etmiyorlar. Ömrümü onlar için tükettim. Her türlü fedakarlığa katlandım. Bütün imkanlarımı kullandım ama yine de bana itaat edip saygı duymuyorlar. Hanımım hayat müşterektir diyerek bana isyan ederken çocuklarım da ben dünkü çocuk değilim, yaşım 18'i geçti diyerek isyan ediyorlar. Hepsinin dili papuç gibi. Evet, dertliyim. Akrabalarım beni arayıp sormuyorlar, gelip gitmiyorlar, derdimle dertlenmiyorlar. Çocuklarım benimle ilgilenmiyorlar. Gelinlerim bana bakmıyorlar. Beni huzur evine bırakıp gittiler, ne arıyorlar ne soruyorlar. Huzur evinde huzursuz bir şekilde yaşamaya gayret ediyorum. Evet, dertliyim. Kocam bana zulmediyor. Eve doğru dürüst gelmiyor, doğru dürüst çalışmıyor, beni ve çocuklarımı mağdur ediyor. Kocam beni aldatıyor. Rızkımızı içki ve kumara harcıyor. Beni ve çocuklarımı hep dövüyor, bize devamlı zulmediyor. İstediğimiz eşyaları ve giysileri bize almıyor, devamlı olarak bize darlık çektiriyor. Evet, dertliyim. Annem ve babam bana iyi davranmıyor, beni hep aşağılıyor, hep bana hakaret ediyorlar. Bana hiçbir imkan hazırlamadılar. Oysa başkalarının anne ve babaları çocuklarına her türlü imkanları hazırlamışlardır. Onları en iyi okullarda okutuyorlar, altında arabasını, cebinde de parasını eksik etmiyorlar. Bak evlenemiyor, istediğim kişiyi de alamıyorum. Evet dertliyim, ömrümce çalıştım didindim ama yine de hiçbir şeye sahip olamadım. Hiçbir makam ve mevkiye gelemedim. Çalıştım, çabaladım, yine de ne bir evim, ne bir arabam, ne de bir iş yerim oldu. Bu dünyada bir gün yüzüm gülmedi, bir gün rahat etmedim. Hastalıklar da yakamı bırakmıyor. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Evet, dertliyim. Çalıştığım iş yerinden memnun değilim. Patron bizim hakkımızı vermiyor. Canımız çıkıyor ama yine de hak ettiğimizi alamıyoruz. Maaşımızı gününde ödemiyor, zammımızı da zamanında vermiyor. Bize insan gibi davranmıyor ve bize hep tepeden bakıyor. İşsizlik belası yüzünden de işten ayrılamıyorum. Evet, dertliyim. Doğru dürüst bir iş bulup, bir adam bulup çalıştıramıyorum. Maaşını zamanında ve dolgun verdiğim halde yine de istediğim randımanı alamıyorum. İşçilerin çoğu saatini doldurma derdinde. Doğru dürüst hakkıyla çalıştığının hakkını veren bir kimse yok. Arkamı döner dönmez işi gevşetiyor ve ağırdan alıyorlar. Kimseye güvenemiyorsun.
kaytarmasınlar diye her tarafa kamera donattığım halde yine de baş edemiyorum. Malımı hep israf ediyorlar. Evet, dertliyim. Komşularımdan şikayetçiyim. Beni devamlı rahatsız ediyorlar. Gece gündüz gürültü yapıp her türlü pisliğini üzerimize silkeliyorlar. Doğrusu aynı binada olduğumuz halde birbirimizi tanımıyor, birbirimize gelip gitmiyor, birbirimizin halini sormuyor, birbirimizi bilmiyoruz. Birbirimizden de emin değiliz doğrusu. Evet, dertliyim. Hayat her gün zorlaşıyor, kiralar yüksek, işsizlik çok, zenginler her gün biraz daha zenginleşirken fakirler de her gün biraz daha fakirleşiyor. Zamlar ve hayat pahalılığı hayatı zindan ediyor. Evet, dertliyim. Trafik yoğunluğundan, trafikteki stresten, trafik canavarlarından, hemen kavga etmeye kalkan asabilerden, sabırsızlardan, hoşgörüsüzlerden, trafik kurallarını çiğneyenlerden ve park sorunundan yana dertliyim. Değerli kardeşlerim, işte dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda çoğunlukla insanlardan alacağımız cevaplar bunlar veya bunlarla birlikte daha birçok dertli sözler olacaktır. Yine sormaya devam ettiğimizde insanların çok az kısmının vereceği cevap da evet, dertliyim olacaktır. Evet, dertliyim. Hiçbir eşi ve benzeri olmayan, dengi olmayan, yegane ilah olan, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın bana verdiği imkan ve nimetleri yerli yerince kullanmadığımdan, ona ibadet ve itaat konusunda yeterince çaba göstermediğimden, gevşek davrandığımdan, onun hükümlerini hayata hakim kılma mücadelesinde üzerime düşen görevleri yerli yerince yerine getiremediğimden, bu konuda ısrar etmediğimden, bu konuda kendimi zorlamadığımdan, nefsime ve irademe yenik düştüğüm konulardan, sigara, internet, televizyon, teknoloji, futbol ve beni gaflete düşüren diğer esaret ve alışkanlıklarımdan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Evimi bir İslam mektebi haline getiremediğimden, ailemi küçük bir İslam cemaati haline getiremediğimden, hanımımı ve çocuklarımı daha iyi, daha bilgili ve şuurlu, daha ihlas ve takva sahibi hale getiremediğimden, aileme dava şuurunu veremediğimden, çocuklarımla aynı saflarda yer alamadığımdan, onlara daha iyi bir edep ve ahlak ve onlara daha iyi bir İslam eğitim ve kültür ile donatamadığımdan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Kardeşlik bağlarını sıkı sıkıya tutamamaktan, kardeşlik ölçülerine ve hukukuna gereğince riayet edememekten, kardeşlerime karşı yeterli kadar sabırlı, hoşgörülü, alçak gönüllü, yumuşak, merhametli ve güler yüzlü olamadığımdan, onların maddi ve manevi dertlerine derman olmaya çaba sarf etmediğimden, onların kusur ve hatalarını örtmeye gayret etmemediğimden yana dertliyim. Evet, dertliyim. Komşu ve akrabalarımla yeterince ilgilenmemekten, onların dertleriyle dertlenmemekten, onlara Allah'ın dininin anlatılmamış, yanlış anlatılmış veya 3-5 kuruşluk dünya menfaati yüzünden gizlenmiş konularını en iyi şekilde anlatamamaktan ve İslam'ı kendi nefsimde kamil bir manada yaşayamamaktan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Bazı insanların insanlıktan çıkıp hayvanlaşmasından, cadde ve sokaklarda, parklarda ve eğlence yerlerinde, toplu ve özel taşıma araçlarında edepsiz, hayasız ve zinakar davranışlar sergilemelerinden dertliyim. Cadde ve sokakların açık meyhanelere, pavyonlara dönüşmesinden, içki, kumar, zina, faiz ve diğer kötülüklerin alenen işlenip resmileştirilmesinden yana dertliyim. Değerli Müslümanlar, işte dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda insanların çok az kısmından alacağımız cevaplar da bunlar veya bunlarla birlikte daha birçok dertli sözler olacaktır. Evet kardeşlerim, bu tahmini analizden sonra kendi nefsimize dönerek sürekli olarak kendimizi kontrol edip
gerçekten dertli miyiz sorusunu kendimize sormamız gerekmektedir. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızdan, söylememiz gerekirken söylemediklerimizden, söylemememiz gerekirken söylediklerimizden, itaat etmemiz gerekirken itaat etmediğimizden, itaat etmememiz gerekirken itaat ettiğimizden yana dertli miyiz? Gerçekten üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten yana bir sıkıntı, üzüntü ve pişmanlık duyup dertleniyor muyuz diye nefsimize sormaya devam etmeliyiz. Kendi nefsimize bu ve benzeri soruları sorup cevaplarını aldıktan sonra bu cevapların gereğini yerine getirmek ve kendimizi bu cevaplara göre düzeltmek istikamet üzere yürüyüşümüzün devamına sebep olacaktır inşallah. Rabbimiz bizleri de kendi rızası için dertlenen, kendi dinini hayata hakim kılmak için mücadele eden dertli kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitap.

0: kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İslam birliği bütün zamanların farzıdır. İslam birliği, imandan kaynaklanan sevginin hayatın bütün kademe ve karelerine yansıtılmasıdır. Müslüman ferdin, Müslüman ailenin, Müslüman toplumun ve Müslüman devletin iman kardeşliği ile, iman sevgisiyle mukayyet hale getirilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Cennete girmenin şartı imandır. İmanlı kalmanın yolu da Allah için birbirini sevmektir. İman nasıl cennete girebilmenin yegane yolu ise müminleri sevmek de tam ve kamil bir imana sahip olabilmenin biricik şartıdır. Allah için Allah yolunda kardeş olmayanlar ve kardeşliğin gereğini yerine getirmeyenler iman üzere hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu hadisi şeriften İslam birliğinin bütün zamanların ve mekanların farzı olduğunu öğreniyoruz. İslam birliği fuzuli değil, farzdır. İslam birliğini kurmanın Müslümanlar üzerine farz olduğu kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir. İslam birliğinden maksadımız İslam'a kayıtsız şartsız teslim olanların imanın belirlediği sınırlardan başka sınır tanımadan renkleri, dilleri, mezhepleri, meşrepleri, ırkları, kabileleri kendilerinden farklı olsa da alnı secdeye gelen her Müslümanla bir ve beraber olmalarıdır. İslam birliği Müslüman olarak birbirimizi sevmeyi unutmamamızdır. Birbirimizi sevmeyi unutmamız, birbirimizle savaşmaktan daha büyük bir felakettir. Biz evveliyatını kaybetmiş, değerler yetimi bir toplumuz. Evimiz yanarken biz yıldızlara bakıyoruz. Evimizin yangınını söndürmeye gelenlerle evimizin önünde kavga ediyoruz. Farkındayız veya değiliz. Biz münkir ve müşrik bir asrın beraberinde getirdiği tereddütlerin faturasını ödüyoruz. Öyle bir asra düştük ki kardeşlik kendini kardeşlikte buldu. Menfaat birliği din birliği oldu. Gönüllerde umut çiçekleri soldu. İslam birliği umuda sevdalanmışların hürriyet gazelidir. Ümmetin imanın sınırından başka sınır tanımayan yardım elidir. İslam birliği mümin gönüllerin sevdasıdır. İslam birliği sevdası her mümin insanın fıtratı asliyesidir. Şunu bilelim ve inanalım ki şer'i özrü ve mazereti olmayan durumlardan birisi de İslam birliğine giden yolu tıkamaktır. Peygamberimiz Hz.

0: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz. Mümin mümine nefestir. İmanlı insan herkestir. İpinizi ipsizlerin eline verirseniz sizi kurtaracak kimse olmaz. İslam birliği Müslümanların birbirlerine karşı müstağnilikten vazgeçmeleridir. Yani Müslümanın Müslümana ihtiyaç hissetmesidir. Müslümanın hareketi ibadet, bakışı rahmet, beraberliği kuvvet, tavır ve kararı berekettir. İslam birliği Müslümanlar olarak birini bulmak değil birbirimizi bulmaktır. Yaşamı boyunca herkes birini bulur ama birbirini bulmak çok az insana nasip olur. Birbirlerini bulan Müslümanların dünya İslam birliğini oluşturmaları şarttır. Dünya İslam birliği dünyadaki Müslümanların tek millet olan küfrün karşısındaki güçlerinin birliğidir. Allah yolunda Allah için söz ve iş birliği yapmayanlar İslam birliğini oluşturamazlar. Allah yolunda bir olmak, beraber olmak, imkanları paylaşmak dünya İslam birliğine giden yoldur. Bu yolda olmak ve bu yolda yürümek istiyorsan mazlum ve mahrum kardeşlerinin yerine kendini koy ve onlara nasıl faydalı olabiliyorsan öylece faydalı ol. Bil ve inan ki üsve-i hasenemiz, örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu istiyor. İçinizden kimin kardeşine yardımcı olmaya gücü yetiyorsa hemen onu faydalandırsın. Müslüman olarak ruhumuzu doyuran iş, imanımızdan kaynaklanan sevgiyi din kardeşlerimizle paylaşmaya çalışmamızdır. Ruhları itminane eren Müslümanlar da bu işin şuuruna eren Müslümanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
2: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM
19: www.özelfm.net özelfm.net
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Ebu Hadret radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Kendi kavmimden bir kadınla evlenip ona 200 dirhem mehir verdim. Sonra da bana bu konuda yardımcı olması için Hazreti Peygamber'in yanına gittim. Ne kadar mehir verdiğimi sorunca 200 dirhem dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Subhanallah, Allah'a yemin ederim ki eğer siz bu parayı bir vadiden veya dere kenarından toplamış olsaydınız bundan fazlasını vermezdiniz. Vallahi şu anda yanımda sana verebilecek hiçbir şey yoktur buyurdular. Bundan birkaç gün sonra Cüşem bin Muaviye kabilesinden Rifa'a bin Kays veya Kays bin Rifa ismindeki bir şahıs beraberinde büyük bir kalabalık olduğu halde gelip Medine ile Şam arasında bulunan Gabe isimli yerde konakladı. Maksatları Kays kabilesinden asker toplayarak Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara savaş açmaktı. Bu kişi kendi kabilesi içinde hatırı sayılır ve çok tanınmış bir kişiydi. Hazreti Peygamber bir gün beni ve Müslümanlardan iki kişiyi daha çağırtarak bize çok zayıf, yaşlı bir deve verip şu adama giderek bana bir haber getiriniz buyurdular. Deve zayıflıktan dolayı ayağa kalkamıyordu. Sağdan soldan yardım ederek hayvanı zorla ayağa kaldırabildik. Bundan sonra oklarımızı ve kılıçlarımızı da yanımıza alarak Hazreti Peygamber'in emrini yerine getirmek üzere yola çıktık. Akşam üzeri güneş batarken oraya ulaştık. Ben pusuya yattım. Diğer iki arkadaşıma da ayrı ayrı yerlerde pusuya yatmalarını söyledim ve şöyle tembihledim. Tekbir getirip düşmanın üzerine saldırdığımı gördüğünüzde siz de tekbir getirerek benimle birlikte hücuma kalkınız. Böylece pusuya yatarak uygun bir fırsat kollamaya başladık. Bu şekilde gecenin başlangıcına kadar bekledik. Bu arada kalabalıkta da bir telaş ve heyecan göze çarpıyordu. Çünkü hayvanlarını otlatmaya götüren çoban dönmemiş ve onlar da onun başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorlardı. Sonunda önderleri Rifa bin Kays ayağa kalkarak kılıcını kuşandı ve gidip şu çobanı arayayım. Gelmediğine göre mutlaka başına bir şey gelmiştir dedi. Adamları ise biz de seninle birlikte geleceğiz dediler. Kabul etmedi. O kadar ısrar ettiler ki sonunda yemin ederim ki ben yalnız gideceğim.

ve sizden hiç kimse de benimle birlikte gelmeyecektir, dedi. Daha sonra adamlarından ayrılarak benim bulunduğum tarafa doğru gelmeye başladı. Yanımdan geçip gittikten sonra tam sırasıdır deyip bir ok fırlattım. Ok tam kalbini bulmuştu. Gık bile diyemeden olduğu yere yığılıverdi. Hemen koşup kılıcımla başını kestim. Sonra onu alıp arkadaşlarımın bulunduğu tarafa doğru koştum. Onlara yaklaştığımda tekbir getirdim. Onlar da karşılık vererek yanıma geldiler. Böylece üçümüz birden saldırıya geçtik. Kalabalık büyük bir paniğe kapıldı ve kurtuluşu kaçmakta buldular. Giderken de ancak kadın ve çocuklarını ve bir de hafif eşyalarını götürebilmişlerdi. Bunun üzerine iki arkadaşımla ben büyük bir deve ve koyun sürüsünü önümüze katıp elimizde de Kays bin Rifa'nın başı olduğu halde Medine'ye döndük. Hazreti Peygamber mihrimi verebilmem için bu getirdiklerimizden bana 13 deve verdi. Ben de mihrini vermek suretiyle karımı yanıma alabildim. Halid bin Velid şöyle anlatıyor. Mute gününde elimde 9 kılıç parçalandı. Elimde sadece Yemen'de imal edilmiş 50 bir kılıç kalmıştı. Evs bin Harise bin Lam şöyle anlatıyor. Araplara İran hudutlarının başkumandanı Hürmüz'den daha düşman birisi yoktu. Biz Müseyleme-tül Kezzab'ın işini bitirdikten sonra Basra'ya yöneldik. Kazım'a denilen yere vardığımızda Hürmüz komutasındaki büyük bir orduyla karşılaştık. Hazreti Halid meydana çıkarak Hürmüz'ü mübarezeye davet etti. O da bunu kabul etti ve silahlanarak ortaya çıktı. Mübareze sonunda Halid bin Velid onu öldürdü. Sonra bu haberi Halife Hazreti Ebubekir'e yazdığında o Hürmüz'ün silahını, şapkasını ve elbiselerini kendisine verdi. Hürmüz'ün Hazreti Halid'e verilen şapkası 100 bin dirhem ediyordu. Çünkü Farslılar büyük rütbe sahibi kimselere 100 bin dirhem değerinde bir şapka giydirirlerdi. Hazreti Halid ölümü yaklaştığında ağlayarak şöyle dedi. Ömrüm boyunca şu kadar savaşta bulundum. Bedenimde kılıç, mızrak ve ok yarası bulunmayan bir karış yer yoktur. Gördüğünüz gibi işte ben bugün yatağımın üzerinde tıpkı develerin ölümü gibi ecelimle ölüyorum. O halde korkakların gözüne uyku girmesin. Yemame gününde Halid bin Velid, Bera bin Mali'ye seslenerek ''Ey Bera, kalk!'' dedi. Bunun üzerine Bera kalkarak atına binip Allah'a hamdü sena ettikten sonra şunları söyledi. ''Ey Medineliler! Bugünden sonra sizin için Medine diye bir şehir yoktur. İşte bunun içindir ki oraya hiç dönmeyecekmişsiniz gibi çarpışınız. Sizin bir tek hedefiniz olmalıdır. O da Allah'ın rızası ve cennettir. Bu sözleri mütakip Bera hücuma geçti. Halk da onu takip etti. Yemame ordusu büyük bir bozguna uğradı ve kaçmaya başladılar. Bu arada Bera da Müseylemetül Kezzab'ın başkumandanı Muhakkem el-Yemame'yi yakaladı ve vurup yere düşürdü. Kendi kılıcını bırakarak onunkini aldı ve ona birkaç kez vurdu. Kılıç paramparça oluverdi

Yemame Savaşı'nda Müslümanlar müşriklere hücumda bulundu. Onları Müseylemetül Kezzab'ın bostanına girmeye mecbur ettiler. Bostanda Allah'ın düşmanı Müseyleme de vardı. Bera, "Ey Müslüman cemaati, beni onların üzerine atınız," dedi. Böylece Bera eller üzerine alındı, duvarın üstüne çıkarıldı. Duvardan bahçeye atladı ve bahçede onlarla kılıçla savaştı. Ta ki kapıyı açıncaya kadar. Müslümanlar böylece bahçeye girdiler, Müseylemeyi öldürdüler.

Ebu Mihcen Es-Sakafi durmadan içki içer, kendisine içki cezası tatbik edilirdi. Çok içki içtiğinden ötürü onu hapsettiler ve bağladılar. Kadisiye gününde savaşanlara bakıyordu. Sanki Müslümanları müşrikler karşısında mağlup oluyorlar gibi gördü. Başkumandan Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hanımına bir kadınla haber göndererek, "Eğer benim iplerimi çözer ve şu ata beni bindirirsen ve bana bir de silah verirsen, eğer ölmezsem savaştan sonra tekrar gelir ve sana teslim olurum," dedi ve "Ne kadar üzücüdür ki süvariler birbirleriyle mızraklaşsın, ben de iplere bağlı olarak burada bırakılmış olayım. Ayağa kalktığımda demirler beni yoruyor. Kapılar üzerime kilitlenmiştir. Olup bitenlerden habersiz kalıyorum," anlamında bir şiir okudu. Kadın da giderek durumu Sa'd'ın hanımına söyledi. O da Ebu Mihcen'in iplerini çözdü. Onu bir ata bindirdi, kendisine bir silah verdi. Sonra o atı koşturdu, savaşa başladı. Öyle bir savaşıyordu ki önüne kim çıkarsa yere seriyor ve çiğneyip geçiyordu. Bunu gören Sa'd bin Ebi Vakkas, "Bu süvari kimdir?" diye sordu. Böylece az bir zaman sonra bu hücumlar sayesinde müşrik ordusu mağlup olarak kaçtı. Ebu Mihcen de geldi, silahı geri verdi ve ayaklarını eskiden olduğu gibi bağladı. Sa'd dönünce hanımı ona savaşın nasıl geçtiğini sordu. O da savaştan hanımına haber vererek, "Biz müşriklerden çok darbeler yedik. Ta ki Allah Teala kır bir atın sırtında bir kişi gönderdi. Eğer ben Ebu Mihcen'i bağlı olarak eve bırakmasaydım, o kişi Ebu Mihcen'dir," derdim. Hanıma, "Allah'a yemin ederim o Ebu Mihcen'dir," deyip meseleyi anlattı. O da Ebu Mihcen'i çağırdı. Onun bağlarını çözdü ve "Allah'a yemin ederim ki artık içki için sana ebediyen had tatbik etmeyeceğim," dedi. Ebu Mihcen de, "Ben de Allah'a yemin ederim ki artık ebediyen içki içmeyeceğim. Çünkü ben had tatbik ettiğimizden korktuğu için içkiden vazgeçti demesinler diye içmeye devam ediyordum," dedi. Artık ondan sonra içmedi.

Ammar bin Yasir'in Yemame günü arkadaşlarını teşvik etmesi ve savaşması. Ammar bin Yasir, Yemame Savaşı'nda bir taşın üzerine çıkmış ve "Ey Müslümanlar, ben Ammar bin Yasir'im. Siz cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im. Bana geliniz," diyordu. Ben onun kulağına baktım, kesilmişti ve kulağı depreniyordu. O da buna rağmen savaşıyordu.

Biz Sıffin'de Hazreti Ali ile beraberdik. Onu savaştan alıkoymak ve korumak için iki kişiyi tayin etmiştik. Bu nöbetçiler bir gaflete daldıklarında Hazreti Ali karşısındaki askere hücum ederdi. Kılıcı kan akıtmadan dönmezdi ve "Beni mazur görün, Allah'a yemin ederim ki kılıcım körelinceye kadar dönmedim" derdi. Ben Ammar ve Haşim bin Utbe'yi gördüm. Ammar safların arasında geziyordu ve Haşim'e "Ey Haşim, Hazreti Ali'ye gelince yemin ederim ki onun emrine muhalefet edilecektir ve askeri ondan yardımlarını çekecek ve onu yardımcısız bırakacaklardır" dedi. Sonra da "Ey Haşim, cennet pırıl pırıl parlayan kılıçların gölgesi altındadır. Bugün dostlarıma, Muhammed ve cemaatine kavuşacağım. Ey Haşim, sen tek gözlü bir adamsın ve tek gözlülerde hayır yoktur. Çünkü zorluklara tahammül edemezler" dedi. Bunun üzerine Haşim elindeki bayrağı sallayarak "Tek gözlü adam çok yaşamış ve hayattan usanmıştır. Tek gözlü adam bugün ya düşmanı mağlup edecek veya ölecektir" anlamında bir şiir okudu. Sonra Sıffin vadilerinden birisine daldı. O gün Ammar hangi tarafa yönelirse Hazreti Peygamber'in ashabı da o tarafa yöneliyordu. Sanki Ammar onların sancaktarıydı. Ammar'ı gördüm. O Sıffin vadilerinden hangisine girerse orada bulunan sahabiler onu takip ederlerdi. O Haşim bin Utbe'ye geldi. Bu zat Hazreti Ali'nin bayraktarıydı. Ve "Ey Haşim, ilerle. Cennet kılıç gölgelerinin altındadır. Ölüm mızrakların ucundadır. Cennetin kapıları açıldı. Ela gözlü cennet hurileri süslendiler. Bugün dostlara, Hazreti Muhammed ve cemaatine kavuşacağım" dedi. Bunları söyledikten sonra Ammar'la Haşim öldürülünceye kadar hücuma geçtiler. Onların arkasında Hazreti Ali ile diğer sahabiler bir kişinin hücumu şeklinde birlik olarak Şam ordusuna hücum ettiler. Sanki Ammar'la Haşim sahabiler için bir bayraktılar.

Malik bin Abdullah el-Hasami şöyle anlatıyor. Ben Yermük Savaşı'nda meydana çıkıp savaş isteyen bir kişiden daha şereflisini görmedim. Ona kafirlerden kuvvetli bir kişi çıktı. Vurarak o kafiri öldürdü. Sonra ikincisi geldi, onu da öldürdü. Sonra kafirler mağlup oldular ve onların peşine düşüp onları kovaladıktan sonra dönüp büyük bir çadıra girdi. Ona yemek getirdiler. Oradakileri de sofraya davet etti. Ben bu zatın kim olduğunu sordum. Amr bin Madi Kert'tir dediler. Kays bin Hazım şöyle anlatıyor. Ben Kadisiye Savaşı'nda bulundum. Sa'd bin Ebi Vakkas başkumandandı. Amr bin Madiker saflar arasında geziyor. Ey muhacirler! Şiddetli arslanlar gibi olun. Çünkü Farslar mızrağını attığında ümitsizliğe düşmüş demektir, diyordu. O bunları söylerken Fars kumandanlarından birisi ona bir ok attı. Ok onun yayına isabet etti. Amr o ok atana hücum etti ve ona bir mızrak darbesi vurarak belini kırdı. Ve atından inip onun silahlarını, işe yarayan eşyasını aldı. Hicretin 21. yılında Nihavend Savaşı oldu. Orada Numan bin Mukarrin şehit düştü. Müslümanlar kaçtılar. Amr bin Madiker o gün zafer müyesser oluncaya kadar tek başına savaştı. Yaraları onu hareketten düşürdü. Ruze isimli bir köyde vefat etti.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM.
14: www.ozelfm.net.
13: ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Yedinci özellik: İslam safını dağıtma girişimi. Medine safını dağıtma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca, bu safın gevşekliğine rağmen aşağıda İbn-i İshak'ın rivayet ettiği gibi Medine'deki İslam safını dağıtma girişimleri başladı. Müslümanlara karşı şiddetli haset besleyen, devamlı aleyhlerinde konuşan, küfrün büyüğü ve haddini aşmış bir ihtiyar olan Şâs bin Kays, Resulullah Aleyhisselam'ın ashabından Evs ve Hazreç'ten olan bir grubun toplanıp muhabbet ettikleri bir meclisin önünden geçti. Cahiliyede aralarında düşmanlık olan bu iki grubun İslam'a girdikten sonra aralarının düzelmesi, cemaatleşmeleri ve birbirlerini sevmelerini görmesi onu çok kızdırdı ve bu beldede Kayle oğullarının cemaati toplandı. Evs ve Hazreç kastediliyor. Metinde Kayle oğulları diye geçmektedir. Vallahi eğer bunlar bir araya gelirlerse bizim durumumuz kesinlikle düzelmez dedi ve yanında bulunan Yahudi gence, onların yanına giderek onlarla otur. Sonra onlara bu az gününü ve ondan önce olanları hatırlat. O zamanlar birbirlerini hicvederken söyledikleri şiirlerden bazılarını oku dedi. Bu az günü Evs ve Hazrec'in birbirleriyle savaştıkları gündü. Neticede savaşı Hazrec'e karşı Evs kazanmıştı. O günde Evs'in başında Useyd bin Hudeyr'in babası Mudahir bin Semmak, Hazrec'in başında da Amr bin Numan el-Beyadi bulunuyordu. İkisi de öldürülmüştü. Sahih'te Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: bu az günü Allah'ın kendi Resulüne takdim ettiği bir gündür. Resulullah aleyhisselam bu muharebenin neticesi üzerine Medine'ye hicret etmişti. Hicret sırasında Evs ve Hazreç öyle bir haldeydiler ki cemiyetleri dağılmış, eşrafı öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perişanlık üzerine Allah, muhariplerin, ensarın İslam'a girmeleri için bugünü peygamberine hazırlamıştı. Yahudi genç kendisine söylenileni yaptı ve onlarla konuştu. Bunun üzerine karşılıklı övünmeye başladılar. Hatta iki gruptan birer kişi bineklerini atlayarak karşılıklı birbirlerini hicvetmeye başladılar. Bunlar Evs bin Kayzi ve Cabir bin Sahr idi. Sonra içlerinden biri diğerine, eğer isterseniz savaşa yeniden başlarız dedi. İki taraf da son derece kızdılar. Kabul ettik, buluşma yerimiz beldenin dışıdır ve orası daha serbesttir. Silah, silahları getirin dediler ve buluşma yerine çıktılar. Bu durumun haberi Resulullah Aleyhisselam'a ulaşınca yanında bulunan muhacirlerden ashabıyla onların yanına gitmek için hemen harekete geçti. Yanlarına vardığında, Allah Allah, ey Müslümanlar, Allah sizleri İslam'la hidayete erdirip onunla sizleri keramet sahibi yapıp sizi küfürden kurtarıp kalplerinizi uzlaştırdıktan sonra ve aranızda ben bulunduğum halde cahiliye davasıyla mı hareket ediyorsunuz dedi. O zaman Ensar bunun şeytanın bir oyunu ve düşmanlarının hilesi olduğunu anladılar. Evs ve Hazrec'in adamları birbirlerine sarılarak ağladılar. Sonra Resulullah Aleyhisselam'la beraber tam bir itaat içerisinde oradan ayrıldılar. Allah Celle Celaluhu düşmanın hilesini onların üzerinden gidermişti. Allah Teala Şâs bin Kays ve yaptıkları hakkında, ey Muhammed de ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı bilirken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, siz doğru olduğuna şahitken niçin eğri göstermeye yeltenerek insanları Allah yolundan çeviriyorsunuz? Ali İmran 98-99 mealindeki ayeti celileleri indi. Evs bin Kayzi ve Cabir bin Sahr hakkında da, ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız iman ettikten sonra sizi kafir olmaya çevirirler. Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir. Ali İmran 100-101 mealindeki ayeti celileleri indi. Birinci durumda fitne ateşinin yanmasına sebep olanlar müşriklerdi. Şimdi ise Yahudilerdi. Önceki durumda tehlike müşriklerle Müslümanlar arasındaydı. Ama şimdi tehlike daha büyüktü ve neticesi daha vahim olacaktı. Çünkü tehlike müminlerin kendi aralarındaydı. Bunun için bu iki durumun tedavi edilmesi farklı yöntemlerle olmuştur. Birinci durumda müşriklere nesep, akrabalık, babalık ve kardeşlik hatırlatılmıştır. Kureyş'in tehdidi üzerinizde çok büyük bir etki yaptı. Sizin kendi kendinizi aldattığınız kadar onlar sizi aldatamazlardı. Kardeşleriniz ve çocuklarınıza karşı savaşmak mı istiyorsunuz? Peygamber aleyhisselamdan bu sözleri duyduktan sonra dağıldılar. İkinci durumda Müslümanlara inanç bağı hatırlatılmıştır. Çünkü bu bağ Müslümanı harekete geçiren en büyük kuvvettir. Ayrıca cahiliye ile korkutulmuşlardır. Allah sizleri İslam'la hidayete erdirip, onunla sizleri keramet sahibi yapıp, sizleri küfürden kurtarıp, kalplerinizi uzlaştırdıktan sonra ve aranızda ben bulunduğum halde cahiliye davasıyla mı hareket ediyorsunuz? Evs ve Hazreç'in adamları birbirlerine sarılarak ağladılar. Bu iki tedavi yöntemi arasında farklılıklar olmasında hiçbir gariplik yoktur. Her iki durumda da tedaviyi uygulayan Resulullah'tır. İki durum arasında tenakuz olmaksızın her iki durumda da kendisine münasip olan ilacı vermiştir. Bu durum bize İslam safındaki bazı gedikleri bilen düşmanın bu bilgisiyle İslam safını nasıl dağıtmaya uğraştığını hatırlatıyor. Bu noktada düşmanın hareket ekseni geçmiş ihtilafları ve kinleri yeniden galeyana getirmektir. Günümüzde bu yolu açıklayan en iyi örnek, Müslüman bir ülkede tağuti otoritenin sığındığı şu metottur. Bu otorite hapishanede mahkum olan kardeşlerden birini devletin resmi televizyonuna çıkartarak onu İslami hareketin yöneticileri arasında mevcut olan ihtilaflar hakkında konuşmaya mecbur etmiş ve bu ihtilafları İslami hareket için tek hareket ettirici etken olarak göstermiştir. Müslüman gençler de hemen bu durumdan etkilenip sanki gerçekmiş gibi bu olayı birbirlerine nakletmeye başlamışlardı. Aslında bu gibi durumlarda hepimizin yapması gereken şey düşmandan şüphe edip onu itham etmektir. Sorumlu kardeşlerimizi yalanlayıp onlara inanmak değildir. Allah-u Teala'nın şu emirde bize seslenişi açıktır. Ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız iman ettikten sonra sizi küfre çevirirler. Ali İmran 100. ayet. Eğer Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı, Resulullah Aleyhisselam aralarında olduğu halde geçmişteki bir ihtilaf sebebiyle etkilendilerse, ki bu bir gerçektir, ve birbirlerine silah çekmeye itilmeleri mümkün olduysa, ki onlar yeryüzünün en hayırlı insanları ve sonsuza dek eşi bulunmayacak bir nesildir, günümüzde de İslam saflarındaki Müslümanların bazı yan ihtilaflara çekilmesi ve şeytanın aralarına bölücü fitneler sokarak onların birliğini dağıtmaya çalışması garipsenecek bir durum değildir. Fakat asıl olan ve yapılması gereken şey tek bir kelimeye ve birbirine kenetlenmiş tek bir safa dönmektir. Düşmanların İslami hareket hakkındaki tasavvurunu gerçek kabul etmek değildir. Biz bugün hak da batıl da olsa düşmanımızın bizim hakkımızdaki söylentilerini tasdik edip onu yaydığımızda ve o söylentilere dayanarak hüküm verdiğimizde davaya ihanet etme durumuna düşüyoruz. Allah Celle Celaluhu müminleri şu kavliyle vasıflandırmıştır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından vesveseye uğrayınca Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. Oysa şeytanın kardeşleri onları azgınlığa sürükler ve bundan hiç geri durmazlar. Araf suresi 201-202. Hareketin gençleri için en güzel ve en evla olan şey kardeşleriyle beraber fitne ateşini söndürmeye çalışmaktır. Fitne uyumaktadır ve Allah'ın laneti onu uyandıranın üzerinedir.
2: Sekizinci özellik.
1: düşmanın menfaat için değerlerini değiştirmesi. Sa'd bin Muaz Mekke'ye umre yapmak için gitmişti. Mekke'ye vardığında Ebu Safvan Ümeyye bin Halef'e misafir olmuştu. Ümeyye de ticaret için Şam'a gittiğinde Medine'ye uğrar, Sa'd bin Muaz'a misafir olurdu. İkisi arasında sıkı bir dostluk vardı. Sa'd Ümeyye'ye, "Harem-i Şerif'in tenha bir zamanını seçsen de Kabe'yi tavaf etsem," dedi. Ümeyye, "Biraz sabredin. Kuşluk vakti herkesin istirahat ve uyku vaktidir. O zaman gider, beyti tavaf edersin," dedi. Sa'd da o vakitte hareket edip tavafa başladı. Bu sırada Ebu Cehil çıka geldi ve "Kabe'yi tavaf eden şu adam da kimdir?" diye sordu. Sa'd da "Ben Sa'd bin Muazzım," dedi. Ebu Cehil, "Görüyorum ki Mekke'de emniyetle Kabe'yi tavaf ediyorsun. Halbuki siz Medineliler Muhammed'le ashabını barındırdınız, onlara yardım ettiniz. Allah'ın adına yemin ederim ki eğer Ebu Safvan'la beraber olmasaydın sağ salim ehline dönemezdin," dedi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz sesini yükselterek Ebu Cehil'e, "Allah'ın adına yemin ederim ki eğer sen beni tavaf etmekten men edersen ben de sana daha ağırını yapar, Medine'den geçen Şam ticaret yolunu keserim," diye haykırdı. Kureyş'in Müslümanlara karşı yaptıkları ilk düşmanca girişim Mekke'de Sa'd bin Ubade'nin tutuklanmasıydı. Sonra Sa'd'ı arkadaşları olan Cübeyr bin Mut'im ve Haris bin Harb kurtarmışlardı. Bu olay Akabe biatından hemen sonraydı. Ama şimdi durum değişmiş, ortalık yatışmıştı. Beytullah'ı tazim ederek gelen bir kişinin hac veya umre yapması engellenemezdi. Bunun için Evs kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz bir umre yapma girişiminde bulunmuş, Mekke'deki arkadaşı Ümeyye bin Halef'e misafir olmuştu. Sa'd'ı engellemeye çalışmakla Kureyş, Harem-i Şerif'in komşuları ve hizmetçileri tarihinde ilk defa yeni bir çizgi çizmiş, Müslümanları Beytullah'tan engellemek veya onları tutuklamak suretiyle kendilerinin Müslümanlarla harp halinde olduğunu varsaymıştır. Bu durum Müslümanlarla Harem-i Şerif arasına uzun bir süre engel konulduğu, Allah-u Teala'nın kendi katından Müslümanlara bir çıkış verip Müslümanların kuvvetleri Kureyş'i ibadetlerini eda etmelerine müsaade etmeye mecbur edecek dereceye gelene kadar Müslümanların hac veya umre yapamayacakları anlamına geliyordu. Söz konusu olan bu tavırdan anladığımız işaret, Allah düşmanlarının İslam ve Müslümanlarla olan savaşındaki pratik uygulamalarının üzerine düşünce ve varlıklarının bina edildiği en basit örf ve prensiplerine dahi ters düşüyor olmasıdır. Hakikatte Allah'ın evi olan Harem-i Şerif'e komşu olanların yapması gereken hacılara hizmet sunmaktı. Bunun için birbirleriyle yarışırlardı. En çok gurur duydukları ve övündükleri şey sikaye ve rifade, hacılara yiyecek ve içecek sunmaktı. Hatta bu değerleri koruyabilmek için savaşlar ve katliamlar yapılıyordu. Buna rağmen Kureyşliler umre yapan Medineli bir Müslümanı tutuklamak ve öldürmekle tehdit etmede hiçbir sakınca görmemişlerdi. Sa'd radıyallahu anh'in tavrına gelince kuvvet ve şerefle dolu bir tavır takınmıştı. Mekke'nin tağutuna kendilerine hayat veren damarlarının Müslümanların elinde olduğunu, Şam'la olan ticaretinin Medine yoluyla yapıldığını belirtmiş, ters bir tavırda bulunurlarsa Müslümanların kesinlikle suskun kalmayacaklarını ve Medine'den geçmelerine izin vermeyeceklerini söylemişti. İşte ilk kuvvetli tavır, Kureyş'in göbeğinde ve tağutlarının önünde olmasına rağmen Evs kabilesinin lideri Sa'd radıyallahu anh karşı koyarak Müslümanlarla müşrikler arasındaki durumun ne kadar elektriklendiğini belirtmiş ve yeni bir merhaleyi ilan etmiştir. Aynı zamanda da Mekke'nin Muhammed aleyhisselamı barındırmaktan vazgeçmeleri için Ensar'a yaptıkları tehditlere cevap vermiştir. Söz konusu bu olay, bu merhalede Müslümanlarla müşrikler arasında olan bir sürtüşmedir. Ortaya konulan tavır da çok olumlu ve azimli bir tavır olup, Medine halkının Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a yardım etmeye devam edeceklerini ortaya koymuştur. Bu olay Müslüman gençleri ısrarla ve çekinmeksizin hakkı söylemeye davet etmektedir. Özellikle hakkın zor durumlarda söylenmesi, düşmanların kalplerini gevşeten bir soğuk harp mahiyetinde olur. Dokuzuncu özellik, yöneticinin tehlikede olması. Müslim sahihinde Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman düşman taarruzundan endişe ederek bir gece uyuyamamış ve "Keşke ashabımdan salih bir kişi bu gece nöbetimi bekleseydi" demişti. Tam bu sırada ansızın bir silah hışırtısı işittik. Bunun üzerine Resulullah "Kimdir o?" diye seslendi. "Ben Sa'd bin Ebi Vakkas'ım" dedi. Resulullah "Niçin geldin?" diye sordu. Sa'd, "Gönlümde Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı hakkında bir endişe uyandı. Nöbetini tutmaya geldim" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas'a dua etti. Sonra da uyudu. Tirmizi'nin sahihindeki bir rivayetine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam gece kendisini muhafaza ettiriyordu. "Allah seni insanlardan koruyacaktır." Maide 67. Kavli şerifi nazil olunca Resulullah Aleyhisselam başını çadırının kapısından çıkararak "Ey insanlar dağılın, nöbeti bırakın. Allah Celle Celaluhu beni korumayı vaat etti" dedi. Resulullah Aleyhisselam muhalekenin niteliği ve durumun tehlikesini biliyor, bu yüzden gecelerini uyanık olarak geçiriyordu. Kendisinin düşmanın birinci hedefi olduğunu biliyordu. Onun için devamlı olarak uyanık, dikkatli ve tetikteydi. Çünkü gece karanlığı çöktüğünde Mekke'de yerine getiremedikleri gayelerini uygulamak için müşrikler içeri sızabilirlerdi. Bunun için nöbet tutulmasının gerektiğini belirtti. Aynı şekilde askerler de içlerinde aynı duyguyu hissediyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'dan hiçbir emir almadığı halde Sa'd'ın eli silahındaydı. Durumun tehlikesini biliyordu. Bu durum, "Allah seni insanlardan koruyacaktır" mealindeki ayet nazil olana kadar Müslümanlarca devamlı yapılması gerekli bir iş olarak kararlaştırılmıştı. Bu ayet onları mutmain etti. Şüphesiz bu durum Resulullah Aleyhisselam'a has olan durumlardan biridir. Onun dışındaki Allah'ın bütün kullarının Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak nöbet yönünden gerekli tedbiri almaları ve ani çatışmalara karşı tam bir hazırlık içinde olmaları gereklidir. Özellikle yönetici durumunda olanlar, safların arasında düşmanlar bulunduğu zaman bu konuya daha çok önem vermelidirler. Hulefai Raşidinden ve yeryüzünün ahalisinin liderlerinden üçünün suikaste gittiklerini unutmamamız gerekir. Onlar kainatta takva ve adaletin zirvesiydiler. Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Ali bin Ebi Talib. Allah onların hepsinden razı olsun. İslami hareketin liderleri iyilik, adalet ve takvalarına dayanarak muhafaza için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemelidirler. Çünkü İslam düşmanları onların varlıklarına dayanamamaktadır. Hatta İslami gruplar bile kendileri aleyhine harekete geçebilir ve onların elleriyle öldürülebilirler. Ali ve Osman radıyallahu anh'in öldürülmeleri olayı bizlere saklı değildir.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyan

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuzda hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
16: yangın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahumma la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumma allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إلى آخر الآيات. Sadakallahul azim. Muhterem müminler, birlikte Müminun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 23. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 23. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle inşallah önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 23. ayeti kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ. Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh Aleyhisselam'ı kavmine görevlendirdik. Kavmine gelen Nuh Aleyhisselam şöyle diyordu. Fekale ya kavmi, ey kavmim, ey benden olanlar, ey etim kemiğim, ey anam babam, Allah elçisinin toplumunu kabullendiğini görüyoruz. Toplumu mesajı dinlesin diye, toplumu Allah'a iman etsin diye onları sahiplenerek hitaba başladığını görüyoruz. Dedi ki ey kavmim, u'budullâhe, sadece Allah'a kulluk edin, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah'ın çektiği yere gidin, sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Mâ lekum min ilahin gayruh. Onun dışında sizin başka bir ilahınız yoktur. Onun dışında sözünü dinleyeceğiniz, arzularına gözü kapalı itaat edeceğiniz, çektiği yere gideceğiniz, yasalarını uygulayacağınız başka bir ilah yoktur. Efela tettekun, müttaki davranmaz mısınız? Kulluk bilincinizi takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmeye yönelmez misiniz? Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmez misiniz? Evet, Allah'ın elçisi toplumuna geldi. Toplumuna Allah'ın ayetlerini duyurdu. Toplumunu Allah'a kulluğa, tevhide davet etti. Kitabımızın başka surelerinde detaylı bir biçimde anlatılır konu. Allah burada özetle bize sunuyor. Nuh Aleyhisselam'ın bu davetine karşılık فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Kavminin kafir mele grubu, aristokrasi takımı, yönetici grubu, statikocu insanlar, statikodan yana olanlar, düzenden yana olanlar, düzenci kesilenler, toplumun kaymağını yiyenler, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olanlar dediler ki مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Bu sizin gibi bir beşerdir. Bu Nuh tıpkı sizin gibi bir insandır. Sizden hiçbir farkı yoktur. Hal böyleyken يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. Bu Nuh size üstün gelmek istiyor. Size karşı egemen olmak istiyor. Sizin üzerinize kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Size hakim olmak istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah dileseydi, eğer Allah hayata karışmayı dileseydi, eğer Allah yeryüzünde bir elçi seçmeyi, ona vahiy göndermeyi, yeryüzündeki kullarına bir hayat tarzı göndermeyi, bir din, bir program göndermeyi Allah dilemiş olsaydı, لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Böyle bir insanı değil de bir meleği elçi seçip gönderirdi. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Biz önceki atalarımızda böyle bir şeyi duymadık dediler. Bakın, melek grubu, toplumun yönetici grubu, statikodan yana olanlar, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olanlar, Nuh Aleyhisselam'la karşı karşıya kalmış, ona iman etmek üzere olan halk takımına diyorlar ki, sakın bu Nuh'a iman etmeyin. Bu bir beşerdir. Allah eğer yeryüzünde bir elçi seçecek olsaydı, bir insanı değil de bir meleği seçerdi. Sizin gibi bir beşer olan bu Nuh, size üstün gelmek istiyor, size egemen olmak istiyor, size hakim olmak istiyor, sakın bunu dinlemeyin diyorlar. Çünkü o toplum Nuh Aleyhisselam'a iman ettiği zaman, o toplum Allah'ın elçisini dinlediği zaman, onların menfaat hortumları bitecekti, onların zulümleri, onların egemenlikleri bitecekti. İşte bunun endişesini taşıyan o melek grubu, toplumu Nuh Aleyhisselam hakkında şartlandırmaya, Nuh Aleyhisselam'ı onlara yanlış tanıtmaya çalışıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki tarih içinde hiçbir peygamberin toplumuna üstün gelme diye bir derdi olmamıştır. Tarih içinde hiçbir peygamberin toplumunu sömürme gibi bir derdi, bir niyeti olmamıştır. Peygamber toplumdaki sömürü odaklarının egemenliklerini bitirmek için gelir. Peygamber toplumda bütün insanların tarağın dişi gibi Allah karşısında eşit olmalarını sağlamak için gelir. Toplum üzerine Rableşmiş, insanların özgürlüklerini, insanların mallarını, mülklerini gasp etmeye çalışan zalimlerin zulmüne engel olmak için gelir peygamber. Peygamber toplumdan hiçbir şey istemez. Toplumdan hiçbir şey istemediği gibi peygamber toplumun Müslümanlaşması için, toplumun kurtulması için elinde avucunda ne varsa tüm mal varlığını toplum adına sıfırlayan, her şeyini toplum için harcayan kişidir peygamber. Peygamberin bu dünyada en büyük derdi, bütün insanlar Müslüman olsunlar, bütün insanlar cennete gitsinler, yeryüzünde hiçbir insan cehenneme gitmesin. İşte peygamberin derdi bu. Değilse peygamberin dünya ve dünyalıklara zerre kadar bir meyli, bir ilgisi, bir alakası olmaz, olamaz. Ama hainler kendileri dünya ve dünyalıklara tapındıkları için peygamberi de öyle zannediyorlar ve bakın diyorlar ki bu Nuh sizden farklı bir insan olmadığı halde sizin elinizdekilere göz dikmiştir, size egemen olmak istiyor, sizin üzerinizde hegemonyasını kurmak istiyor, size üstün gelmek istiyor diye halkı Nuh Aleyhisselam'a karşı şartlandırmaya çalışıyorlar. Peki bunu böyle diyen insanların kendi durumlarını bir gözden geçirelim. Kimdi bunlar? Bunlar yönetici kadroydu. Bunlar ekonomik ve siyasal gücün sahibiydi. Ve bakın toplumlarına şöyle diyorlardı. Egemen oldukları halklara bunlar şöyle diyorlardı. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hayat yaşamak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek, soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi bir hukuktan yana, bizim istediğimiz bir eğitim sisteminden yana olmak zorundasınız diyorlar. Yani kendilerini topluma tanrı olarak lanse ediyorlardı. Egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir. Bu topluma yasa belirleme yetkisi bize aittir diyorlardı. Böylece bu insanlar kendilerini topluma tanrı olarak lanse ediyorlardı. O zaman bu nasıl mantık diye sormak lazım değil mi? Yani bir insandan Tanrı olabiliyor ama bir insandan peygamber olamıyor. Bu nasıl mantık böyle? Kendileri birer insan, kendilerinin Tanrı olduğunu söylüyorlar ama bir insandan peygamber olamaz diyorlar. Çok garip bir mantık değil mi? Yine bu insanların toplumda tapındıkları varlıklar bir dönem toplumda yaşamış salih kişilerdi. Kur'an'ın bir başka suresi isim de vererek onu bize şöyle anlatır. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Daha önce toplumda 5 tane salih insan yaşamış. Kur'an bunların isimlerini de verir. Ved, Süva, Yauk, Yavuz ve Nesir. Bu 5 salih insan daha önce toplumda yaşamış. Toplum bunları sevmiş. Şeytan gelmiş. Topluma diyor ki şeytan, bu zatları seviyor musunuz? Seviyoruz. Peki sevginizi nasıl ısrar ediyorsunuz? Sevginizi nasıl ortaya koyuyorsunuz? Olmaz diyor şeytan. Bu 5 salih insanın resimlerini yapacaksınız. Ceplerinizde bu zatların resimlerini taşıyacaksınız. Bunların feyzinden, bereketinden böylece istifade edeceksiniz. Toplum ölmüş gitmiş bu 5 salih insanın resimlerini yapmış, ceplerinde taşımaya başlamış. Sonra şeytan bir daha geliyor. Olmaz, bu kadar yetmez diyor. Bu zatlardan istifade edebilmek için onların meydanlara heykellerini dikmek zorundasınız. Gece gündüz insanlar, çocuklar, kadınlar, kızlar onlarla yüz yüze gelmedi ki onların feyzinden, bereketinden istifade etmenin imkanı bulmuş olasınız diyorlar. Ve hemen toplum o 5 salih insanın heykellerini dikiyorlar meydanlara. Kısa bir süre sonra insanlar o heykellere, o 5 salih insana tapınmaya başlayıveriyor. İşte o dönemde de Nuh Aleyhisselam elçi olarak görevlendiriliyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani tapındıkları varlıklar birer insan, daha önce toplum içinde yaşamış salih birer insan. Yani insandan Tanrı olabiliyor ama insandan peygamber olamıyor. Bakın diyorlar ki, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah dileseydi, لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Elçi olarak bir melek gönderirdi. Bu Nuh bir melek değil, bir insan olduğuna göre bu düpedüz bir yalancıdır. Kendi sözlerini Allah'a izafe etmeye çalışıyor. Bütün bunları ben Allah'tan aldım diye Allah'a iftira ediyor dediler. Sonra dediler ki bakın, مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ف۪ي آبَائِنَ الْاَوَّل۪ينَ Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızda duymadık. Önceki atalarımızdan onlara bir elçi geldiği konusunda bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Peki önceki atalarıyla kastettikleri kimlerdi? O küfür ve şirk hayatını kendilerine miras bırakıp giden, kendilerinden hemen bir önceki atalarını kastediyorlar. Halbuki biraz ileri gitseler İdris Aleyhisselam atalarıydı. Az daha ileri gitseler Şiit Aleyhisselam, Şiit peygamber ataları. Az daha ileri gitseler Adem Aleyhisselam ataları. Onların hepsi birer peygamber. Onlar sadece Allah'a kulluk etmişler ve çevrelerindeki insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmışlar. Ama biz atalarımızda böyle bir şeyi duymadık derken az ilerideki atalarına gitmiyorlar da küfür ve şirki kendilerine vasiyet etmiş, miras bırakıp gitmiş bir önceki, hemen kendilerinden önceki atalarını kastediyorlar. Bugün de öyle değil mi? Bir ayet okusanız, bir hadis okusanız, bir İslami hükmü gündeme getirseniz insanlardan kimileri hemen itiraz ediyorlar değil mi? Bu yeni mi çıktı? Bu neyin nesi? Biz bunu önceki atalarımızda hiç duymadık. Hangi ataları? Şu cumhuriyeti, şu demokrasiyi, şu laisizmi kendilerine miras bırakan hemen kendilerinden önceki cumhuriyet dönemi atalarını kastediyorlar. Az biraz ileri gitseler Osmanlı atalarında çok güzel şeyler görecekler. Az daha ileri gitseler Selçuklu atalarında, az daha ileri gitseler sahabe ve peygamber aleyhisselam atalarında, az daha ileri gitseler İsa aleyhisselamda, az daha ileri gitseler Musa aleyhisselamda, az daha gitseler İbrahim aleyhisselamda çok güzel İslami şeyler görecekler ama biz bunu atalarımızdan duymadık, işitmedik derlerken hemen yaşadıkları İslam dışı hayatı kendilerine miras bırakıp giden, kendilerinden bir önceki atalarını kastediyorlar. İn huve illa raculun bihi cinnetun. Sonra diyorlar ki bakın, bu Nuh cinlenmiş. Bu Nuh'u cin çarpmış. Cinler bunu istila etmiş. Bu delirmiş, bu deli diyorlar. Feterabbesu bihi hatta hin. Hele az biraz sabredip bekleyin. Bunun daveti de son bulur. Bunun dini de, bunun davası da son bulur. Kimse bunun dinine hüsnü kabul göstermez. Kimse bu Nuh'a iman etmez. Dolayısıyla az biraz gözetleyin, az biraz sabredip bekleyin. Bunun dini de, daveti de çok yakında biter diyorlar. Peygamber'e ne dedikleri belli değil. Kah bu bir insan diyorlar. Kah atalarımızda daha önce böyle bir şey duymadık diyorlar. Kah bunun sizden bir farkı yok diyorlar. Kah cinlenmiş diyorlar, kah deli diyorlar, kah kahin diyorlar, kah şair diyorlar. Ne dedikleri belli değil. Deli diyorlar. Madem Nuh Aleyhisselam bir deli ise piyasada bir yığın deli var dolaşan. Bırakın o delilerden bir deli olarak o da geçsin dolaşsın. Ne korkuyorsunuz? Ne tedbir alıyorsunuz? Aman insanlar Nuh Aleyhisselam'la iletişim kurmasınlar diye. Aman insanlar davetçiyi dinlemesinler diye. Aman insanlarla onun arasına ağlar örmeye çalışalım diye. Niye çabalıyorsunuz? Hangi deliden bu kadar korktunuz? Hangi deliye bu kadar tedbir aldınız? Hangi delinin etrafında devleti yıkacak kadar bir Müslüman cemaat oluşmuş? Bugüne kadar hangi deliden bu kadar korkulmuş? Deli diyorlar ama kendileri de inanmıyorlar. Sadece halkı Nuh Aleyhisselam'a karşı şartlandırmaya çalışıyorlar. Her devirde, her dönemde davetçiyi işte böyle olmadığı bir biçimde insanlara tanıtarak davetçiyle insanların arasına barikatlar koymaya çalışıyorlar. Bir kavga sürdü gitti. 950 yıl. Az evvel de söyledim, Allah burada bize özet anlatıyor. 950 yıl Müslümanlarla, peygamberin etrafındaki bir avuç Müslümanla yeryüzü kafirleri arasında böyle bir kavga sürdü gitti. Bakın kavganın sonunda Nuh Aleyhisselam şöyle diyordu. Kâle Rabbi, dedi ki ey Rabbim, ey benim yüce sahibim, ey benim adına bunca sıkıntıları göğüslediğim Rabbim, ey benim programını program bildiğim, seçimini seçim bildiğim, boynumdaki kulluk ipinin ucunu eline verdiğim, irademi kendisine teslim ettiğim Rabbim, unsurni bima kezzebun, şu yalancılara, şu yalan sayanlara karşılık bana yardım et ya Rabbi. Bana direnç ver, bana dayanma gücü ver, bana sabır ver, yardımını, desteğini benimle kıl ya Rabbi diye Nuh Aleyhisselam Allah'a dua etti. Hiçbir Müslüman böylece Rabbimizin kapısını çalar, Allah'a dua eder de Allah onu yardımcısız bırakır mı? Allah öyle bir kulunu desteksiz bırakır mı? Bakın Allah buyurdu ki فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ, biz de ona vahyettik. اَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, dedi ki ey Nuh, bizim gözetimimiz altında ve vahyimizin yol gösterisi altında bir gemi yap. Bizim gözetimimiz ve vahyimizin yol gösterisi altında bir gemi yap. Anlıyoruz ki geminin projesi Allah'tan, geminin planı Allah'tan, geminin ustası Allah. Nuh Aleyhisselam Allah'ın gözetimi altında, vahyin yol gösterisi altında bir gemi yapacaktı. Bu gemi alelade bir gemi değil. Biz biliyoruz ki bütün bilgiler Allah'tandır. Allah Adem atamıza konuşmayı öğretmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız konuşmayı nereden bileceklerdi? Allah Adem atamıza eşyanın isimlerini öğretmeseydi, eşyanın varlık sebebini, eşyanın misyonunu öğretmeseydi, yani eşyanın ne için var olduğunu, neyin nerede tutulması gerektiğini, hangi eşyanın ne için kullanılması gerektiğini daha önce Rabbimiz Adem atamıza öğretmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız nereden bilecekti bu kadar eşyanın ismini ve rolünü? Allah Adem atamıza, Havva anamıza elbiseyi indirmeseydi, Adem atamız ve Havva anamız elbiseyi nereden bulacak, nereden bilecekti? Allah Adem'in oğlu Kabil'e kabir kazma sanatını öğretmeseydi, bir kargayla kabir kazma, kardeşini defnetme sanatını öğretmeseydi, Şu anda bizler kabir kazma sanatını nereden bilecektik? Allah Davut Aleyhisselam'a zırh yapma sanatını öğretmeseydi, şu anda bizler zırh yapma sanatını, elbise biçme sanatını nereden bilecektik? Allah Nuh Aleyhisselam'a gemi yapma sanatını öğretmeseydi, insanlık gemiyi nereden tanıyacaktı? Biz gemiyle nasıl tanışacaktık? Bütün bilgiler Allah'tandır. Ama maalesef şu anda insanlar ne gemiyle Nuh Aleyhisselam'ı, ne Nuh Aleyhisselam'la Allah'ı hatırlıyorlar. Her şeyi kendi bilmiş, kendi bulmuş gibi kendi pozitif bilimlerini putlaştırıyorlar. Kendi bilgilerini putlaştırıyorlar. Kendilerine secde etmeye çalışıyorlar. Allah'ı da unutup, Allah'ın ayetlerini de unutup kendi kendilerine tapınmaya çalışıyorlar. Evet, Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. Toplum alaya başladı. Dediler ki, ey Nuh, ne oldu? Meslek mi değiştirdin? Yani peygamberlik mesleğini bıraktın da şimdi de marangozluğa, dülgerliğe mi başladın? Bu gemi de neyin nesi? Ya bu deniz nerede? Bu gemiyi nerede yüzdüreceksin? Demeye başladılar. İstedikleri kadar alay etsinler. Biraz sonra başlarına belanın geldiğini görecekler. Bakın Allah diyor ki, gemi tamamlandı. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا Nihayet bizim emrimiz geldi. وَفَارَ التَّنُّرُ Tandır da kaynamaya başladı. Tennur, tandır kaynamaya başladı. Bunun birkaç manası var. Ya yerden sular büyülemeye başladı, büngüldemeye başladı. Gökyüzünden sular sellice yağmurlar halinde değil, sicim gibi değil, nehirler akıyormuş gibi gökyüzünden sular inmeye başladı. Bir ikinci manası da vefarat tennur, tandır kaynamaya başladı ifadesinin bir ikinci manası da geminin buhar kazanı çalışmaya başladı. Anlıyoruz ki bu gemi öyle alelade basit bir gemi değil. Allah'ın gözetimi altında, Allah'ın vahyinin yol gösterisi altında yapılmış bir gemi olduğuna göre buhar kazanlı bir gemi, buharlı bir gemi. İşte geminin buhar kazanı çalışmaya başladı. Fesluk fiha min kulli zevceyn isneyni. Allah dedi ki, ey Nuh, her bir hayvandan bir çift al. Erkekli dişili her bir hayvandan bir çift al. Ve ehleke illa men sebaka aleyhil kavlu. Ehlini de al, aileni de al. Nuh Aleyhisselam'ın ehli kim deyip Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş, tercihini peygamberden yana kullanmış, peygamber atmosferine girmiş, peygamberin kaptanlığına evet demiş herkes, işte Nuh Aleyhisselam'ın ehliydi. Ama onun karısı ehli değildi. Gemiye binmeyen oğlu Kenan da onun ehli değildi. Bakın Allah diyor ki, ehlini gemiye al, ancak aleyhlerinde azap gerçekleşmiş olanlar müstesna. Karın ve oğlun müstesna, iman etmeyen ötekiler müstesna. İman edenleri gemiye bindir. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ve ey Nuh, sakın zalimler konusunda bana bir şey söyleme. Sakın zalimler konusunda benden bir şey isteme. Ya Rabbi oğlum deme. Ya Rabbi hanımım deme. Ya Rabbi dayım amcam. Ya Rabbi dayı oğlum amca oğlum. Ya Rabbi kayınpederim kayınvalidem. Ya Rabbi ben onları da alacaktım. Ya Rabbi onlar da kurtulmalıydı filan diye zalimler konusunda bana yalvarıp yakarma. Benden bir şey isteme. İnnehum muğrakun. Çünkü onlar gark olacaklar. Onlar yok olacaklar. Çünkü onlar tercihlerini küfürden ve şirkten yana kullandılar. Onlar tercihlerini tevhidden, imandan yana kullanmadılar. Senden yana kullanmadılar. Onlar hakkında bana bir şey söyleme dedi Rabbimiz. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ Sen ve beraberindeki müminler gemiye bindiğiniz zaman, gemiye yerleştiğiniz zaman. Evet, bindi Müslümanlar gemiye. Ne kadardı sayıları? En yüksek rivayete göre 80 kişiydi, 40 kişiydi diyen var, 50-60 kişiydi diyen var. İşte bu kadar erkek ve kadın, iman etmiş Müslüman gemiye bindi, gemiye oturdular. Bir kadın düşünün, kocası kafir, çocukları kafir, babası annesi kafir, hepsini terk etmiş, tercihini peygamberden yana kullanıp gemiye binmiş. Kolay değil. Bir daha ailesini kıyamete kadar göremeyecek. Niye? Çünkü biraz sonra bir tufan gerçekleşecek. Yeryüzünde bir tek kafiri Allah sağ bırakmayacak. O kadın kıyamete kadar ailesini bir daha göremeyecek ama imana bakın. Tercihini peygamberden yana kullandı, bindi gemiye. Bir genç düşünün, tüm akrabaları kafir, babası annesi kafir. O da hepsini bıraktı, tercihini peygamberden yana kullandı. Peygamberin kaptanlığına evet dedi, o da bindi gemiye. İşte 30, 40, 50, 60 ya da 80 kişilik bir Müslüman grup gemiye bindiler. Biraz sonra bir tufan kopacak, yeryüzünde bir tek canlı kalmayacak. Bütün kafirleri Allah helak edecek, kurtulanlar sadece gemiye binenler olacak. Bakın, bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasası. Tufanlardan, helak yasasından kurtulanlar sadece Müslümanlardır. Hani surenin başında da söylemişti Rabbimiz ya, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki müminler kurtuldu. Kurtulanlar sadece müminlerdir. Kafirler kaybettiler. Müşrikler, zalimler kaybettiler. Kaybedenler kafirler. Dünyada da ukbada da kurtuluşa erenler Müslümanlar. İşte sadece gemiye binenler kurtulacak. Ama sadece o tufan değil. Kıyamete kadar yeryüzünde gerçekleşecek bütün tufanlarda kurtulanlar müminler, helak olanlar kafirler olacak. İşte şu anda da yeryüzünde tufanlar var. Küfür tufanı, şirk tufanı, azgınlık tufanı, zalimlerin azgınlık tufanı, Müslümanların gaflet tufanı, Müslümanların uyuşukluk tufanı, yığınlarla tufan var yeryüzünde. Bu tufanlardan kurtulmanın bir tek yolu var. Allah ve peygamber safında yer almak, tercihini peygamberden yana kullanmak, peygamberin gemisine binmek, peygamberin kaptanlığına evet demek, peygamber sünnetine tabi olmak, peygamber eşliğinde, peygamber örnekliğinde Müslümanca bir hayata talip olmak. İşte kıyamete kadar bütün tufanlardan kurtulacak olan Müslümanlardır. Gemiye binenler kurtuldu. Musa Aleyhisselam'la birlikte Mısır'ı bir gece terk edip Sina çölüne yürüyenler kurtuldu. İsa Aleyhisselam'a havari olanlar kurtuldu. Muhammed Aleyhisselam'a iman edip onunla birlikte Medine'ye hicret yolculuğuna yürüyenler kurtuldu. Ve kıyamete kadar Allah ve peygamber safında yer alanlar kurtulacak. Ötekilerin tamamı yok olacak. Bakın Allah buyurdu ki, ey Nuh, sen ve beraberindeki müminler gemiye yerleştiğiniz zaman şöyle deyin. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Deyin ki, bizi şu zalimlerin safında kılmayan Rabbimize hamdolsun deyin. Elhamdülillah ki 950 yıllık bir kavganın neticesinde bizi boğulanların safında kılmadı Rabbimiz diye bana hamd edin. Elhamdülillah ki bizi kurtulanların safında, gemiye binenlerin safında, Allah ve peygamberi safında kıldı Rabbimiz diye bana hamd edin diyor. Gemiye bindiğiniz zaman bana hamd edin. Zaten Müslümanların, o gariban insanların yapabilecekleri bir şey yoktu ki. Azdı, azınlıktaydı. Eğer bugün bizler de şu anda Allah ve peygamber safındaysak, ki inşallah öyleyiz, değilse burada ne işimiz var? Allah'ın bir suresini öğrenmek için buraya geldik. Bizler de şu anda Allah ve peygamber safındaysak, vatanların safında, Allah ve peygamber karşıtı insanların, kafir ve zalimlerin safında değilsek, biz de Rabbimize hamd edelim. Elhamdülillah ki Allah bizi müminlerin safında kıldı. Elhamdülillah ki Allah bizi Kur'an ve sünnet safında kıldı. Bizi boğulanların safında kılmadı diye biz de Rabbimize hamd edelim. Ve kul de ki, artık tufan gerçekleşti. Az evvel ifade ettiğim gibi gökten nehirler boşanırcasına yağmurlar indi. Yerden sular fışkırdı. Yeryüzünde Allah'ın helak yasası gerçekleşti. Yeryüzünde bir tek canlı kalmadı. Tüm kafirlerin kökünü kesti Rabbimiz. Sonra bakın, gemi de yükseldi suların üstünde, dağlar gibi suların üstünde. Nuh Aleyhisselam'ın yine şöyle dua etmesini istiyor Allah. وَقُلْ de ki, ey Nuh, ey peygamberim de ki, Rabbi, ey Rabbim, enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ya Rabbi, beni mübarek bir

bir yere indir, güzel bir indirişle bizi indir diye dua etmesini istedi Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın. Nuh Aleyhisselam da böylece dua etti ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine indi. Sular çekildi, gemi Cudi Dağı'nın üzerine indi. Böylece Adem Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne inişiyle yeryüzünde başlayan hayat bitti. Nuh atamızın gemisinin Cudi Dağı'nın üzerine inmesiyle yeryüzünde yeni bir hayat başladı. Önceki toplumların tümü yok edildi. Gemiden inenlerin soyundan yeryüzünde insanlık bir daha yayılmaya, bir daha çoğalmaya başladı. Dolayısıyla biliyoruz ki bizim birinci atamız Adem Aleyhisselam'dır. İkinci atamız da Nuh Aleyhisselam'dır. İnsanlık Nuh Aleyhisselam'dan bir daha çoğaldı, bir daha yayıldı. Bakın olayın sonunda Allah diyor ki: "İnne fî zâlike le âyâtin." Şüphesiz ki bunda ayetler var. "Ve in kunna le mubtelîn." Ve biz imtihan edenleriz, biz deneyenleriz. Evet, bunda ayetler var. Bunda ibretler var. Nede ayetler var? Gemide ayetler var. Geminin inşasında ayetler, ibretler var. Gemi Allah kontrolünde, Allah vahyinin gözetiminde yapılmış bir gemi. Geminin yasasını koyan Allah'tır. Suyun üstünde geminin yürüme yasasını koyan Allah'tır. Suya üzerindeki maddeyi kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Rüzgara önündeki varlıkları sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Böylece gemide ayetler var. Tufanda ayetler var. Tufanda boğulup gidenlerde ayetler var. Nasıl bir ayet var? Kıyamete kadar Allah'la savaşa tutuşanlar sonunda helak olurlar. Peygamberle savaşa tutuşanlar, Allah'ın mümin kullarını yok etmeye soyunanlar kesinlikle bilesiniz ki iflah etmezler. Kesinlikle bilesiniz ve anlayasınız ki onlar sonunda helakı hak edenlerdir. İşte tufanda ayetler var, boğulanlarda ayetler var, kurtulanlarda ayetler var. Düşünebiliyor musunuz? 950 yıl inandıkları Allah'ın yardımını bekledi Müslümanlar. Müslümanca kalabilmeye sabrettiler, dayandılar, direndiler. 950 yıl dile kolay. Yani 10 asır Müslümanlar dayandılar, direndiler. Horlanan onlar, alaya alınan onlar, asimile edilen onlar, soykırıma tabi tutulan onlar, işkence edilen onlar, küçük görülen onlar, ezilen onlar. Ama 950 yıl inandıkları Allah'ın yardımını beklediler. Böylesine Allah'a güvendiler. Bir tevekkül ehli oldular. Ve sonunda Allah onların imdadına yetişiverdi. Sonunda Allah onları kurtardı. Öyleyse hiç kimse uzun ömrüne güvenmesin. Bir gün o ömrü biter, Allah'ın elim azabıyla karşı karşıya gelir. Hiçbir devlet iktidarına güvenmesin, saltanatına güvenmesin, gücüne kuvvetine güvenmesin. 1000 yıllar da sürse onun egemenliği, tüm dünyaya egemen olacak bir konuma da gelse kafirler, Müslümanlar ezim ezim ezilseler de Müslümanlar için gam keder yoktur. Kafirler de devletlerine, iktidarlarına güvenmesinler. Allah'ın yasası, Allah'ın helak yasası geldiği zaman onlar da bir gün mutlak surete bitecektir. Kazanan müminler, kaybeden hep kafirler olacaktır. Kıyamete kadar dünyanın yasası budur, ahiretin yasası budur. İşte bakın Allah diyor ki: "İnne fî zâlike le âyâtin." Bu olayda ayetler var, bu olayda ibretler ve dersler var. "Ve in kunna le mubtelîn." Ve biz deneyenleriz, biz imtihana çekenleriz. İşte bakın 950 yıl Nuh kavmini denedi Allah. 950 yıl azap gelinceye kadar, azaptan bir saat öncesine kadar, 5 dakika öncesine kadar azabın geleceği belli değildi. İnsan aklına göre o toplumun yok olması mümkün değildi. İnsan aklına göre sayıları 50-60-70 kişilik bir Müslüman grubun galip gelmesi mümkün değildi. Son dakikaya kadar hayatları tıkırındaydı. Güçlerinde bir eksilme yoktu. Zulümleri devam ediyordu. Arttıkça devam ediyordu. Son ana kadar standartlarında, hayat standartlarında hiçbir eksilme yoktu.
son anda işte

0: Allah'ın azabı geliverdi ve işleri bitiverdi. Allah onları denedi. Peki kafirler deneniyor da Müslümanlar denenmiyor mu? Onlar gitti, şimdi de gemiden inenler denenmekte, Müslümanlar denenmekte. Müslümanlar da işte şu anda 20. asrın Müslümanları alaylarla deneniyor, soykırımlarla deneniyor, kanları dökülmekle deneniyor. Eğer bizler de sabredebilirsek 950 yıl Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanların Müslüman kalmaya direndikleri gibi biz de zikzaklar çizmez, yamulmaz, düşmez, Müslümanca kalabilme adına bir sabır gerçekleştirirsek kesinlikle yeminlerin her türüyle yemin ederek söyleyebilirim ki Allah şu anda bize bakıyor. Bizde o değeri gördüğü anda bize de yardımını ulaştıracak. Tüm yeryüzüne Allah Müslümanları egemen kılacak. Tüm yeryüzü kafirlerinin defterini dürecek. Yeryüzü kafirlerinin sayısı ne olursa olsun hepsinin işini bitirecek Rabbimiz. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. Evet, gitti bir toplum. Hatta yeryüzünde bütün insanlar gitti. ثُمَّ اَنْشَئْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Onların arkasından biz başka toplumlar getirdik. Başka medeniyetler, başka uygarlıklar, başka toplumlar getirdik. İşte onlar gitti. Yerine Ağat kavmi geldi. Gemiden inenlerin torunu. Ağat kavmi de gitti. Yerine Semud kavmi geldi. Onlar da gitti. Yerine Salih Aleyhisselam'ın toplumu geldi. Onlar da gitti. Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu, Medyen ve Eykeliler geldi. Onlar da gitti. Lut Aleyhisselam toplumu yerine geldi. Yani kıyamete kadar o toplumlar gidince yeryüzünde hayat bitecek değil. Onlar gidiyor. Allah onların yerine imtihan etmek üzere başka toplumlar, başka medeniyetler getiriyor. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ O yeni toplumların içinden de onlardan elçiler seçtik. Kendi işlerinden elçiler seçtik. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ Onlara, o toplumlarına şöyle diyen elçiler gönderdik. Sadece Allah'a kulluk edin, sadece Allah'ı dinleyin, sadece Allah yasalarını uygulayın, hayatınızı sadece Allah'ın beğenisine yaşayın. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka gözü kapalı arzularını yerine getireceğiniz ilahınız yoktur. Ondan başka yasalarını uygulayacağınız ilahlar yoktur. Efela tettekun. Müttaki olmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girip onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmez misiniz diyen her bir topluma elçiler gönderdik diyor Allah. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın sözlerinin aynısı. Bakın her bir peygamberin daveti aynı. Her bir peygamberin daveti aynı. Çünkü peygamberler aynı kaynaktan geldiğine göre, o peygamberlerin tamamı aynı kaynaktan vahiy aldıklarına göre peygamberlerin davet yöntemi aynı. Ama peygamberin karşısında karşı gelenlerin karşı geliş yöntemleri de aynı. Bakın o peygamberlerin toplumları peygamberlerine nasıl itiraz etmişler, nasıl karşı gelmişler? Dikkat ederseniz Nuh Aleyhisselam'ın melek grubunun sözlerinin aynısını daha sonraki toplumlara gönderilen peygamberler karşısındaki müstekbir grup da aynı sözleri söylemiş. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ O peygamberlerin kavminin melek grubu, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olan melek grubu dediler ki, وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ Bir de ahireti inkar eden melek grubu, وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Bir de onların bir üçüncü özelliği daha varmış. Allah diyor ki biz dünya hayatında onlara bolca mal mülk verdik, onlara imkan ve fırsat verdik. Böylece kendilerine devlet verdiğimiz, iktidar verdiğimiz, yönetim verdiğimiz, mal mülk verdiğimiz, nimetlere boğduğumuz, ahireti inkar eden o toplumların melek grubu da bakın o elçilerine şöyle demişler. مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Bu peygamberliğini iddia eden kişi sizin gibi bir beşerdir. Sizden hiç farkı yok. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ sizin yiyip içtiğiniz şeylerden bu da yiyor. Ve yeşrabu mimma teşrabun, sizin içtiğiniz şeylerden bu da içiyor. Ya bu peygamber olamaz. Bunun sizden bir farkı yok demişler. Bu bir insandır. Bizim gibi yiyip içen, hasta olan, baba olan, koca olan, evlenen, ayağını akrep sokan, acıkan, susayan, ihtiyarlayan, ölen bir insan. E ne olacakmış? Hayır. Allah yeryüzünde bir insanı elçi seçmez. Eğer Allah yeryüzüne bir elçi seçmek isteseydi, bir insanı değil bir meleği gönderirdi. Öyle diyorlar. Peki bir melek gelseydi, Allah onlara bir insanı değil de bir meleği elçi seçip gönderseydi, şöyle demeyecekler miydi? Ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi? Bu neyin nesi? Biz insan, bize gönderilen bir melek. Biz bunu nasıl örnek alalım? Biz onu nasıl izleyelim? Ya Rabbi bizim yeme içme özelliğimiz var. Bu meleğin yeme içme özelliği yok. Bizim cinsel özelliğimiz var, cinsiyetimiz var. Bu meleğin cinsel özelliği yok. Erkeklik, dişilik özelliği yok. Biz günah işleriz. Bu melek günah işlemez. Bizim yorulmaya, dinlenmeye, uyumaya ihtiyacımız var. Bu meleğin böyle şeylere ihtiyacı yok. Ya Rabbi biz bunu nasıl örnek alalım? Biz onun gibi nasıl bir hayat yaşayalım? Demeyecekler miydi? Diyeceklerdi. Ya da Allah onlara bir melek gönderseydi şöyle demeyecekler miydi? Hadi kardeşim yaylan. Yaylan. Biz seni tanımıyoruz. Ne geçmişini, ne geleceğini, ne çocukluğunu, ne gençliğini tanımıyoruz. Seninle yolculuk yapmadık. Seninle alışveriş yapmadık. Seninle arkadaşlık yapmadık. Sen bizim içimizde bulunmadın. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Kimsin, necisin? Hadi şuradan yaylan demeyecekler miydi? Kendi aralarında doğup büyüyen bir peygambere, çocukluğu gözlerinin önünde geçmiş, gençliği gözlerinin önünde geçmiş, 40 yıllık bir hayatında ağzından bir kerecik yalan işitmemişler, yüz kızartıcı bir tek suçuna rastlamadıkları bir Muhammedül Emin'e bile güvenmeyen o insanlar bir meleğe nasıl güveneceklerdi? Ama bu insanların zaten güvenme diye, kulluk diye bir dertleri yok. Zaten bütün dertleri kendilerini kulluktan azade saymak, kendileri kulluğun dışına çıkarabilmek. Yani sorumluluk yüklenmemek, kulluğa yanaşmamak. Zaten itirazlarının bütün sebebi işte buydu. Evet, peygamberler aynı şeyleri söylüyorlar. Karşı gelenler aynı şeyleri söylüyorlar. Sanki peygamberler vefat edip bu dünyaya veda edip giderlerken arkalarındakilere imanı vasiyet ederek gidiyorlar. Kafirler de ölüp giderken, geberip giderken arkalarındakilere şirki vasiyet edip gidiyorlar. Küfrü vasiyet edip gidiyorlar. İşte bakın elçilerin sözleri aynı, inkar edenlerin, reddedenlerin sözleri de aynı. Bir de bakın halka karşı şöyle aba altından sopa gösterircesine o yönetici grup, melek grubu diyor ki: "Ve le in ataatum beşeren mislekum, eğer şu sizin bir benzeriniz olan peygamberliğini iddia eden şu insana itaat ederseniz, şu peygambere itaat ederseniz innekum izen le hasirun, o zaman hüsrana mahkum olursunuz. Dünyanızı da ukbanızı da kaybedersiniz." Yani tehdit ediyorlar. Eğer bizi değil de şu peygamber olduğunu iddia eden kişiyi dinlerseniz, eğer bizim yasalarımızı değil de şu peygamber olduğunu iddia eden kişinin Allah'tan aldığı yasaları uygularsanız, bizden size büyük azaplar gelecek, dikkat edin, dünyanızı da ukbanızı da kaybedeceksiniz diye açıkça tehdit ediyorlar. Fakat o zavallı insanlar, zavallı halk şunu diyemiyor: "Ya madem bir insan diye bu peygambere itaat etmeyeceğiz, peki siz kimsiniz? Siz insan değil misiniz? Size niye itaat edelim? Sizin yasalarınızı niye uygulayalım? Niye bizim inancımıza ipotekler koyuyorsunuz? Bizim istediğimiz gibi, bizim istediğimiz gibi diye. Siz kimsiniz ya? Madem bir insan diye peygambere itaat edilmeyecek, siz insan değil misiniz ya? Siz kimsiniz? Siz tanrı mısınız? Niye sizin yasalarınızı uygulayalım? Niye sizin istediğiniz bir hayatı yaşayalım?" diyemiyorlar ya, akıllarını kullanamıyor. Halk tabakası bunu düşünemiyor. O zaman şu cümleyi söyleyelim. Bu melek grubu, her bir peygamberin karşısına dikilen bu menfaat grubu ne kadar zalim, ne kadar suçluysa, akıllarını onların ceplerine koyan, akıllarını kullanmayan, şu cümleyi, az evvel söylediğim cümleyi kullanamayan halk da, zavallı halk da en az onlar kadar zalimdir. en az onlar kadar suçludur. Çünkü akıllarını kullanmıyorlar, onlara tabi oluyorlar, onlara teslim oluyorlar. Sonra diyorlar ki bakın, e ya'idukum ennekum iza mittum ve kuntum turaben ve izamen ennekum muhracun. Halka diyor ki o elit tabaka, o aristokrasi grubu, şu peşine düştüğünüz peygamber size şunları vaat ediyor öyle mi? Yani öldükten, etimiz kemiğimiz toprağa karışıp gittikten sonra tekrar çıkarılacağız, yeniden diriltileceğiz ve hesaba çekileceğiz öyle mi? Bunu mu söylüyor onlar size? Heyhat, heyhat, heyhat, çok uzak, çok uzak bir ihtimal. Milyarda bir ihtimal bile değil. Siz onu bizim külahımıza anlatın. Yani ölecekmişiz, toprak olacağız. Etimiz ve kemiğimiz hücreler halinde, atomlar halinde toprağa dağılıp gittikten sonra yeniden dirileceğiz öyle mi? Heyhat, heyhat, çok uzak bir ihtimal. Milyarda bir ihtimal bile biz inanmıyoruz. Biz böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz. Lima tuadun, sizin vaat olunduğunuz şey, size vaat edilen şey, peygamber diye inandığınız, peşine düştüğünüz o kişilerin size vaat ettikleri şey ne kadar uzak bir ihtimal, olacak şey değil diyorlar. Tabi birileri binlerce kan döksün, ben şişeyim diye binlerce insanın ölümüne sebep olsun, binlerce insan aç kalsın yeter ki ben şişeyim desin, binlerce insan ölsün ben yaşayayım desin, soykırım yapsın, yeryüzünde kafirce zalimce bir hayat yaşasın, sonra da ahiret var desin. Mümkün değil ki bu ya. Bakın, ahireti kafirler ve zalimler inkar ederler. Kafirce ve zalimce bir hayat yaşamak isteyenler Allah'ı inkardan da önce bu dünyada ahireti inkar etmek zorundalar. Niye? Ya yiyecekleri naneleri rahat yiyemezler. Ahiret gündeme geldikçe yiyecekleri naneleri rahat yemeyecekler. İştahları kaçacak. Yapacaklarını yapamaz olacaklar. Onun için avazlarının çıktığı kadar bu dünyada kafir ve zalimler ahiret yok diye bağıracaklar. Ahireti inkar edecekler. Gelecekleri konusunda korkusu olmayanlar ahiretten, ahireti niye inkar etsinler de, gelecekleri konusunda korkusu olanlar, zalimce ve kafirce bir hayat yaşayanlar ahireti inkar ediyorlar. Ve sonra diyorlar ki bakın, in hiye illa hayatuned dünya. İşte hayat bu hayattır. Varsa da yoksa da yaşadığımız hayat işte bu hayattır. Nemutu ve nahya, ölüyor ve yaşıyoruz. İşte yaşıyor ve ölüyoruz. Ve ma nahnu bimeb'usin, ve bu hayatın sonunda bir daha dirilecek de değiliz diyorlar. Bir daha hesap kitap yok diyorlar. Dirilme de imkansız diyorlar. Sonra diyorlar ki in huve illa raculun iftara alallahi kediba. Şu peygamber diye insanların peşine düştüğü kişi Allah'a iftira ediyor. O iftiracının teki diyorlar. Bakın, Allah'a da böylece inandıklarını ima etmeye çalışıyorlar. Biz Allah'a inanırız, Allah'ı severiz, sayarız. Allah büyüktür, yücedir ama bu peygamber Allah tarafından görevlendirilmiş bir kişi değildir. Bu Allah'a iftira ediyor. Allah aslında yeryüzüne vahiy de göndermez. Allah hayata karışmaz. İnsana program da göndermez. Bu peygamber düpedüz Allah'a iftira ediyor diyerek bir taraftan insanları da Allah'la aldatmayı da ihmal etmiyorlar. Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'ı seviyoruz, sayıyoruz. Allah'ın böyle bir adeti yok ki. Allah'ın böyle bir sünneti yok ki. Allah yeryüzüne hayat programı göndermez ki. Bu peygamber Allah'a iftira ediyor. Yalan söylüyor diyorlar. وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. Biz kesinlikle böyle bir kişiye inanmayız, inanmayacağız diyorlar. Ve halkı da böylece o peygambere karşı yanlış bilgilendirmeye, şartlandırmaya çalışıyorlar. Peki o toplumlara gönderilen peygamberler ne yapmışlar? Kale, dedi ki o peygamber, Rabbin surni bima kezzebun. Aynen bakın Nuh Aleyhisselam'ın sözlerinin aynısı. Ya Rabbi, şu beni yalanlayanlara karşılık bana yardım et, bana sabır ver, bana güç kuvvet ver, bana direnç ver, dayanma gücü ver, desteğini yardımını benimle beraber kıl ya Rabbi. Allah ne dedi? Kale amma qalilin le yusbihunne nadimin. Ey peygamberim, az biraz sabret. Şu senin karşında seni yalanlayan o kafirler çok yakında pişman olacaklar. Dizlerini dövecekler. Az biraz hele sabretsen. Bakın, Bu dünyada yaşayan hiçbir kafir yoktur ki sonunda pişman olacağı bir ortama gidiyor olmasın. Bu dünyada yaşayan hiçbir kafir toplum yoktur ki sonunda pişman olacağı, dizlerini döveceği bir ortama gidiyor olmasın. Kitabımızın başka surelerinde anlattı Rabbimiz. Her bir kafir geberip giderken gerçeği bir anlıyor, pişman oluyor. Ben Müslüman oldum diyor. Şimdi Müslüman oldum diyor. Ölüm meleğini görünce, azap meleklerini görünce gerçeği anlıyor. Diyor ki ben şu anda Müslüman oldum diyor. Pişman oluyor. Geçmiş olsun, geçmişler olsun. Cehennemi boylayınca o kafirler orada bir daha pişmanlık duyacaklar ve diyecekler ki ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş. Ne olur dünya bizi 2 saatliğine bir daha geri çevir. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Biz pişman olduk, biz nadim olduk. Biz şu anda Müslüman olduk diyecekler. Geçmiş olsun, geçmişler olsun. فَاَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ Gerçek bir sayha onları yakalayıverdi. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً Biz de onları süprüntü haline, çörçöp haline getiriverdik. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Zalim toplum uzak olsun. Zalim toplum olmaz komaz olsun. Bu Allah bedduası. Zalim eksik olsun. Zalim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Zalim Allah'ın ilgisinden uzak olsun. Zalim cennetten uzak olsun. Bu bir Allah bedduası. Zalimler Allah'ın rahmetinden ve ilgisinden uzak olsun. Zaten bu dünyada ve ahirette Allah'ın ilgisinden mahrum oluş kadar, Allah'ın rahmetini kaybediş kadar bir insan için bir azap düşünülemez. ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ O toplum da gitti. Arkasından başka toplumlar, başka nesiller, başka medeniyetler, başka uygarlıklar getirdik. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا Bir de toplumların ecel yasasını anlatacak Rabbimiz burada. Bakın buyurur ki, hiçbir ümmet, hiçbir toplum ecelini geçemez, ecelini öne alamaz. وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Eceli geldiği zaman onu geriye de alamaz. Bakın, ferdin eceli var, toplumun eceli var, bir de kevni ecel var. 3 tür kıyamet var diyor Peygamberimiz. Bireysel kıyamet, yani kişinin ölümü, eceli geldi mi, onun kıyameti kopmuştur. Diyor ki Allah'ın Resulü, قِيَامَتُ كُلِّ نَفْسٍ مَوْتِهَا Her bir kişinin ölümü onun kıyametinin kopuşudur. Dün babalarımızın kıyameti koptu. Evvelki gün dedelerimizin kıyameti koptu. Daha önce işte başkalarının kıyameti koptu. Yarın da bizim kıyametimiz kopacak ki biz buna bireysel kıyamet ya da ferdi kıyamet diyoruz. Bir de toplumsal kıyamet var. O da bir toplumun tarih sahnesinden silinmesinin adına da toplumsal kıyamet diyoruz. Bir dönem Ağat kavminin kıyameti koptu. Bir dönem Semud'un kıyameti koptu. Bir dönem işte Bizans'ın kıyameti, bir dönem Osmanlı'nın kıyameti, bir dönem Selçuklu'nun kıyameti koptu ya. İşte o da toplumsal kıyamettir. Bakın Allah diyor ki, bir toplum ecelini asla öne alamadığı gibi Allah'ın belirlediği yasal ecelleri gelince bir saat de geciktiremezler. Öyleyse hani işte şu anda Müslümanlar olarak hayıflanıyoruz. Ya Rabbi, şu Allah'ın kahrolası Amerika, tüm dünya Müslümanlarına zulmeden Amerika ne zaman bitecek ya Rabbi? Şu İsrail'in sonu ne zaman gelecek ya Rabbi? Şu Hristiyanlık dünyanın, şu zalim kafir dünyanın, şu müşrik dünyanın sonu ne zaman gelecek ya Rabbi? Daha onlara ne kadar fırsat veriyorsun ya Rabbi diye şu anda hayıflanıyor insanlar, Müslümanlar ya. Ne yaparsanız yapın, ecelleri gelmedikçe hiçbir toplum helak olmayacak. Ama eceli bir de geldi mi, bir saat bile onlar ecellerini geciktiremezler. Evet. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى Sonra peş peşe elçilerimizi gönderdik. Peş peşe elçilerimizi gönderdik. Bakın Kur'an'da 25 tane peygamberin ismini Allah bize anlatmış. Kur'an'da bir başka ayetin beyanıyla her bir topluma nice elçiler gönderdik. Lakin biz onlardan sadece az bir kısmını sana haber verdik ey peygamberim. Birçoğunu sana anlatmadık diyor. Eğer onların, o elçilerin tümünü anlatsaydı Rabbimiz, şu Kur'an çok boyutlu bir kitap olurdu. Belki bunun gibi 30 cilt bir kitap olurdu. Ezberlenmesi zor, uygulaması zor, okunması, muhafazası zor olurdu. Allah öteki peygamberlerinden söz etmemiş. 123 bin, 124 bin peygamber gibi hadisler biliyoruz. İşte bakın Allah diyor ki peş peşe elçiler gönderdik. Mâ câe kulle mâ câe ummeten rasûluhâ kezzebûhû. Her bir topluma elçileri geldiği zaman onu o toplum yalanladı. Toplumları elçilerini yalanladı. Sanki bu ifadeleriyle Peygamber Efendimiz'e bir teselli veriyordu Rabbimiz. Ey peygamberim, ne oluyor sana? Bir kenara büzüşmüşün, moralin kırılmış, ne yapacağım diye üzüntünden çatlayacak hale gelmişin. İlk defa yalanlanan sen değilsin ki, ilk defa alaya alınan sen değilsin ki, ben her bir topluma elçiler gönderdim, o toplumlar o elçilerimi reddettiler, yalanladılar. İlk defa senin başına gelmiyor, doğrul ayağa kalk da moralle dop dolu bir biçimde görevinin başına dön dercesine Peygamber Efendimiz'e bir teselli. Bakın diyor ki kullemâ câe ummeten rasûluhâ. Her bir topluma elçileri geldikçe kezzebûhu yalanladılar. Fe'etbâna bağdahum bağdan ve cealnâhum ehâdîse. Biz de onları akıbetlerini birbirine benzer kılıverdik. Birini yok edip arkasından öbürünü yok ediverdik. Ve cealnâhum ehâdîse ve onları birer efsane yapıverdik. Allahu Ekber. Efsane yaptık diyor Allah. Ne demek o? Tarihin karanlık sayfaları arasına onları gömüverdik. İnsanların dilinde birer efsane yaptık. Ya demek Ah diye bir toplum yaşamış ha? Ya demek Semut da yaşamış öyle mi? Demek Osmanlı gitmiş, demek Bizans gitmiş, demek Tübba diye bir toplum yaşamış, demek Eykeller'de yaşamış, demek Lut kavmi de varmış bu dünyada diye tarihin tozlu sayfalarının arasına onları gömüverdik, onları birer efsane yapıverdik. Hani şu anda onlardan kalan bir bakiye var mı? Hiçbir şey yok değil mi? فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. İman etmeyen bir toplum yok olsun, eksik olsun, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın ilgisinden mahrum olsun. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar önümüzdeki hafta bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دوندکچه.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada Ahmet Varol hocamla yaklaşık bir saat kadar Dünya Döndükçe programıyla sizinle olacağız. İnşallah malumunuz olduğu üzere Ahmet hocam haftalık gelişmeleri muhtelif coğrafyalardaki, dünya genelindeki, tabii daha çok da bizleri ilgilendiren, coğrafyamızı ilgilendiren, Müslümanları ilgilendiren konulara biraz daha ağırlık vermek kaydıyla muhtelif gelişmeleri sizlere yorumluyor, bizler de aktarıyoruz. İnşallah Ahmet hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
6: Allah razı olsun. Dilerseniz hocam hızlı bir şekilde programımıza da başlayalım. Bu hafta biraz böyle dolu dolu bir gündemimiz var. Konu başlıklarımız biraz fazla. Efendim ilk konumuz, malum aylardan beri gündemimizi de tüm dünyanın aslında gündemini işgal eden mesele İran-Amerika Savaşı. Yani tam olarak bir türlü ne bitebiliyor ne başlayabiliyor, sıcak fiili bir hale alabiliyor. Bir neticeye de bağlanamıyor. Bununla alakalı defalarca görüşmeler yapıldı. Böyle bir anlaşmaya da varıldı. Protokoller imzalandı. Efendim maddeler hatta belli oldu. Ama taraflar tabii yine karşılıklı birbirini tahrik edecek açıklamaları da devam ediyorlar. Bununla alakalı İsviçre'de de tabii muhtelif ülkelerde, daha ziyade biz bunu Pakistan ayağında biliyorduk. Pakistan'ın böyle biraz daha ev sahipliği yaptığı birleşimleri tanık oluyorduk. İsviçre'de de böyle bir birleşme meydana geldi. Yani yine bu işe yönelik. Trump, bildiğiniz Trump. Yani artık herkesin aşina olduğu, o bazen mahalle kabadayısı, bazen ağzını oldukça bozan, bazen hiç de böyle yani diplomatik teamüllere de yer vermeye konuşma üslubuyla yine böyle ortamlar da devam ediyor. Dilerseniz hocam bu İsviçre görüşmeleriyle alakalı dinleyicilerimize bir bilgi verelim. Neticelenen, ne şekilde neticelendi ve şey umulur mu? Buradan bir sonuç çıkıp da işte eyvallah deyip tüm dünya için rahatlayacak bir görüşme mi oldu? Gerçekleşti burada.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi bu görüşmeler şu an gelinen durumu

anlaşması ile ilgili görüşmelerdi. Şimdi bu aşama aşama, şimdi önce bir savaş oldu. Savaş neden oldu? Amerika ve Siyonistlerin saldırması sebebiyle. Yani savaşı başlatan Amerika ve Siyonist işgal rejimi ve savaşın bir hedefi vardı. Bu hedefte İran'daki yönetimi devirmek ve İran'ı yeniden yapılandırmak, yeniden şekillendirmek. Yani Siyonistleri ve Amerika'nın işine gelecek şekilde tekrar bir formalize etmek. Bu konuda başarılı olamadı. 40 gün süren bir savaş oldu ama bu savaştan bir netice alamadı. Sonra geçici ateşkes ilan edildi. Bu bir anlaşma anlamına gelmiyordu. Sadece bir ateşkes ilanı. Fakat bu ateşkesin kalıcı olması için bir görüşme süreci başlatıldı. Bu süreçte de epey sıkıntılar yaşandı. Yani tartışmalar, itirazlar, ihtilaflar falan. Ve zaman zaman ateşkes ihlal edildi. Siyonist işgal rejiminin ihlal etmesinden kaynaklanan saldırılar da oldu. Buna benzer hadiseler oldu ve işte bu geçici ateşkes gene bir şekilde sürdürüldü. Sonra işte Pakistan'ın devreye girmesiyle prensip anlaşması, yani ateşkesin şimdilik 60 günlük süreyle uzatılması ve sonrası için de yine tarafların ittifak sağlaması durumunda ateşkesin süresinin uzatılmasıyla ilgili bir prensip anlaşması kabul edildi. Bu prensip anlaşması 14 maddelik bir anlaşmadan oluşuyor. Ve bunda genellikle uzlaşma metni karşımıza çıkmaktadır. Yani şöyle olacak, böyle olmayacak falan gibi böyle net bir şey yok. Bunlar bir bakıma, yani buradaki maddeler bir bakıma işte istekleri ifade ediyor. Ve bu istekler konusunda İran büyük ölçüde istediklerini kabul ettirdi. Ama bunların nasıl uygulanacağı, yani uygulamaya taşınmasının nasıl olacağı, yani bu isteklerin, taleplerin, bu prensiple kabul edilen şeylerin uygulamasının ne şekilde gerçekleşeceği konusunda yeniden görüşmelerin başlatılması gerekiyordu ki işte buna görüşmelerin, yani ateşkesin ikinci aşaması deniyor. Yani ikinci aşamada hem bu kabul edilen maddelerin uygulanması, çünkü şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki bir taraf İran'ın bloke edilen paralarını serbest bırakmayı kabul etmiş. Bir taraf da nükleer teknolojiyi silah amaçlı kullanmayacağını kabul etmiş. Ama bu nasıl olacak? Yani bloke edilen paraların serbest bırakılması hangi tarihlerde gerçekleşecek, ne şekilde olacak? Sonra işte her iki bir tarafta silah yapmayacaksa, bu nükleer teknolojiyle silah yapmayacaksa bu nasıl denetlenecek? Yani şu anda elinde ne gibi malzemeler var? Bunlar nasıl tespit edilecek, keşfedilecek vesaire? İşte bunlarla ilgili görüşmeler yapılacaktı. Ki burada aslında çok fazla bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü bunların prensipleri kabul edilmiş. Uygulaması konusunda da zorluk yaşanmaması gerekiyor. Mesela bir şey var, işte en çok tartışılan konulardan bir tanesi Lübnan. Çünkü anlaşmaya Lübnan da dahil edildi. Yani o prensip anlaşmasına. Siyonist çıkarcılar konudaki şeye riayet etmediler. Fakat burada önemli bir husus var. Savaşta bir tarafta İran, öbür tarafta Amerika ve İsrail vardı. Bunun dikkatten kaçmaması gerekiyor. Yani savaş esnasında, o 40 günlük savaş esnasında bir tarafta sadece İran, öbür tarafta ise Amerika ve İsrail vardı. Sonraki ateşkes sürecinde, yani ilk herhangi bir prensip anlaşmasının söz konusu olmadığı, sadece silahların susturulduğu ateşkes sürecinde de bir tarafta İran, öbür tarafta Amerika ve İsrail vardı. Ama prensip anlaşmasında İsrail yok. Sadece Amerika var bir tarafta. Bir tarafta İran var, bir tarafta da sadece Amerika var. Bu bir oyundur, taktiktir aslında. Hani bu Amerikan'la haberi olmadan mı oldu? Zannetmiyoruz. Yani bu bir taktiktir. O ayrı bir konu, onun ayrıca değerlendirilmesi lazım. İşte bu prensip anlaşması Amerika ve İran arasında kabul edildi. Yani anlaşmayı imzalayan taraflar bunlar. Amerika ile İran. Uygulama aşamasında gene taraflar bu ikisi. Amerika ile İran. Yani görüşenler, taraf olarak karşı karşıya oturanlar bu prensipte kabul edilen 14 maddenin hayata taşınması, uygulamaya taşınması konusunda neler yapılacağıyla ilgili müzakerede bulunanlar bunlar. Fakat tabii

0: bazı maddelerle ilgili tartışmalar var. İşte bunlardan bir tanesi de mesela Amerika'nın İran'a 300 milyar dolar para vermesi meselesi var. Bunu Amerika diyor ki biz paramı taahhüt etmedik. Yani sadece İran'ın bazı konularda böyle bir para tedarik etmesinin kapısının açılmasına müsaade ettik. O kadar. Yani biz böyle cepten para vereceğiz, alın size savaş tazminatı olarak 300 milyar dolar diye bir taahhütte bulunmadık diyor. Demek ki burada yani o prensip anlaşmasıyla ilgili, uygulamayla ilgili itirazlar veya ihtilaflar var. Fakat şimdi prensip anlaşmasıyla ilgili herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. Çünkü imzalanmış ve kamuoyuna da açıklanmış. Kamuoyuna açıklanan metni herkes görüyor. Yani bu sadece İran'ın piyasaya sürdüğü metindir diyemezsiniz. Bu sadece Amerika'nın piyasaya sürdüğü metindir de diyemezsiniz. Çünkü altında iki tarafında imzası var. Kim olursa olsun her iki tarafında imzaladı. Fakat geçmişte Amerika'nın, Siyonistlerin bu gibi konularda hep böyle yan çizdikleri olmuştur. Ya da mesela oraya iki tarafa da çekilebilecek bir kelime koyar. O kelimeden hareketle bizim böyle bir iddiamız yok, böyle bir taahhüdümüz yok diye o kelimeyi kullanır. Nitekim bu son anlaşmada da öyle yapılıyor. Yani o kelimeler üzerinden oynanıyor. Yani anlaşma metnine konulan o kelimeleri yorumluyor kendince. İşte şu an uygulama aşaması ile ilgili müzakerelerde yani bu kelimelerin artık netleştirilmesi şu anda muğlak. Yani muğlak kalan bazı kelimelerin netleştirilmesi konusuyla alakalı ve işte o netleştirilirse artık zaten uygulama aşamasıyla ilgili de neler yapılacağı belli olacak. Fakat işin ilginç tarafı tabii burada Trump gene kabadayılık yapıyor. Yani İran bizim şartlarımızı kabul etmezse biz gene İran'ın altın üstünü getiririz falan diyor. Halbuki sen İran'ın şartlarını kabul ettin. Yani çok açık bir şey ve net bir şekilde İran'ın şartlarını kabul etti yani. Bunu hiç kimseden gizleyemez, Amerika'dan da gizleyemez. Her şey ortada. Yani hala kalkmış diyor ki ya İran bizim şartlarımızı kabul etmek zorunda. Ama sen İran'ın şartlarını kabul etmedin, ne ettin?
1: Evet.
0: Sadece bazı kelimeler üzerinde oynuyorsun. İşte bu kelimelerle ilgili bir takım şeyler, numaralar çeviriyorsun. Aslında bu da Trump'ın bir siyasi oyunu, kelime oyunu diyebilirsiniz. O tehditlerden dolayı bir kopma oldu. Yani görüşmelerde bir bağlantı kopması oldu. Fakat hiçbir taraf yani biz artık görüşmeleri kesiyoruz demedi. Şimdilik ara verelim. İşte gelecek hafta tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz diye açıklamalarda bulundular. Amerika'nın hesabına o işi görüşmelere katılan adamlar iyi gidiyor dediler. Ki Trump da zaten kötü gidiyor demedi yani. O da iyi gidiyor dedi. Ama orada işte gene elindeki o davulu çalıyor. İran bizim şartlarımızı kabul etmezse İran'ın altını üstüne getirir
1: Evet.
0: falan tarzında öyle tehditler savuruyor. Ama şimdilik bir ilerleme kaydedilmiş değil. Zaten o hemen öyle bir iki günde birkaç görüşmede her şeyin neticeye bağlanmasını da beklememek lazım. Yani bunun uygulamaya taşınması aşaması biraz zaman alabilir. Yani demek istediğim işte şu an imzalanmış olan anlaşma bir prensip anlaşmasıdır. Yani üzerinde ittifak sağlanan maddeler. Ama bunun uygulaması aşamasında detaylarda ihtilaflar çıkacaktır ve bu ihtilaflar da zaman alacaktır. Uygulamaya geçirilmesi biraz zaman alacaktır. Ama mesela bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili uygulamalar başladı. Bu da dünya piyasasını bayağı bir şekilde etkiledi. Olumlu yönde yani etkiledi. Artık oradan geçişler serbest oldu. Şimdi şu an bu gemilerin geçişlerine yönelik bir tehdit yok. Fakat ileride yani Hürmüz Boğazı'nın kullanılmasıyla ilgili İran'ın talepleri var. Ve bu talepleri o prensip anlaşmasının metnine de koydu. Ama muğlak yani net değil, kesin değil. Kesinlik kazanması işte bu ikinci aşamada belli olacak. İşte orada İran para alacak mı veyahut da Umman'la ortak bir koordinasyon kurarak Hürmüz Boğazı'nı kontrol edecek mi falan. Bunları işte bu uygulama aşamasında netleştirecekler. Şu anda yani silahların susturulması ve yani Hürmüz Boğazı'nın geçişe açılması konusunda fiili olarak bir uygulama başlamış durumda. Ama diğer maddelerin uygulamaya geçirilmesi için aşama aşama görüşmelerle bir yerlere varılması gerekiyor yani.
1: Eyvallah, aslında dinleyicilerimizin de tabii takip eden dinleyicilerimizin de biraz da öyle bir kanaat oluşmuştur. Bu anlaşma da bayağı su kaldırır. Yani bu da bayağı bir revize edilir. Geçtiğimiz günlerde İran ve Umman bir görüşmede yaptılar Hürmüz'le alakalı kuvvetli muhtemel. Tabii bu İran için hiç aklında yokken belki durduk yerde aklına karpuz kabuğu atan da Amerika oldu. Hürmüz'den bu saatten sonra da Hürmüz'ün daha doğrusu o keşfettiği avantajından, muazzam stratejik gücünden vazgeçer mi ya da onu ne şekilde kullanmanın hesabını yapar? İlerleyen günlerde de göreceğiz. Bu anlaşma dediğimiz gibi çok defa daha, en azından birkaç defa daha bir revizeye uğrayacak gibi geliyor. Öbür taraftan da zaten yine bu anlaşmadan, hani anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen Siyonist terör devleti memnuniyetsizliğini ilk günden itibaren ortaya koymuştu. Hatta ağır ifadelerle hani Trump'ı ihanette suçlayan, hatta Trump'la bayağı ağız bozulacak şekilde karşılıklı böyle bir söz dalaşı içine girecek şekilde memnuniyetsizliğini ortaya koymuşlardı. Çünkü o anlaşmada tabii İran şöyle bir belki siyasi bir atakla Lübnan'da işin içerisine sokup hani bir anlamda terör devletini ilişkilendirdi. Her ne kadar taraf olmasa da orada fiiliyatta bir taraf haline soktu. Ve bunu yani kerhen de olsa, her ne kadar böyle sözde eleştirse de kabul etmese de vesaire falan, sanki böyle bir Trump'ın baskısıyla uygulamak zorunda olduğunu hissediyordu. Daha doğrusu öyle bir intiba oluşmuştu ama şu da bir gerçek ki bu ihlal ediyor. Yani orada Amerika Lübnan'la alakalı kararlar aldı diye İsrail'de eyvallah madem Trump abimiz böyle bir karar aldı biz de buna uyarız falan demiyor. Orada ciddi anlamda sabote edip hem o anlaşmanın şeylerini sabote edip hem de ihlaller de devam ediyor. Dilerseniz hocam biraz da Lübnan'ın bu anlaşmadan sonraki durumunu dinleyicilerimize anlatalım. Yani bir faydası oldu mu? Orada fiiliyatta anlaşma şartları orada hüküm sürüyor mu acaba?
0: Anlaşmada tabii yani metinde Lübnan'ın da bu ateşkese dahil edilmesi, yani Lübnan'a yönelik saldırıların da durdurulması şartı yer aldı. Yani İran bunu özellikle istedi ve bu konudaki talebi de yerine getirildi. Ama işte biraz önce ifade ettiğim husus burada karşımıza bir sorun olarak çıkıyor. O da nedir? Bakın savaşta Amerika ve İsrail birlikte taraf olmuşlar, birlikte saldırmışlar. Ve birinci ateşkeste yani o prensip anlaşmasının niteliği taşımayan sadece silahların susturulmasına dair ateşkeste de gene İsrail ve Amerika birlikte taraf olduğu. Fakat o birinci ateşkes aşamasında İsrail İran'a yönelik saldırıları durdurdu. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmadı. Gene devam etti. Çünkü bu ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor dedi. Sadece İran'ı kapsıyor. Hani orada İsrail tarafın niteliğindeydi. Ama orada karşı taraf belirsizdi. Yani karşı taraf ne? İran. Sadece İran karşı taraf. Lübnan karşı taraf değil. Karşı tarafın içerisine Lübnan'ı dahil etmedi o zaman Siyonistler. Bu anlaşma İran'a yöneliktir. Dolayısıyla bu anlaşmanın karşı tarafı sadece İran'dır dedi. Ondan dolayı Lübnan da saldırıya devam etti. Şimdi ise anlaşmada İran ile Amerika karşı karşıya geldi. O zaman da kendileri dediler ki biz bu anlaşmanın tarafı değiliz. Bu anlaşmanın iki tarafı var. Amerika ve İran. Bizi bağlayan bir anlaşma değildir dedi bu. Ki bunu biz daha önce de dile getirmiştik. Ve Siyonistler burada tam anlamıyla bir taktik, bir oyun oynamışlardır. Bu oyunu Amerika da görmüştür. Amerika işte Siyonistleri engellemeye çalıştığını söylüyor. Orada anlaşmada işte bu metne rıza gösterdiği için, o metni kabul etmek zorunda kaldığı için diyor ki Lübnan'da da saldırılar durdurulacak. Ama Amerika bu anlaşmayla ilgili hesaba çekildiğinde diyecek ki ben saldırıyor muyum? Ben anlaşmayı uyuyorum. Saldıran İsrail, gidin onu engelleyin. Şimdi burada tabii İran da şöyle bir gerekçe kullanıyor. Eğer İsrail saldırırsa biz de İsrail'e saldırırız şeklinde. Yani bunun nitekini kullandı da yani ateşkesin ilk dönemlerinde. Ama bu da çok da kolay değil. Ta İran'dan İsrail hedeflerine füze gönderiyor. Siyonistler burada avantajlı durumda. Çünkü yakın mesafedeki toprağı hedef alıyor. İran ise uzak mesafedeki hedefleri vuruyor. İran için daha külfetli, daha masraflı bir şey. Bir de İran mesela burada bir bakıma anlaşmayı işte donduruyor. Yani siz burada anlaşmaya riayet etmediğiniz için ben saldırıyorum diyor. Eyvallah. Onun için anlaşma bir bakıma devreden çıkarılmış oluyor. Ama Siyonist işgal rejimi açısından öyle olmuyor. Ben zaten bu anlaşmanın tarafı değilim diyor. Anlaşmayı devreden çıkarma gibi bir söz, bir uygulama söz konusu olmuyor. Yani işin stratejik boyutu da o. Ondan dolayı Lübnan'da saldırılar devam ediyor. Ha bir de öyle bir şey var. Siyonistler zaten bu anlaşmaya razı olmadılar.
1: Evet.
0: Yani böyle bir anlaşma olmasını istemiyorlardı. İran'a her ne şekilde olursa olsun baskının devam etmesini istiyorlardı. Yani askeri operasyonlar olmasa bile anlaşma olmasını istiyorlardı. Anlaşma olmadığında da İran'a baskı devam etsin ve İran daha çok tavize zorlansın istiyorlardı. Ama bu sefer İran'ın elinde de bir Hürmüz Boğazı kartı vardı. Onu kullandı İran. Bu da devam ettikçe uluslararası piyasayı etkiledi. Onun için Amerika bir an önce anlaşmak zorunda kaldı. Hürmüz Boğazı kartının kullanılması karşısında kendisi yani burada askeri operasyonlar durdurulabilir ama o sorun, kriz ortadan kaldırılamıyor. O kriz devam ettiği sürece de hem Amerikan ekonomisi etkileniyor hem dünya ekonomisi.
1: Evet.
0: Buna karşı Amerika kendisi biz de işte dışarıdan abluka uygularız dedi. Yani Hürmüz Boğazı'na ama dışarıdan abluka uygulamanın sadece İran'a zararı olmuyor ki herkese zararı oluyor. Amerika'ya da zararı oluyor. Dolayısıyla dışarıdan abluka uygulamanın Amerika'ya fazla bir faydası olmadı. Fakat Siyonistler için önemli değil. Siyonistler istiyor ki yani icabında dünya piyasası da bozulsun. Petrol fiyatları artsın. Ne olursa olsun ama burada kendilerinin istediği gerçekleşsin. Ondan dolayı bu anlaşmaya razı değildiler. Dolayısıyla razı olmadıkları anlaşma karşısında da hem biz taraf değiliz diyorlar hem de bunu sabote ederek Lübnan'da etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Ve burada Lübnan'da bir de şöyle bir şey var. Yani karşılarında bir devlet yok. Lübnan'da, Lübnan'daki hükümet, yönetim, ordu, Siyonist işgale karşı savaşmıyor ki. Hiçbir aktivitesi yok. Sadece diplomatik alanda gidiyor, pazarlık ediyor. Pazarlık edince de Siyonistlerin bütün talimatlarını alıyor, tamam diyor. Yani ne isterseniz yapalım. O durumda geliyor içeride Hizbullah'ın milis güçlerine karşı ordusunu devreye sokmaya çalışıyor. Siyasi baskı uygulamaya çalışıyor Lübnan hükümeti. Ve bu şekilde burada aslında savaşın tarafı Lübnan'ın siyasi mekanizması, resmi organı değil. Yani orada savaşın tarafı direniş hareketi. Yani Hizbullah'ın askeri mekanizması. Ve bunları zorlayın diyor. Bunlar silahlarını teslim etmeye mecbur bırakılsın falan. Bu şekilde bunları sıkıştırın, zorlayın. Şimdi peki bunlar silahlarını teslim etse diyelim ki mesela Lübnan hükümeti zaten kabul etti bunu. Ama uygulayamadı. Neden? Çünkü Hizbullah kabul etmedi. Hizbullah kabul etmeyince uygulamaya geçiremedi. Peki diyelim ki bunu Lübnan hükümeti gerçekleştirse bunun bir güvencesi var mı? Yok. Yani mesela bunun karşılığında Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'dan çekilecek mi? Orada yıkım faaliyetlerini durduracak mı? İşgal ettiği yerleri geri verecek mi? Hayır, bu konuda Siyonist işgal rejiminin hiçbir taahhüdü yok. Sadece diyor ki hava saldırılarını durdurmamızı istiyorsanız siz de Hizbullah'ın elindeki silahları toplayın. Peki topladık, orada işgal olayına ne olacak peki? İşgal devam edecek. İşgale karışamazsın diyor. Karışamazsan ne olacak? Orada Güney Lübnan gene işgal altında olacak ve bir yandan da kara operasyonlarına devam edecektir. Lübnan'ın halihazırda işgal edilmiş bölgesi var, geçmişten işgal edilmiş bölgesi var ve bu sebeple Lübnan'a yönelik tehdit zaten devam ediyor. Onun için burada direnişten başka hiçbir seçenek kalmıyor Lübnan'da. Yani fiili olarak ya Siyonistler kesin bir şekilde anlaşmayı kabul ederler, Lübnan topraklarından çekilirler ve saldırıları durdururlar ve bu şekilde bir ateşkes sağlanır ya da çatışmalar devam eder. Başka bir çözüm yolu yok yani.
1: Eyvallah. Şimdi hocam zaten dediğiniz gibi yani orada İsrail'in daha belki konumuzda da bahsetmiştiniz. Zaten bu anlaşmayla alakalı bir rızası yok. Bunu zaten tanımıyor bir anlamda. İhlalle de devam ediyor. Bir taraftan da şöyle bir şaya dolaştı geçtiğimiz günlerde. Hani Amerika'nın aslında buraya Suriye'yi de sokup bir anlamda İsrail'in elini belki biraz daha kolaylaştırma anlamında. Yani Suriye sokacak da ne yapacak? Suriye dediğiniz gibi devletin bir ordusu vesaire yok ki. Kimle orada mücadele edecek? Hizbullah'la. Hizbullah'la da zaten böyle Suriye savaşından dolayı böyle bir kan davası benzeri bir durumda var. Hani bir beşru zemin de belki oluşturulabilir onunla alakalı. Allah-u Alem belki de bu düşünülmüş olabilir ama böyle bir şaya, böyle bir söylenti var. Bu ne ölçüde doğrudur? Yani bu Amerika'nın da İsrail'in işine gelecek bir şey mi? Böyle bir şey gerçekten oldu mu? Ya da muhteviyatı nedir? Bununla alakalı hocam ne anlatırsınız hocam dinleyicilerimiz bu konuda?
0: Şimdi tabii bu emperyalist güçler ve onların işbirlikçileri, İslam dünyasına yerleştirilmiş olan ihanetçiler vesaire çeşitli araçlardan, malzemelerden istifade ederek sürekli Müslümanların arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Bu Suriye ile ilgili olarak gündeme gelen konu şu. Siyonistler Lübnan'a o kadar saldırıda bulunmalarına rağmen buradaki Hizbullah ve şimdi Hizbullah tek başına değil, onu da söyleyeyim. Yani Hizbullah'ın yanında aslında Filistin direniş güçleri de yer alıyor. Başka unsurlarda özellikle Filistin direniş gruplarının Lübnan'daki yapılanmasının desteği de var. Bunu da nazar dikkate almak lazım. Fakat Siyonistler bütün bu saldırgan tutumlarına rağmen orada gene de kayıp veriyorlar. Geçtiğimiz günlerde mesela bir tane yarbaylarını öldürdüler. Yani Hizbullah milisleri. Onunla birlikte 4 tane asker öldü. Yine 2 gün önce bir askerlerini öldürdüler. Böyle peş peşe bunların askerleri de kayıp veriyor. Ondan dolayı oraya sürdükleri askerler de korkuyor. Çünkü sürekli ölümle göğüs göğüse. Yani Lübnan'a sürüyorlar. Netanyahu'yu çok fazla ilgilendirmiyor. Trump'ı o kadar ilgilendirmiyor. Yani bu Yahudi gençler ölürse ölsün ne olacak? Yani onlar için önemli olan orayla ilgili hesapların tutması, planların tutması. Ama şimdi bunları da böyle göz göre göre ölüme sürmek de çok da kolay olmuyor. Adamlar sürekli ölümle burun buruna. İşte bundan dolayı bu Hizbullah'a bir de arkadan vursak nasıl olur falan diye düşündüler. Ve Trump Suriye'ye bir teklifte bulundu. Suriye'deki yönetimi Ahmet Şara, yani Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'ya dedi ki Lübnan'a bir operasyon düzenle, biz de sana bol miktarda silah verelim, askeri teçhizat verelim, işte şunu verelim, bunu verelim. Böyle bir teklifi oldu. Bu doğru. Bu bilgi doğru. Bu arada şunu da belirtelim. Böyle bir teklifte bulunmalarının amacı neydi? Çünkü şöyle düşünüyor. Yani daha önce 11 yıl süren mücadelede Suriye'de Esad rejimine destek amacıyla Hizbullah bir sürü militan gönderdi. Yani bunu biliyoruz. Bunu bütün dünya biliyor. Evet. Bundan dolayı Suriye yönetiminin bir intikam duygusu olabileceğini düşündü. Tabii Amerika yapıyor bu teklifi. İsrail'le zaten muhatap olmuyorlar da. Yani İsrail'in hesabına yapıyor. Amerika İsrail'in hesabına yapıyor. Ondan dolayı böyle bir intikam duyguları devreye girebilir. Bunları da işte bu Hizbullah'tan intikam alması için bu şekilde, bir de adamlara biraz para, biraz da silah verdik mi bunu yaparlar diye düşündüler. Ama Ahmet Eşara dedi ki siz benden bunu istiyorsanız o zaman benim de şartlarım var. Bir kere İsrail Golan Tepelerine çekilecek tamamen. İkincisi Lübnan ve Suriye'nin Şeba çiftlikleri diye bir bölge var. Tam o işgal altındaki Filistin toprakları, yani İsrail olarak gösterilen bölge, Lübnan ve Suriye'nin birleştiği noktada. Tam bu üç bölgenin birleştiği noktada Şeba çiftlikleri var. Orası da Siyonistlerin işgal altında. Orayı da terk edeceksin. Lübnan'ın topraklarında, Suriye'nin topraklarında. Bir de bu Dürzi militanlara destek veriyorsunuz. Bundan da vazgeçeceksiniz. Eğer bunları yaparsanız ondan sonra konuşuruz bu operasyon meselesini dedi.
1: Olmayacağınız şeyler ortaya çıkıyor.
0: Şimdi böyle şart ileri sürmesinin sebebi aslında Ahmet Şara'nın oraya bir operasyon düzenlenmesi fikrinden kaynaklanmıyor. Öyle bir şey. Öyle planı zaten kabul etmiyor da. Şimdi önlerine kabul edemeyecekleri şartlar koyuyor. Böylece bu planın önünü tıkadı. Yani siz bu şekilde bu şartları kabul etmezseniz benden de hiç boşuna bir şey istemeyin, benimle pazarlık etmeyin dercesine bu planın önünü tıkamak istedi. Amacı buydu. Aynı zamanda bunlara şu mesajı vermek istedi. Bakın siz burada Suriye topraklarını işgal altında tutuyorsunuz. Lübnan topraklarını işgal altında tutuyorsunuz. Kalkmışsınız benden operasyon istiyorsunuz. Yani bir bakıma bir de bu mesajı verdi onlara. Yani çok akıllıca bir tavır sergiledi. Burada aynı zamanda bir intikam davası içerisinde de girmedi. Eyvallah. Öyle bir takım birilerinin hesabına intikam davası içerisinde de girmedi. Ve böylece bu planın önü tıkanmış oldu. Eyvallah. Fakat işin ilginç tarafı Ahmet Eşar'a burada çok stratejik bir tavır sergileyerek bu planın önünü tıkadığı halde birileri kalktı. Mesela Lübnan'dan ben şahsen internetten şahit oldum. Adam mesela işte siyasi yorumcu bilmem ne falan diye böyle göğsü kabara kabara konuşuyor. Efendim diyor Ahmet Eşşar'a aslında bu oyunu kendisi kabul etmişti ama isteklerini reddettiler de o yüzden yapmadı. Halbuki ya arkadaş,
1: stratejiyi fark edemiyor.
0: Ahmet Eşşar'ın istekleri zaten böyle bir planın önünü tıkama amaçlı. Böyle son derece saf yorumlar yapanlar da oldu Lübnan'ın içerisinden. Adam kalkıyor diyor ki biz burada Lübnan'da özgür ve bağımsız olmak istiyoruz. Ha İsrail saldırmış, ha Suriye saldırmış fark etmez. Ya Suriye saldırmış mı? Saldırmamış. Öyle bir şey de hesabı da yok. İsrail saldırmış, ne yapıyorsun? Hiçbir şey yaptığın yok. Ve Lübnan, işte biz burada Lübnan'da bağımsız olacağız. Ya buna kadar bağımsız oluyorsunuz? İsrail geliyor Beyrut'un tepesine bomba yağdırıyor. Hiç de bağımsız olamıyorsun. Evet. Bir taraftan Fransa kuyruğundan çekiyor. Öbür taraftan Siyonistler yularından çekiyor. Ne kadar bağımsız olabilirsin? Yani yuları teslim etmişsin Siyonistlere, kuyruğu teslim etmişsin Fransa'ya. Bağımsız ve özgür olduğunu söylüyorsun. Ne kadar bağımsız ve özgür olacaksın? Eğer ki burada Suriye ile bir ittifakın olsaydı, İslam dünyasının geneliyle bir işbirliği, bir ittifak olsaydı, Müslüman toplumların genelini temsil eden bir hilafet müessesesi olsaydı, o zaman işte bağımsız olurdu. Özgür ve bağımsız olurdu. Ama bu şartlarda özgür ve bağımsız olamazsın. Çünkü kuyruğun bir tarafta, yuların bir tarafta. İşte bu kafadaki adamlar da kalkıyorlar. Böyle işte bu tür dedikoduların içerisinde balıklama atlıyorlar yani.
1: Ya şeydir zaten, hani benden daha iyi biliyorsunuz, işin içindesiniz yani bu konuda, en azından bizim camiamızın duayenlerinden diyebileceğimiz bir zattır Ahmet Hocam. Şimdi bizde adettir böyle bir mesele olduğu zaman hemen ertesi gün yani hemen işin uzmanları falan ortaya çıkarlar. Bir hafta, 10 gün, birkaç hafta konuşurlar da işi bilen insanlar aslında onlar konuşmaya başlayınca sizin dediğiniz gibi gülerler bir taraftan. Yani bir medya kanalı işin uzmanı diye çıkarttığı adam normalde sosyal medyadan ya da işte internetten bilgilenmelerle o yorumları yapıyor. Hani gerçek anlamda işin stratejisini karşı tarafın düşünmeden etmeden sadece yani orada bir zaman dolsun vesaire türü yorumlarla gündemde maalesef sanki böyle bir konunun uzmanıymış gibi yer tutuyorlar. Bölgede Amerika'nın da her daim tarafların birbiriyle bir şekilde hani daha evvelki yaraları da kaşıyarak hem İsrail'in hem Amerika'nın işine yarasın hem de bunlar her daim birbiriyle bir tırmalaşıp dursunlar prensibi doğal olarak devam ediyor Amerika'nın. Yani onda çok da böyle şaşırılacak ya da kızılacak bir durum yok. Adamın zaten çalışma prensibi o. Hatta mesela IŞİD lideri bahanesiyle Suriye'ye de bir operasyon düzenlediği o bölgeye. Şimdi burada hani mesela son gelişmelerden görüyoruz ki işte çok öven Ahmet Eşşara'yı, Suriye'nin şu anki işte mücadelesini destekleyen yani bir sürü söylenme tavırlar içine girmiş olmasına rağmen bakıyorsunuz bir taraftan bir operasyonu düzenliyor. Hani şu mesajı da acaba veriyor olabilir mi? Ya tamam, akıllı uslu çocuk olduğun sürece canımsın ciğerimsin ama gerektiğinde bak ben her daim burada bekliyorum. Gerektiğinde böyle bir yukarıdan bir şey de yapabilirim. Bilgin de olsun. Yani bu IŞİD operasyonu nasıl yorumluyorsunuz hocam Suriye topraklarında Amerika'nın?
0: Şimdi bu Suriye'nin kuzeyinde bir yere Amerikan uçakları hava operasyonu düzenlediler ve Amerikan'ın o bölgedeki komutanlığı da resmen şey yaptı, kendilerini düzenlediğini açıkladı. Yani üstlendi saldırıyı. Bahanesi de gene bu IŞİD, her şeye yarıyor yani. IŞİD'in bir saldırı düzenlediğinde orada bir tane IŞİD militanının gölgesini gördüm dedim yetiyor yani. Ha. İşte bu şekilde IŞİD'i bahane ederek, halbuki hedef aldıkları kişinin kim olduğu bile belli değil yani şu anda ne olduğu henüz belli değil. Ama Amerika orada önemli bir IŞİD komutanını tespit etmiş güya. Benim tahminim bu Ahmet Eşaray'a biraz gözdağı verme amaçlıydı. Çünkü Amerika bayağı bir uğraştı Suriye'de bu Lübnan'a operasyon düzenlemesi konusunda. Havuç sopa meselesi. Yani bir yandan havuç gösteriyor, işte öbür taraftan da sopayı. Eğer ki Lübnan'a herhangi bir operasyon düzenlerseniz sana bol miktarda silah, teçhizat vesaire vereceğim diye taahhütte bulunuyordu. Ama bu istekleri yerine getirilmeyince bir taraftan gözdağı veriyor. Bak eğer bizimle işbirliği yapmazsan, işte orada İsrail'in hesabına yarayacak operasyonlarda bize katkıda bulunmazsan o zaman biz sana operasyon düzenleriz demek istedi. Yani bu benim gördüğüm kadarıyla bu bir gözdağı mesajıydı aslında. Yoksa IŞİD bahane yani. Orada herhangi bir IŞİD komutanı falan yakaladığını zannetmiyorum. Yakalasa Amerika'da zaten şimdiye kadar çoktan yakalamış olurdu. Yani bundan yıllar önce Amerika Irak'a saldırı düzenlediğinde bana bir genç şey demişti, ya bu Amerikalıların öyle uyduruları varmış ki insanların ayakkabılarının numarasını bile tespit ediyormuş yerden. Yani ben dedim ki ya bu Amerikalılar insanların ayakkabılarının numarasını tespit ediyor da ağacın arkasındaki silahlı militanı tespit edemiyor. Nasıl oluyor bu iş yani? Hı. Sanki bütün her tarafı, Suriye'nin her tarafını görüyorlar da IŞİD militanı şöyle biraz şey delikten dışarı çıksın, tepesine bombayı gönderiyorlar. Ama numara tabii, o iyi.
1: Eyvallah, aslında dediğiniz gibi yani burada bir taraftan işte överken, işte metiyeler düzerken öbür taraftan da aslında her an kulağında çekebilirim mesajı bir anlamda Suriye'ye. Yani bir sadakat bekliyor. Belki bu Lübnan meselesi de demin bahsettiğiniz bunun ilk sınavıydı. O da pek umdukları gibi geçmedi. Öbür taraftan biz tabii Gazze'yi de unutmuş değiliz. Gazze'de malum orada bir ateşkes sözüm ona dünya kamuoyuna deklare edildi. Ama orada tabii katliamlar, ihlaller devam ediyor. Bu tabii aşama aşama olarak belirtildi. Hani mesela bir aşama belli bir süre sonra şartlar yerine geldikten sonra ikinci aşamaya geçme durumu yani o şekilde bir ateşkesti. Burada arabulucular da tabii devreye girip işte tarafların özellikle işte Filistin'deki muhataplarıyla bu meseleyi konuşmalarının yani bununla alakalı tabii İsrail bu aşamaları, levelleri bahanelerle sabote ediyor. O şey, uygulamayı uzatıyor vesaire vesaire. Yani bildiğimiz daha evvel de defaatle sizlerin de anlattığı bildiğimiz meseleler, durumlar aslında. Şu anki hocam Gazze'deki durum nedir? Genel olarak yorumlarınız ne olur hocam Gazze ile alakalı?
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde başta Hamas olmak üzere Filistin direniş grupları Kahire'de bu arabulucularla görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerde işte müspet bazı gelişmeler olduğu söylendi. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu an Filistin direnişi arabulucularla pek uğraşmak istemiyor. Ama arabulucular aktif olarak bir şey yapamıyor. Bu gerçeği itiraf etmek lazım. Yani evet, Filistin direnişi açısından, onların diplomatik konumu, stratejileri vesaireler açısından yani bunlar arabulucuları yağlama ihtiyacı duyabilirler. Yani bu biraz normal bir durum. İşte Mısır'ı, Katar'ı, Türkiye'yi epey bir yağladılar dediler. Çok iyi geçti. İşte olumlu şeyler, sonuçlar aldık. Ama şimdi arabulucular ne yaptı? Siyonistlere baskı yapabildi mi? Yapamadı. Siyonistlerin bu anlaşmanın birinci aşamasıyla ilgili maddelerinin yerine getirilmesi konusunda herhangi bir ilerleme kaydedebildi mi şu ana kadar? Kaydedemedi. Şimdi Filistin direnişi de diyor ki yani ikinci aşamaya geçilebilmesi için birinci aşamanın tamamlanmış olması lazım. Birinci aşamanın tamamlanması konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Hala Siyonistler orada saldırmaya devam ediyor. Kapıları doğru düzgün açmadılar. Açsalar bile birinci anlaşmada kabul edilen miktarda açmıyorlar yani. %50'nin altında içeriye sokulan yardım malzemeleri kabul edilen miktarın %50'sinin altında. Öldürmeler gündelik olarak devam ediyor. Yaralanmalar, saldırılar, yıkımlar gündelik olarak devam ediyor. Arabulucular ne yapıyor? İsrail ile görüşüyor. İsrail'in işte şartlarını alıyor. Filistinlilerin önüne koyuyor. Filistinliler de diyor ki biz bu şartları kabul etmiyoruz. Onlar da alıyorlar. Tamam eyvallah. Öbür tarafa götürüyorlar. Yani arabulucuların şu anda aktif olarak anlaşmanın uygulanması konusunda pratiğe dönük bir şeyleri yok. Sadece masa başı görüşmelerde istekleri birbirlerine iletiyorlar. O kadar. Bu da arabuluculuktan ziyade postacılık, yani postacılık yapılmış oluyor. Arabuluculuk yapılabilmesi için yani bir tarafa da şartlarının yerine getirilmesi konusunda baskı yapılabilmesi lazım. Neden? Çünkü yani bir kere anlaşmanın birinci aşamasında kabul edilmiş şartlar var. Bu şartlara uyacaksın. Yani bu şartlara uymadan ikinci aşamaya nasıl geçilecek diye baskı yapma imkanın olacak.
1: Bu arabuluculardan kasıt garantörlerden bahsediyorsunuz değil mi hocam?
0: Yani sadece garantör değil. Hem garantör hem de arabulucu. Yani işte Mısır, Katar, Türkiye, Amerika. Amerika şu, bu sıralar pek ortada yok. Evet. Amerika zaten hiç yani bu arabuluculuk fonksiyonunu icra etmiyor da yani bu Mısır, Türkiye, Katar ve Amerika. Kahire'deki görüşmeler Mısır, Türkiye ve Katar temsilcileriyle yapıldı ama sonuç olarak bir şey elde edilemedi. Filistin direnişi adına yapılan açıklamalarda iyi şeyler oldu falan denildi ama bunun pratiğe yansıyan bir karşılığı yok. Maalesef Gazze'de zulümler devam ediyor. Ve bu arada Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir raporu yayınlandı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın oluşturmuş olduğu bir komisyon çocuklara yönelik saldırılarla ilgili bir rapor yayınladı. Geçtiğimiz çarşamba günü çok önemli şeyler içeriyordu. Yani bu raporda Siyonistlerin çocukları kasten öldürdüğüne dair ifadeler yer aldı. Yani kasten. Çok önemli bu. Kasten öldürmeleri çocukları. Bu sadece Gazze'de olmuyor. Batı Şeria bölgesinde de oluyor. Yani çocukların kasten öldürülmesi. Ki yani Gazze'de şu ana kadar öldürülenlerin 1/3'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yani 1/3 kadınlar ve çocuklar, yani önemli bir kısım, bir miktarda yaşlılar var. Yani neredeyse yarıya yakın kısmını burada savaşta özellikle hedef alınmaması gereken insanlar oluşturuyor. Savaş hukukuna göre, işte uluslararası anlaşmaların vesairelere göre bunların hepsi suç. Ve nitekim raporda da, yani Birleşmiş Milletler Komisyonu raporunda da dile getirildi. Ama bu sadece Gazze'de olmuyor, Batı Şeria bölgesinde de oluyor. O raporun yayınlanmasından bir gün sonra Siyonist'le bir çocuğu daha öldürdü. Şeyde, Gazze'de yine Han Yunus'ta bir çocuğu daha öldürdü. Bu şekilde çocukların kasten hedef alınması. Ki bunu neden yapıyorlar? Bunu bizzat kendi hahamları bunlara akıl verdi. Haham yani bu adam işte onlara dini fetva veriyor. Haham ama Siyonist yani. Siyonist haham. Allah'ın dininden, Allah'ın yolundan çıkmış bir kere. Bu çocukları diyor şimdi öldürmeseniz yarın bunlar da militan olacak, karşınıza çıkacak. Bunun için şimdi öldürmek daha kolay diyor. Şimdi öldürün diyor. Ve aynen bu şekilde çocukları daha Kundak'taki çocukları öldürüyorlar yani.
1: Hatta şeyler var, bu geçtiğimiz yıllarda o zaman bayağı bir skandaldı. Böyle hamile kadınları işte tişörtte basmışlardı. Yani hamile kadını karnından vur. Ya bu tabii akıl alır şeydi yani. Normalde vicdan sahibi ya da bir parça böyle zerre kadar böyle içinde insanlık olan bir insan zaten asla ve kat'a tahammül edemeyeceği sloganlar bunlar. Hani hamile kadını karnından vurmaya yönelten tişörtler basıp dağıtmışlardı ki yani bir kurşunla iki düşmanı bertaraf etme gibi böyle. Hani bunların gerçekten, hani bunu siz de zaman zaman söylüyorsunuz, biz burada ifade ediyoruz. Biz şimdi sanıyorlar ki belki dışarıda Müslümanların dışındakiler, ya bunlar Müslümanlara düşman diye düşünüyorlar belki. Ya gerçekten değil. Yani bunların itikadında, ilahiyatında şu an etrafında Müslümanlar olduğundan dolayı doğal olarak Müslümanlarla şu anda kafalarındaki o katliamları uyguluyorlar itikatlarından kaynaklı. Yoksa bunlar tüm insanlığın düşmanı. Yani bunlar da artık dünyada sadece Müslümanlar değil, bakın bu çok önemli. Dünyada artık şunu dillendirmeye başladı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunların anladığı dil kuvvettir demeye başladı artık dünyada. Güçtür. Dayaktır. Yani bunlarla oturup uzlaşılamayacağını falan aslında bizler onlarca yıldan belki söylüyorduk ama Müslümanlardık, taraflardan biriydik. Belki çok dikkate alınmıyordu. Ama şimdi artık diğer milletler de en azından halklar bazında ya da sağ duyu sahibi kanaat önderleri olarak diyelim, onlar da artık fark ettiler ki bunların tüm insanlıkla bir dertleri, problemleri var ve bunlar asla ve kat'a oturup konuşulup ikna olup da barış yapılacak insanlar değil. Bunların anladıkları yegane dil güç, kuvvet. Bunlarla alakalı tabii ki hatırlatmaya devam edeceğiz daima. Biz ancak bu kadarına gücümüz yetiyor.
2: Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
3: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim Afrika'ya geçelim. Afrika'da malum zaman zaman biz de konum ediyoruz Sudan. Birkaç Afrika'da zaten sıkıntılı bölgelerden biri Sudan. Sudan'da yıllardan beri hızlı destek kuvvetlerinin bu Birleşik Arap Emirlikleri destekli saldırılar devam ediyor. Devam ediyor yani on binlerce insana katledildiği bir saldırıya dönüştü artık bunlar. Yani kadındı, çoluktu, çocuktu vesaire falan demeden. Dilerseniz hocam dinleyicilerimize biraz da Sudan'daki bu son durumdan bahsedelim. Haberdar etmiş oluruz.
2: Evet. Şimdi tabii son dönemde İran'daki savaş, Körfez Savaşı yani bir taraftan Lübnan'daki işgal, Filistin'deki saldırılar vesaire kamuoyunun gündemini meşgul ettiğinden İslam dünyasının diğer bir bölgelerindeki sıkıntılar biraz arka planda kalıyor, gölgede kalıyor. Oysa Sudan'da da sıkıntı bitmiş değil. Bilhassa son dönemde bu hızlı destek kuvvetleri bazı yerlerde yeniden toparlanmaya başladı. Tabii onların toparlanmasında kendilerine arkadan destek veren fitne unsurları, ülkelerin desteğinin önemli bir payı var. Eğer ki bu destek olmasa zaten onlar bu savaşı sürdüremezler. Şu an bu savaşta da Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir fonksiyonu var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bir bölgesel güç olma hesabında. Fakat bölgesel güç olmak için bir yandan da Siyonistlerle işbirliği yapıyor ve aynı zamanda ileride kendisine hizmet edecek bir takım yerel yönetimler oluşturmaya çalışıyor. Sudan'la ilgili hesabını da bu hızlı destek üzerinden yürütmeye çalışıyor. Onlar da çoğunlukla Afrika'nın değişik ülkelerinde paralı askerleri getiriyorlar ve o paralı askerlerle çatışmalar sürdürüyorlar. İşte bazen zorlandıklar oluyor. Yani bu şey ordu işte junta. Yani Sudan'da zaten junta yönetimi hala hüküm sürüyor. Ama bu hızlı destek kuvvetlerinin ortaya çıkmasından sonra biraz junta yönetimi meşru yönetim gibi algılanır oldu. Neden? Çünkü karşısında gayrimeşru bir isyan var. Ve bu isyan karşısında ülkenin toparlanmasını sağlaması açısından İster istemez bu junta yönetiminin sahiplenilmesi gerekiyor. Yani sahiplenme derken onaylama anlamında demiyorum. Yani hızlı destek kuvvetleri adındaki isyan güçleri karşısında verdiği savaşın haklı olduğunu. Fakat maalesef junta yönetiminin de bir ahlaki altyapısı yok. Onlar da sivillere saldırıyorlar. Ve işte ondan dolayı Sudan hala büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılar sebebiyle çok sayıda insan, milyonlarca insan yerinden edilmiş durumda. Açlık problemi devam ediyor ve bir güven ve istikrar da kazanılabilmiş değil yani.
1: Eyvallah. Yani bu bölgede biz zaman zaman Afrika'daki tabii bu ülkelerin Kahir ekserisi, nüfusu, Müslüman olan ülkeler, İslam coğrafyaları tabii buralarda. Buradaki gelişmeleri de aktarıyoruz. Ahmet Hocam'ın da dediği gibi yani artık Körfez'de biz de öyle bir gömüldük ki daha farklı coğrafyalar da sağ olsun. Yani çok gündem olmayan ama Ahmet Hocam zaten kendi ilgi alanı olmasından dolayı buradaki gelişmeleri de bize aktarıyor muhtelif bölgelerde olduğu gibi. Biz de duruma göre sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Afrika ya da muhtelif İslam coğrafyaları. Efendim biraz da oradan Avrupa'ya geçelim. Kıta Avrupa'sının da biraz daha öteye geçelim İngiltere'ye. İngiltere Başbakanı, İşçi Partisi lideri aynı zamanda Keir Starmer istifa etti. Hani bizi ilgilendiren bir şey mi? Ama gündem netice itibariyle yani bizim onca derdimiz varken İngiltere Başbakanı istifa etmesi bizi tabii ki ilgilendirmiyor. Ama tüm dünyada böyle bir kelebek etkisinin olduğu bir dünya konjonktürü var artık. Hani bizi ilgilendirmediğini sandığımız bir şeyde aslında dolaylı olarak bizi ilgilendirdiğine bazen şahit oluyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu İşçi Partisi Genel Başkanı aynı zamanda şu an İngiltere Başbakanı oldu?
2: Evet. Şimdi aslında İşçi Partisi'nin Genel Başkanlığı şu an istifa etmesinden ziyade iktidarını konuşmak daha isabetli olur. Çünkü şu an istifa ederken bir bakıma işte 23 aylık iktidarı süresince kendini ortaya koyamadı. Ve İngiltere'de bu İşçi Partisi'nin önemli bir yönü de şudur. Yani bu adamlar işte İşçi Partisi sol, yani İngiltere'nin solunu temsil ediyor. Bu solcular da biraz daha insancıl davranıyorlar. Kendilerince yani söylemleri öyle. Yani biraz daha işte uluslararası platformda daha insani bir tutum sergiliyormuş gibi bir görünüm arz ediyorlar. Fakat ben şunu söyleyeyim. Yani İngiltere'nin Muhafazakar Partisi ile İşçi Partisi, hani biri solcu biri sağcı. Fakat sıra İslam dünyasına geldiğinde bunlar aynı kafanın iki boynuzu gibidir. Biri sol boynuz, biri sağ boynuz. Gelir işte sol boynuzuyla vurur, öbürü gelir sağ boynuzuyla vurur. Yani kafa gene aynı kafa. İkisi de boynuzdur yani. Fakat biri sol boynuzdur, biri sağ boynuzdur. Değişen bir şey yok. Aynı durum bu İşçi Partisi'nin yeni genel başkanının iktidara gelmesinden sonra da yaşandı. Filistin konusunda tam bir sahtekar olduğu, yalancı olduğu ortaya çıktı. İşte şeydeki İngiltere'nin içerisindeki bazı ulusal meseleleri aşmak için nispeten muhacirlere karşı daha ılımlı bir politika izlemeye çalıştı ama öbür taraftan bir yandan da ırkçı anlayışların önünü kesemedi. Neticede bayağı bir prestij kaybetti ve sonunda parti genel başkanlığından da başbakanlıktan da istifa etti. Muhtemelen önümüzdeki ay hem yeni genel başkan seçilecek partiye hem de yeni başbakan seçilmiş olacak. Bu şekilde İngiltere'de kadro değişebilir ama anlayış değişmez. Zihniyet gene aynıdır.
1: Yani. Eyvallah. Çok güzel de ifade ettiniz. Hani aslında pek çok Amerika'da da böyle mesela yani cumhuriyetçilerle demokratlar bazen böyle işte Müslümanlar belki gafletle demokratları daha böyle sanki humanist daha böyle insancıl gibi kabul ederler. Halbuki iş Müslümanlar olduğu zaman bir öküzün sağ ve sol boynuzundan farkı olmadığını her halükarda zarar veriyor. Bazen sol zarar veriyor bazen sağ zarar veriyor. Aslında bütün konunun özetinde o betimlemeli hocam ortaya da koymuş oldunuz. Ama dolaylı olarak yani şimdi ben orada aslında böyle bir ironikle yani bizi ilgilendir diyoruz ama bakarsanız böyle dolaylı sağından solundan kenarından bir şeyine yine Müslümanların etkilendiği bir mesele ortaya çıkabiliyor. Efendim bu haftanın son konusu NATO zirvesi. NATO en son 2004'te yanılmıyorsam Türkiye'de bir zirve yapılmıştı. 22 yıl üzerine tekrar Türkiye'de. Biraz hocam bize NATO'dan ve zirvenin öneminden bahsederseniz programımızın sonunda. Yani bu NATO'nun dağılma süreci midir, sonu mudur yoksa tekrar ihtişamı mıdır? Nasıl yorumlayalım hocam bu zirveyi?
2: Şimdi NATO bilindiği üzere geçmişte sosyalist kulübe karşı kurulmuş bir askeri ittifak. Ama zamanla hatabını kaybetti ama NATO kendisini ilga etmedi. Gene varlığını sürdürdü. Bu yeni dönemde ne amaçla bir askeri ittifak olacağının konusunda çeşitli teoriler geliştirildi. Şu an gene devam ediyor, varlığını sürdürüyor. Ama görüldüğü kadarıyla Amerika NATO'yu kendisinin bir askeri mekanizması olarak kullanmak istedi. Ve nitekim geçmişte öyle yapıyordu zaten. Ama bazı ülkeler artık NATO'nun daha bağımsız bir askeri ittifak olması, Amerika'nın bir arka gücü olmaması konusunda biraz daha ısrarlı oldular. O yüzden Amerika İran'la savaşında NATO'yu devreye sokmakla başarılı olamadı. Yani aslında NATO'yu da devreye soksaydı İran'da daha büyük neticeler bekliyordu da kendi açısından İran'ı teslim olmaya zorlama konusunda. Ama bunu başaramadı. O yüzden NATO'yu tehdit eden açıklamalarda bulundu. Daha sonra işte bu zirveye katılıp katılmayacağı konusunda sorular soruldu ve Trump en son yaptığı açıklamalarda NATO zirvesine, Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını söyledi. Zirve önümüzdeki ay 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Hazırlık çalışmaları devam ediyor. Gündem konuları yani yavaş yavaş belli oluyor ama belki önümüzdeki hafta bu konu biraz daha netleşecektir. Onun için detaylarını önümüzdeki haftalarda konuşmamız daha isabetli olabilir. Şimdilik sadece bir haber vermekle yetiniyorum.
1: Yani. Eyvallah. Yani aslında dediğiniz gibi hocam Amerika için tabii çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Tabii o yine bildiğimiz alıştığımız üslubuyla ki aynı şeyi pandemi döneminde şeye de yapmıştı. Gerçi orada biraz haklılık payı da vardı. Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı da yapmıştı. Biz o kadar para veriyoruz. Hani kaba tabirle onca parayı biz veriyoruz. Biz ayakta tutuyoruz. Yani böyle bir zamanımızda bize destek vermeyecek mi? amiyane tabiriyle ve ciddi anlamda çıkmayı falan da gündeme getirmişti. İlerleyen zirvenin gerçekleştiği dönemde zaten bu bizim doğal olarak konu başlıklarımızdan biri olacak. O zaman daha detaylı bir şekilde Ahmet Hocam'dan yorumlar bekleyeceğiz. Efendim bu haftaki konularımızı bitirdik. Gelişmeleri Ahmet Hocam sizlere aktardı. Muhtelif bölgelerdeki bizleri direkt ya da dolaylı olarak da ilgilendiren gelişmeleri. Haftaya farklı gelişmelerle ve Ahmet Hocam'ın yorumlarıyla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: وَلَا يَصِحُّ لِمُؤْمِنٍ يَدَّعِي الْإِيمَانِ أَنْ يُكَذِّبَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ.
3: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر
4: دشمن رو باید شناخت ابزارهای دشمن رو باید شناخت حیله های دشمن رو باید شناخت از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت
5: اقسم بالله العظیم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك.
6: Dünya döndükçe

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkeasansor.com. Güngören.
13: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
16: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Kıyamet Suresi 2. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dertli miyiz sorusunu hem kendi nefsimizde hem de kendi dışımızdaki insanlardan duyacağımız muhtemel cevaplar üzerine olacaktır. Değerli kardeşlerim, İnsanlara dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda muhtemelen birçok insanın vereceği cevap evet dertliyim olacaktır. Evet dertliyim, hanımım ve çocuklarım bana itaat etmiyorlar. Ömrümü onlar için tükettim, her türlü fedakarlığa katlandım, bütün imkanlarımı kullandım ama yine de bana itaat edip saygı duymuyorlar. Hanımım hayat müşterektir diyerek bana isyan ederken çocuklarım da ben dünkü çocuk değilim, yaşım 18'i geçti diyerek isyan ediyorlar. Hepsinin dili papuç gibi. Evet dertliyim, akrabalarım beni arayıp sormuyorlar, gelip gitmiyorlar, derdimle dertlenmiyorlar. Çocuklarım benimle ilgilenmiyorlar. Gelinlerim bana bakmıyorlar. Beni huzur evine bırakıp gittiler. Ne arıyorlar ne soruyorlar. Huzur evinde huzursuz bir şekilde yaşamaya gayret ediyorum. Evet dertliyim. Kocam bana zulmediyor. Eve doğru dürüst gelmiyor. Doğru dürüst çalışmıyor. Beni ve çocuklarımı mağdur ediyor. Kocam beni aldatıyor. Rızkımızı içki ve kumara harcıyor. Beni ve çocuklarımı hep dövüyor, bize devamlı zulmediyor. İstediğimiz eşyaları ve giysileri bize almıyor, devamlı olarak bize darlık çektiriyor. Evet, dertliyim. Annem ve babam bana iyi davranmıyor, beni hep aşağılıyor, hep bana hakaret ediyorlar. Bana hiçbir imkan hazırlamadılar. Oysa başkalarının anne ve babaları çocuklarına her türlü imkanları hazırlamışlardır. Onları en iyi okullarda okutuyorlar, altında arabasını, cebinde de parasını eksik etmiyorlar. Bak evlenemiyor, istediğim kişiyi de alamıyorum. Evet dertliyim, ömrümce çalıştım didindim ama yine de hiçbir şeye sahip olamadım. Hiçbir makam ve mevkiye gelemedim. Çalıştım, çabaladım, yine de ne bir evim, ne bir arabam, ne de bir iş yerim oldu. Bu dünyada bir gün yüzüm gülmedi, bir gün rahat etmedim. Hastalıklar da yakamı bırakmıyor. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Evet, dertliyim. Çalıştığım iş yerinden memnun değilim. Patron bizim hakkımızı vermiyor. Canımız çıkıyor ama yine de hak ettiğimizi alamıyoruz. Maaşımızı gününde ödemiyor, zammımızı da zamanında vermiyor. Bize insan gibi davranmıyor ve bize hep tepeden bakıyor. İşsizlik belası yüzünden de işten ayrılamıyorum. Evet, dertliyim. Doğru dürüst bir iş bulup, bir adam bulup çalıştıramıyorum. Maaşını zamanında ve dolgun verdiğim halde yine de istediğim randımanı alamıyorum. İşçilerin çoğu saatini doldurma derdinde. Doğru dürüst hakkıyla çalıştığının hakkını veren bir kimse yok. Arkamı döner dönmez işi gevşetiyor ve ağırdan alıyorlar. Kimseye güvenemiyorsun.
kaytarmasınlar diye her tarafa kamera donattığım halde yine de baş edemiyorum. Malımı hep israf ediyorlar. Evet, dertliyim. Komşularımdan şikayetçiyim. Beni devamlı rahatsız ediyorlar. Gece gündüz gürültü yapıp her türlü pisliğini üzerimize silkeliyorlar. Doğrusu aynı binada olduğumuz halde birbirimizi tanımıyor, birbirimize gelip gitmiyor, birbirimizin halini sormuyor, birbirimizi bilmiyoruz. Birbirimizden de emin değiliz doğrusu. Evet, dertliyim. Hayat her gün zorlaşıyor, kiralar yüksek, işsizlik çok, zenginler her gün biraz daha zenginleşirken fakirler de her gün biraz daha fakirleşiyor. Zamlar ve hayat pahalılığı hayatı zindan ediyor. Evet, dertliyim. Trafik yoğunluğundan, trafikteki stresten, trafik canavarlarından, hemen kavga etmeye kalkan asabilerden, sabırsızlardan, hoşgörüsüzlerden, trafik kurallarını çiğneyenlerden ve park sorunundan yana dertliyim. Değerli kardeşlerim, işte dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda çoğunlukla insanlardan alacağımız cevaplar bunlar veya bunlarla birlikte daha birçok dertli sözler olacaktır. Yine sormaya devam ettiğimizde insanların çok az kısmının vereceği cevap da evet, dertliyim olacaktır. Evet, dertliyim. Hiçbir eşi ve benzeri olmayan, dengi olmayan, yegane ilah olan, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın bana verdiği imkan ve nimetleri yerli yerince kullanmadığımdan, ona ibadet ve itaat konusunda yeterince çaba göstermediğimden, gevşek davrandığımdan, onun hükümlerini hayata hakim kılma mücadelesinde üzerime düşen görevleri yerli yerince yerine getiremediğimden, bu konuda ısrar etmediğimden, bu konuda kendimi zorlamadığımdan, nefsime ve irademe yenik düştüğüm konulardan, sigara, internet, televizyon, teknoloji, futbol ve beni gaflete düşüren diğer esaret ve alışkanlıklarımdan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Evimi bir İslam mektebi haline getiremediğimden, ailemi küçük bir İslam cemaati haline getiremediğimden, hanımımı ve çocuklarımı daha iyi, daha bilgili ve şuurlu, daha ihlas ve takva sahibi hale getiremediğimden, aileme dava şuurunu veremediğimden, çocuklarımla aynı saflarda yer alamadığımdan, onlara daha iyi bir edep ve ahlak ve onlara daha iyi bir İslam eğitim ve kültür ile donatamadığımdan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Kardeşlik bağlarını sıkı sıkıya tutamamaktan, kardeşlik ölçülerine ve hukukuna gereğince riayet edememekten, kardeşlerime karşı yeterli kadar sabırlı, hoşgörülü, alçak gönüllü, yumuşak, merhametli ve güler yüzlü olamadığımdan, onların maddi ve manevi dertlerine derman olmaya çaba sarf etmediğimden, onların kusur ve hatalarını örtmeye gayret etmemediğimden yana dertliyim. Evet, dertliyim. Komşu ve akrabalarımla yeterince ilgilenmemekten, onların dertleriyle dertlenmemekten, onlara Allah'ın dininin anlatılmamış, yanlış anlatılmış veya 3-5 kuruşluk dünya menfaati yüzünden gizlenmiş konularını en iyi şekilde anlatamamaktan ve İslam'ı kendi nefsimde kamil bir manada yaşayamamaktan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Bazı insanların insanlıktan çıkıp hayvanlaşmasından, cadde ve sokaklarda, parklarda ve eğlence yerlerinde, toplu ve özel taşıma araçlarında edepsiz, hayasız ve zinakar davranışlar sergilemelerinden dertliyim. Cadde ve sokakların açık meyhanelere, pavyonlara dönüşmesinden, içki, kumar, zina, faiz ve diğer kötülüklerin alenen işlenip resmileştirilmesinden yana dertliyim. Değerli Müslümanlar, işte dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda insanların çok az kısmından alacağımız cevaplar da bunlar veya bunlarla birlikte daha birçok dertli sözler olacaktır. Evet kardeşlerim, bu tahmini analizden sonra kendi nefsimize dönerek sürekli olarak kendimizi kontrol edip
gerçekten dertli miyiz sorusunu kendimize sormamız gerekmektedir. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızdan, söylememiz gerekirken söylemediklerimizden, söylemememiz gerekirken söylediklerimizden, itaat etmemiz gerekirken itaat etmediğimizden, itaat etmememiz gerekirken itaat ettiğimizden yana dertli miyiz? Gerçekten üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten yana bir sıkıntı, üzüntü ve pişmanlık duyup dertleniyor muyuz diye nefsimize sormaya devam etmeliyiz. Kendi nefsimize bu ve benzeri soruları sorup cevaplarını aldıktan sonra bu cevapların gereğini yerine getirmek ve kendimizi bu cevaplara göre düzeltmek istikamet üzere yürüyüşümüzün devamına sebep olacaktır inşallah. Rabbimiz bizleri de kendi rızası için dertlenen, kendi dinini hayata hakim kılmak için mücadele eden dertli kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh. وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا
12: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
0: 103.2.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار اللهم اخزِ الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Reklam.

0: konakkuyumcu.com. Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
3: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
5: Makale arası, makale arası. Makale arası.
6: İslam birliği bütün zamanların farzıdır. İslam birliği imandan kaynaklanan sevginin hayatın bütün kademe ve karelerine yansıtılmasıdır. Müslüman ferdin, Müslüman ailenin, Müslüman toplumun ve Müslüman devletin iman kardeşliği ile, iman sevgisiyle mukayyet hale getirilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız." Cennete girmenin şartı imandır. İmanlı kalmanın yolu da Allah için birbirini sevmektir. İman nasıl cennete girebilmenin yegane yolu ise müminleri sevmek de tam ve kamil bir imana sahip olabilmenin biricik şartıdır. Allah için Allah yolunda kardeş olmayanlar ve kardeşliğin gereğini yerine getirmeyenler iman üzere hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu hadisi şeriften İslam birliğinin bütün zamanların ve mekanların farzı olduğunu öğreniyoruz. İslam birliği fuzuli değil, farzdır. İslam birliğini kurmanın Müslümanlar üzerine farz olduğu kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir. İslam birliğinden maksadımız İslam'a kayıtsız şartsız teslim olanların imanın belirlediği sınırlardan başka sınır tanımadan renkleri, dilleri, mezhepleri, meşrepleri, ırkları, kabileleri kendilerinden farklı olsa da alnı secdeye gelen her Müslümanla bir ve beraber olmalarıdır. İslam birliği Müslüman olarak birbirimizi sevmeyi unutmamamızdır. Birbirimizi sevmeyi unutmamız, birbirimizle savaşmaktan daha büyük bir felakettir. Biz evveliyatını kaybetmiş değerler yetimi bir toplumuz. Evimiz yanarken biz yıldızlara bakıyoruz. Evimizin yangınını söndürmeye gelenlerle evimizin önünde kavga ediyoruz. Farkındayız veya değiliz. Biz münkir ve müşrik bir asrın beraberinde getirdiği tereddütlerin faturasını ödüyoruz. Öyle bir asra düştük ki kardeşlik kendini kardeşlikte buldu. Menfaat birliği din birliği oldu. Gönüllerde umut çiçekleri soldu. İslam birliği umuda sevdalanmışların hürriyet gazelidir. Ümmetin imanın sınırından başka sınır tanımayan yardım elidir. İslam Birliği mümin gönüllerin sevdasıdır. İslam Birliği sevdası her mümin insanın fıtratı asliyesidir. Şunu bilelim ve inanalım ki şer'i özrü ve mazereti olmayan durumlardan birisi de İslam Birliği'ne giden yolu tıkamaktır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz. Mümin mümine nefestir, imanlı insan herkestir. İpinizi ipsizlerin eline verirseniz sizi kurtaracak kimse olmaz. İslam Birliği Müslümanların birbirlerine karşı müstahnilikten vazgeçmeleridir. Yani Müslümanın Müslümana ihtiyaç hissetmesidir. Müslümanın hareketi ibadet, bakışı rahmet, beraberliği kuvvet, tavır ve kararı berekettir. İslam Birliği Müslümanlar olarak birini bulmak değil birbirimizi bulmaktır. Yaşamı boyunca herkes birini bulur ama birbirini bulmak çok az insana nasip olur. Birbirlerini bulan Müslümanların dünya İslam Birliği'ni oluşturmaları şarttır. Dünya İslam Birliği, dünyadaki Müslümanların tek millet olan küfrün karşısındaki güçlerinin birliğidir. Allah yolunda Allah için söz ve iş birliği yapmayanlar İslam Birliği'ni oluşturamazlar. Allah yolunda bir olmak, beraber olmak, imkanları paylaşmak dünya İslam Birliği'ne giden yoldur. Bu yolda olmak ve bu yolda yürümek istiyorsan mazlum ve mahrum kardeşlerinin yerine kendini koy ve onlara nasıl faydalı olabiliyorsan öylece faydalı ol. Bil ve inan ki üsve-i hasenemiz, örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu istiyor. İçinizden kimin kardeşine yardımcı olmaya gücü yetiyorsa hemen onu faydalandırsın. Müslüman olarak ruhumuzu doyuran iş, imanımızdan kaynaklanan sevgiyi din kardeşlerimizle paylaşmaya çalışmamızdır. Ruhları itminane eren Müslümanlar da bu işin şuuruna eren Müslümanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
5: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
4: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil Eraş pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında Eraş pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can verir. İlgilenenlere duyurulur. Acil Eraş pozitif intifada lazım.
7: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Desebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan önceki hayatından bahsediyorduk. Siyer kitaplarında yer alan en önemli vaka, Kabe'nin tamiri ve Hacerül Esved'in yerine konulması. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malumunuz, o günkü cahiliye Mekke toplumunda yine Kabe'ye saygı duyuyorlardı, tavaf ediyorlardı. Fakat hakla batılı karıştırmış, tevhid ile şirki karıştırmış durumdaydılar. Kabe'nin bina itibariyle yıkılması, onarılması, ki temelden itibaren, yani eski temel kalmak üzere temelin üzerine binayı yükselttiler. Ellerinde malzeme az olduğundan dolayı Kabe'nin kendisinden olan Hicr tarafını dışarıda bıraktılar. Ki ifade edildiği üzere 3 metre 10 santim. Hicr'in o bölümünün 3 metre 10 santimi Kabe'dendir. Kabe'nin içinden. Orada namaz kılan kişi Kabe'nin içinde namaz kılmış kadar sevap alır. Namazından dolayı mümin ve muvahhid bir şahsiyet olmak kaydıyla namazından dolayı almış olduğu sevapla beraber bir de Kabe'nin içinde namaz kılmıştır. O güzellik de onun içindir. Ve binayı yükseltirlerken Hacerül Esved'in konulacağı yere kadar geldiler. Hacerül Esved yerine konulması lazım ki ondan sonrasını devam etsinler. Ve bu arada kabileler birbirlerine girdiler. Kim onu alıp da yerine koyacak olursa, hangi kabiledense, hangi aşirettense, o diğerlerin içinden izzet ve şeref konusunda daha yükselecek. O günkü anlayışlarına göre durum böyleydi. Hiç kimse kimseye de razı değil. Böyle bir durumları var. Hatta birbirlerine kılıç çekecek kadar da öfkeler artmış idi. Bu hal üzere 4 veya

Ebiye, bin Mughire, bin Abdullah, bin Ömer, bin Mahzum toplantı esnasında ayağa kalkıp şöyle dedi. Ey Kureyş topluluğu, Mescid-i Haram'ın kapısından, yani Beni Şeybe kapısı, hala aynı kapı durmaktan, selam kapısı olarak da ifade edildi. İçeriye ilk girecek adamın anlaşamadığınız bu hususta aranızda hakem yapın. O hakemlik yapıp hükmünü versin. Madem ki durum böyle, o halde biz bu şekilde anlaşmayı gündeme getirelim. Beni Şeybe kapısı, ki selam kapısı olarak bilinen kapı. Oradan ilk giren, bu konuşmamızın üzerine orayı gözetleyin. İlk giren kimse, onu kendinize hakem kabul edin ve bu konuda dediğine razı olun. O ne söylerse kesinlikle razı olun, kabul edin. Kureyşliler onun dediğini yaptılar. Kapıdan ilk giren Resulullah aleyhissalatü vesselam oldu. Onu görünce işte bu emin ve güvenilir olan Muhammed'dir. Bunun hakemliğine razı olduk dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanlarına varınca durumu kendisine anlattılar. O da bana bir bez getirin buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hacer-i Esved'i elleriyle kaldırıp yayılan bezin ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir temsilci örtünün bir ucundan tutsun, sonra da hepiniz onu birlikte kaldırın buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Bezin içindeki Hacer-i Esved'i duvarın konulacağı yere getirdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam taşı elleriyle alıp duvardaki yerine koydu. Sonra o taşın üzerine duvar inşaatı devam etti. İbn Hişam'ın İslam Tarihi diye tercüme edilen Siyer-i İbn Hişam cilt 1 sayfa 261-263. Muhammed İbn İshak'ın Siyer'i sayfa 160-161. İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihaye isimli eseri, İbn Esir'in El Kamil isimli eseri ve diğer sahih kaynaklarda bu şekilde yer almıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlar tarafından, yani cahiliye dönemindeki Mekke halkı tarafından El Emin, Muhammed El Emin aleyhissalatü vesselam olarak isimlendirilmiş idi. Kendi aralarında en emin, en güvenilir şahsiyet olarak kabul ediliyordu. Hiç kimse onun yalan söylediğine, kötülük yaptığına, doğru olmayan şeyleri gündeme getirdiğine şahit olmuş değildir. Yoktu ki şahit olsunlar. Aleyhissalatü vesselam Allah tarafından koruma altına alındı. Son nebi ve son rasul olarak. Ki dikkat ederseniz o günkü Allah düşmanları, İslam düşmanları olan müşrikler ile o günden sonra bugünümüze kadar gelen İslam düşmanları, Allah düşmanları, hiç kimse Resulullah aleyhissalatü vesselama bu yönüyle dil uzatmış değildir. Herkes onu El Emin olarak bilir. Çünkü hiçbir olay söz konusu değil ki onun El Emin sıfatına leke getirsin. Bu olay tekrar üzerinde durulması gerekli olan bir olaydır. Malum olduğu üzere o günkü Mekke toplumu devletiyle beraber laik, demokratik, gayri İslami, bugünkü ifadeyle diyecek olursak laik, demokratik ve gayri İslami bir cahiliye toplumuydu. Aynı zamanda parlamenter bir sistem idi. Onların Darun Nedve isimlerini verdiği Büyük Millet Meclisleri vardı. Büyük Millet Meclislerinde, Darun Nedve'den her kabilenin temsilcisi, yani milletvekilleri vardı. Ve kendi aralarında da devletlerinin devlet başkanını tayin ediyor.

0: yollarda söz sahibi olanları. Böyle bir toplum, böyle bir toplumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 53 yılı geçti. 40 yaşına, hatta 40,5 yaşına geldiğinde Allah Azze ve Celle ona vazifesini bildirdi. 13 yılda o şekilde kaldı Mekke'de. Laik demokratik bir sistem idi. Parlamenter sistem idi. Atalarının ilkellerine bağlı, atalarının görüşlerine bağlı bir şekilde yazılı olmayan anayasaları, yani yazıya geçmemiş sözlü, herkesin ki yetkililerin zihninde, hıfzında, hatırında olan ilkeler mevcuttu. Nitekim bundan 20-30 yıl önceye gelene kadar da zamanımızda İngiltere'de yazılı bir anayasa yok idi. Onların anayasası yöneticilerin zihnindeydi. Daha sonra anayasa diye bir kitap çok gündeme getirdiler. O günkü laik demokratik şirk toplumu olan Mekke'nin müşrik yöneticileri, şirk devletinin de durumu buydu. Böyle bir yerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın el emin olduğunu kabul ediyorlar. Hatta bir gece ay ışığında Ebu Cehil ile yanındaki yine meşhurlardan birisiyle beraber Kabe'yi tavaf ediyorlar. O sırada Ebu Cehil'in yanındaki sual ediyor. Diyor, ya Ebel Hakem, Muhammed'in bu işi için ne diyorsun? Ebu Cehil diyor ki İslam'ın, Resulullah Sellem'in, müminlerin en korkunç düşmanı. Diyor, vallahi Muhammed doğru söylüyor. Yanındaki diyor ki, bunu sen mi söylüyorsun? Evet diyor. Ya nasıl olur? Diyor, genç iken kendisine el emin diyorduk. Yaşını başını almış, olgun bir haldeyken nasıl olur ki biz bunu yalanlarız? Vallahi doğru söylüyor. Malumunuz insan genç iken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tenzih ederek ifade ediyorum, onun dışındaki bütün insanlar için aynı şey söylenebilir. Genç iken, ki gençlik çağı, kanın kaynadığı dönem, delikanlı diyorlar, dikkat ederseniz, kanı deli, pek düşünemez, önünü arkasını hesap edemez, olgun davranamaz, çünkü daha gelişmemiş. Elbette ki bu şekilde olgunlaşmış olanlar varsa onları tenzih ederek ifade edilir bu mesele. Çok azınlıktadır. Genç yaşındayken olgun yaşında olacağı durum gibi bir hal arz eden insanlar çok azınlıktadır insanlık aleminde. Deli doludurlar. İleri geri düşünmeden konuşurlar. İleri geri düşünmeden iş yaparlar. Heyecanlarıyla hareket ederler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle değildi. Çocuk yaştayken de, genç yaştayken de kendisi olgun insanlardan beklenen olgunluktan daha çok olgun bir halini gündeme getiriyordu. 7'den 70'e cahile toplumu olan Mekke toplumu içinde el emin olarak bilinir ve parmakla gösterilirdi. Ebu Cehil'in itirafı bu. Genç iken kendisine el emin dedik. O kadar olgun idi. Nasıl olur ki artık yaşını başını almış, olgunlaşmış bir halden biz onu yalanlayabiliriz? Yanındaki ifade ediyor, diyor ki, o halde niye inanmıyorsun? Niye kendisine tabi olmuyorsun? Ebu Cehil diyor ki, yahu Mekke'deki bulunan kadınlar ve kızlar bir parça ekmek için gitti Muhammed'e tabi oldu dediklerine veya diyeceklerinden korkuyorum. Yoksa gider ona tabi olurum. Vallahi doğru söylüyor. Ebu Cehil gibi bir İslam düşmanı yeminle diyor ki vallahi doğru söylüyor. Yüzyıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarında insanların yönetici olarak kabul ettiği bazıları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlıyorlar. Ebu Cehil'in diyemediklerini diyorlar. Kötülüyorlar. Ki onların ifadelerini dile getirmekten çekiniyoruz. Gerçi küfrün nakli küfür değildir. İnsanları anlatmak için küfrün nakledilmesi, küfrün anlatılması, böyle deniliyor, şöyle deniliyor denilmesi küfür değildir. O insanların bilgilendirmek içindir. Ama Resulullah Sellem hakkında söylediklerini dile almak istemiyoruz. Bu kadar Resulullah'a, İslam'a düşmandırlar. Öyle oldukları halde bulundukları beldelerde kahraman ilan ediliyorlar. Vatan kurtaran aslan ilan ediyorlar. Maalesef. Ve öyle vatandaşlara yutturuyorlar. Tarihi alt üst ediyorlar. Öğrenmelerini istemiyorlar. Ne halt ettikleri kimse tarafında bilinsin istemiyorlar. Şöyle veya böyle. Yıllar malum çok çabuk geçiyor. Hatta birbirimize anlatırken su gibi aktı gitti ya. Su gibi aktı gitti. Veya dağdan ovaya inen nehir, dere, çay ne derseniz dağdan indiği vakit çok hızlı iner malumunuz. Su gibi aktı gitti diyoruz yıllar için. Yıllar ne oldu ki? Allah bizler için bereketli eylesin zamanı. İnsan iman etmekle, katıksız bir iman ile iman etmekle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere salih amel işlemekle zamanını bereketlendirir Allah Azze ve Celle. İnsan böyle olursa zamanı bereketlenir. El yazma eserlere bakıyoruz. 30 cilt, 40 cilt, en azı 10 cilt. Bunlar biz okumaktan mahrum kaldık. Mahrum kalmakla beraber ayrıca ele aldığımız vakitte acizliğimizi ifade ediyoruz. Bitiremiyoruz. Ama bizden önceki nesil, İslam'ın egemenliğinde yaşayan nesil, o bereketli zamanları değerlendiren nesil, bunları nasıl yazdı? Şu anda her biri birer kaynak eser haline gelmiştir. Nasıl yazıldı? Hangi şartlarda yazdılar? Nasıl becerdiler? İnsan hayret makamında kalıyor. Gözümüzü açıyoruz. Sabah müminler için sabah namazı ya da namaza dikkat etmeyen, namaz kılmayanlar için sabah gözümüzü açıyoruz. Sabah gözümüzü kapatıyoruz akşam. Nasıl geçti bugün? Birdenbire öğlen vakti, ikindi, akşam oldu. Bereketsiz bir halde, insanın kendisi bereketli olmayınca zaman da bereketli olmuyor. İnsan bereketli olmalı ki çevresi de bereketli olsun. İnsan insan olmalı ki çevresi de insana hizmet edecek olsun. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde her şeyi insan için yarattığı, yeryüzündeki dağı, ovayı, yaylayı, pınarları, akan suları, tertemiz havayı, ki insan kendi eliyle bu kadar temizliği kendisinin yaratılmış olan o meyveleri, sebzeleri, tahılları, o güzellikleri kendi eliyle kirletiyor. Elbette ki müminleri tenzih ederiz, muvahhidleri tenzih ederiz. Bağrı yanıkları tenzih ederiz ama onlar çok azınlıktalar. İnsanların inanmaz kesimi çoğunlukta. Yeryüzünde ifsat edenler bu çoğunluktakilerdir. Yeri kirletiyorlar. Bağı, bahçeyi, bostanı kirletiyorlar. Dağı, ovayı, suları kirletiyorlar. Denizleri kirletiyorlar. Çünkü ruhen kirlidirler. Bedenen mümkündür. Günde iki defa banyosunu yapar, yıkanır. Bedeni temiz. Ama ruhları kirli, beyinleri kirli, kalpleri kirli. Onun için yeryüzünü kirletiyorlar. Kendileri bozuldukları için yeryüzünü bozuyorlar, bozgunculuk yapıyorlar. Ebu Cehil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde övüyor. Vallahi Muhammed doğru söylüyor. E niye inanmıyorsun? Niye taraf olmuyorsun? Niye tabi olmuyorsun? Niçin ona uymuyorsun? Gurur ve kibirden dolayı. Mekkeli kadınlar ve kızlar diyecekler ki, bir parça ekmek için gidip Muhammed'e tabi oldu. Hani insanlara dikkat edin ne derler? Son zamanlarda mahalle baskısı diye ifade ediyorlar. Ne derler? Ne derlere karşı kötülük işleyenler, ruhları kirlenmiş olanlar, kendilerini de etrafı da kirletenler ne diyorlar? Boş ver, ne derlerse desinler. Ama iman eden şahsiyetler, imanlarının gereğini olan salih ameli işlemeyi niyetlendiklerinde o ne derleri çok değerlendirmeye çalışıyorlar. Ya da şeytanın onlara vermiş olduğu vesveselerden dolayı. Ben bir mümin, bir muvahhid, bir Müslüman kul olarak Rabbimin rızasına Resulullah Sellem'in sünnetinden hareketle talip olmuşum ve Rabbimin benden istediği kulluğu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ne derler? Ne derlerse desinler. Yani bir sarhoş kadar da mı olamadık gibi bir ifade söylemeye ihtiyaç yok. Bize yakışmaz. Sarhoş ile sarhoşun ne derlerse desinler, hoş ver, önemli değil. Onun anlayışıyla bir müminin Allah'ın emrine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmuş iken kim ne derse desin bir tutulamaz kardeşler. Örnekleri verirken de dikkat etmek lazım. Zaman zaman dillerimiz sürçüyor. Batılı hakka örnek vermeye çalışırız. Kötülüğü iyiliğe örnek vermeye çalışırız. Hayır. Onlar denk değiller. Eşit değiller. Birbirlerinin yakınları bile değiller. Biri gece biri gündüz gibi desek belki yine örneğimiz zayıf kalır. Hak ile batıl birbirinden tamamen ayrılmıştır. Rabbim gönderdiği kitabıyla o kitabı hayata uygulayan Resulüyle hakkı batıldan tamamen ayırmıştır. Hak batıl karışımı söz konusu değil. İmam Ali radıyallahu teala anlatıyor. Kureyş Hacer-i Esved'i yerine koymak istediklerinden çekiştiler. Ve bu kapıdan ilk giren kimse aramızda hüküm versin dediler. İşte o kapıdan ilk giren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hacer-i Esved'i bir parça yaygının üzerine koydu. Sonra bütün kabileler o parçanın bir köşesinden tutup kaldırdılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o zaman genç bir şahsiyetti. Yani bunlar peygamberlikten önce cereyan etti. El-Hafız İbni Hacer el-Askalani'nin El-Metalibul-Aliye isimli Türkçe'ye tercüme edilen eserinin cilt 5 sayfa 148-149 haber 4267 Ebu Bekir bin Ebi Şeybe'nin müstedinden İmam Ali radıyallahu teala'nın bu hatıratı gündeme gelmiştir. Nisa suresinin 59. ayeti kerimesi. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de, sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu Allah'a ve Resul'üne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bu ayet-i kerime niye hatırımıza geldi? Hatırımızdan hiç çıkmadığı halde niye bu konuyla ilgili hatıra geldi? Cahiliye dönemindeki laik demokratik Mekke'nin şirk toplumunun önden gelenleri, aşiret reisleri, elit tabakası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a el emin deyip onun hükmüne razı oldular. O günkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne razı olan laik demokratik şirk düzeninin yöneticileri eğer ki razı olmamış olsalar idi zaten birbirlerini öldürmeye hazırlanmışlardı. O ben ve sen davasına düştükleri için ben yapacağım, sen yapacaksın, ben olmalıyım, sen olmamalısın gibi bir meselede, yani Hacerül Esved'in yerine konulma meselesinden en nihayet Aleyhissalatü Vesselam kendi elle kaldırdı ve rükne koydu. O insanlar birbirlerini öldürmeye, yani bir dünya savaşın çıkarmaya hazırlanıyorlar idi. Adaletli bir şekilde, adil bir şekilde Aleyhissalatü Vesselam'a tabi olduklarından mesele sonuçlandı. En güzel şekilde kan akmadı, kan dökülmedi. Onların teslimiyeti gibi kaldı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sırada da hala Rabbimiz tarafından risalet ve nübüvvet ile vazifeli kılınmış değildi. Ebu Cehil'in de ifade ettiği gibi biz onu genç iken el emin olarak kabul ettik. O öyleydi. Olgun bir yaşta nasıl onu yalanlarız? Ebu Cehil müminlerin, Müslümanların, kendileri İslam'a nispet edenlerin bulunmuş olduğu toplumlara bakın, beldelere bakın. Ebu Cehil deyince hepsi lanet okurlar, haklı olarak. Çünkü Allah düşmanı, İslam düşmanı, Resulü Selam düşmanı, müminlerin, Müslümanların düşmanı. Ebu Cehil'in demediklerini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için diyenler, onu kötüleyenleri başlarına tac ediyorlar. Devlet reisi yapıyorlar, devlet başkanı yapıyorlar. Orduların genel komutanı yapıyorlar. Onun ilkelerine göre hareket ediyorlar. Onun sözlerine tabi oluyorlar. Onu destekliyorlar. Elleriyle çalışarak, kazançlarından vergiler vererek ya da bedenleriyle onlara hizmet ediyorlar. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Nasıl oluyor böyle bir şey? Ebu Cehil'e lanet, Ebu Cehil'in izinden gidenlere rahmet veya hürmet. Nasıl oluyor böyle bir şey? İşte oluyor. Hayret etmeye ihtiyaç yok. Her gün işgal edilen İslam topraklarından gördüğümüz, duyduğumuz şeyler bunlar. Feryadu figan ediyoruz. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey kendini İslam'a nispet edenler. Artık bu üç vasıftan hangisindeyseler. Etmeyin, eylemeyin, siz ne yapıyorsunuz? Şeytana lanet eden, şeytanın izinden gidene de lanet etmesi lazım. Ta ki Rahman'a dönene kadar. Size ne oluyor ki? Şeytana lanet ediyorsunuz. Ebu Cehil'e lanet ediyorsunuz. Firavun'a, Nemrut'a lanet ediyorsunuz. Ama onları destekleyen, onların izinde gidenlere siz de yardımcı oluyorsunuz. Elinizde, dilinizde, imkanlarınızla onları ve onların şirk düzenlerini ayakta tutuyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir İslam anlayışıdır? Bir dönün ve dininizi öğrenin. Bakın bakalım İslam'da bunun durumu ne? Nasıl olması gerekli? O günkü laik demokratik Mekke'nin müşrikleri dahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oldular. Çünkü onun adil olduğunu biliyorlar. Emin olduğunu biliyorlar. Bugün sizin üzerinizde egemen olanlara bakın. Rahman'a mı tabi, şeytana mı tabi? İslam topraklarını gözden geçirdiğiniz vakit İslam'a tabi olmayanlar, aksine kendi egemenliği altında bulunan beldelerde İslam'ın hükümlerini yasak edenler, İslam'ın hükümlerini gündeme getirenleri zindana atanlar, yıllarca hapishanelerde çürümeye terk edenler ya da kurşuna dizenler, asanlar, idam edip şehit edenler. Nasıl oluyor ki bunlara destek veriyorsunuz, bunlarla beraber oluyorsunuz? Kalplerinizde bu zalimlere, bu İslam'a düşman olanlara karşı muhabbet besliyorsunuz. Onlara dua ediyorsunuz. Duayla beraber dilinizle, elinizle, bedeninizle, malınızla, mülkünüzle yardımcı oluyorsunuz. Onların gayri İslami şirk düzenlerinin ayakta durabilmesi için. İslam topraklarında yaşayan insanların hepsinin diliyle bunların ifade edilmesi lazım. En yüksek bir sedayla duyurulması gerekli. Ve bugün şirk ve küfür yönetimleri kendilerini İslam'a nispet edenlerin omuzlarında hayatlarına devam ediyorlar. Sırtlarına binmiş kendilerini onlara taşıttırıyorlar. Bakın İslam topraklarına, hangi beldeye bakarsanız bakın, göreceğiniz ondan başka bir şey değil. Ve öyle ki İslam'ın yasak edilmiş olduğu bu beldelerin ismine de İslam ülkeleri ismi verilmiş. Zaman zaman da yetkilileri veya yetki kılınmış olanlar bir araya geliyorlar. Değişik kamplar gündeme getiriyorlar. Değişik isim verdikleri birleşmeleri ortaya koyuyorlar. Ve güya ortak çalışıyorlar. Hiç utanmadan diyeceğim, bu söz bile yazık etmiş oluruz onlar için söylense. Elbette ki utanmayacaklar. Niye? Kimden utansınlar? Allah'tan utanmayan kuldan utanır mı? Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi, benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği ortak söz. Utanmıyorsan dilediğini yap. Haya etmiyorsan, utanmıyorsan, Allah'a iman etmeyen, Allah'tan korkmayan, Allah'tan utanmayan kuldan niye utansın? Kul kim? Kulu yaratandan utanmıyor. Kulu yaratandan utanmadığı gibi yaratana saygısı yok, sevgisi yok, itaati yok. Niye kuldan utansın ki? Önce iman gerekir ki haya, yani utanma, imanın bir şöbesi, imanın bir bölümü. İman yok ki utanma olsun. Feryadu figana ihtiyaç yok. Gerisi bu. Mutlaka birbirlerimizi uyarmamız lazım. Ki Allah Azze ve Celle Zariyat Suresinin 55. ayet-i kerimesinde buyurduğu üzere, sen onları uyar, hatırlat, nasihat et. Hatırlatmak, nasihat etmek müminlere fayda verir. İnsan olma hasebiyle zaman zaman unutuyoruz. Ve çevreye uyum sağlama konusunda insan en rahat bir şekilde uyum sağlayan bir varlıktır. Eğer bir mümin, bir muvahhid olarak çevreyi etkileyemiyor isek, mutlaka çevreden etkileniriz. Onun için Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, müttakiler olarak sadıklarla beraber olun emrini veriyor. Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde. İman edenler, takva sahibi olmaya gayret edenler, sadıklar, sadıklar kimlerdi? Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra imanlarında hiçbir şüpheye düşmeden mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cehd ve gayret edenlerdir. Ki Hucurat Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle sadıkları böyle tarif ediyor. İşte onlarla beraber olunmazsa Müslümanlar, müminler takvaya riayet ederek, yani sünnetin üzere hayatlarını düzenleyerek bir arada olmazlar ise fasıklarla beraber olunur. Sadıklarla beraber olma gayretinde olmayanlar fasıklarla beraber olma mecburiyetinde kalırlar. Ey müminler, ey muvahhidler, ey Müslümanlar, İslam üzere, iman üzere, tevhid üzere mutlaka bir araya gelmemiz lazım. Eğer bir araya gelmezsek, sadıklardan olmazsak, mutlaka fasıklardan olmak bizim için yolumuzu gözleyen bir durum arz eder. Az veya çok mutlaka bulaşır. Çünkü cahiliye toplumunda yaşanıyor. Çünkü İslam'ın hükümlerinin yasak edilmiş olduğu toplumlarda yaşanıyor. Mutlaka etkileme gündeme gelir. Giyimde, kıyafette ne olacakmış canım? Komşuların hepsi böyle giyiniyorlar. Ne olacakmış canım? Topluma bakmıyor musun? Aynı şey yapıyorlar. Toplum İslam dışı bir harekette bulunduğu takdirde ben Müslümanım diyen onlara mı uyacak, yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mı? Onun için Rabbimiz buyurdu ki ey iman edenler, ancak iman edenler, nasıl bir iman? Şirkten, küfürden, bid'adan, hurafeden, nifaktan, irtidattan tamamen tertemiz olmuş, pürü pak, katıksız bir imanla iman edenler. Böyle bir iman ancak gereğini yaptırır. Kalbe yerleşmiş ise, kalbi ihate etmiş ise bedene ancak Allah'ın razı olduğu şeyleri yaptırır. Onu düşündürür. Akidesi tertemiz. Akide tertemiz olunca da amel de tertemiz. Allah'ın razı olduğu bir akide, bir inanç, bir iman, bir tevhid, Allah'ın razı olduğu bir ameli gündeme getirir. Eğer ki Allah'ın razı olmadığı bir amel ya da bir yanlışlık, bir hata gündeme gelince kalp mutlaka üzülür, rahatsız olur. Aleyhissalatü vesselamın benzetmesiyle kişiyi rahatsız eden o kişi ki gerçekten kamil bir imana sahip, onu üzen, rahatsız eden bir söz söylemesi, ağzından bir sözün çıkması ya da bir hal ve hareketin bulunması, kendi kendine kaldığında ya da namaz kılıp daha sonra tefekküre daldığında kalbi rahatsız, ruhu rahatsız, keşke yapmayaydım, keşke söylemeydim diyorsa gerçekten iman sahibidir. Ve bir başkasının kendini ikaza ihtiyaç bile duymadan kendi kendini tamir eder. Rabbinden af diler. Ve o hatayı yaptırmış olduğu yere gider ve hatasını düzeltir. Ya da herhangi bir insana karşı bir yanlışlık yapmışsa özrünü ifade eder, helallik diler. Yoksa o iman dopdolu olan kalp kendisini asla rahat bırakmaz. Hep keşkelerle mutlaka üzüntü içinde kalır. Ey iman edenler, böyle bir imanla iman edenler, ancak onlar Allah'a itaat ederler. Ancak onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ederler. İşte o iman etmiş olan muvahhid müminlerden birileri de ümmetin başına yönetici olursa, iman etmiş, Allah'a ve Resulüne iman etmiş, Allah'a ve Resulüne itaat eden, yani Kur'an'ın ve sünnetin gereği gibi hayatını tanzim eden, düzenleyenler, onlar muvahhid müminlerdirler. O muvahhid müminler kendi aralarında kendileri gibi muvahhid mümin olup yönetime geldikleri vakit de Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle Allah'ın kullarını sevk ve idare edecek olanları başa seçtiklerinde yönetici olarak, onlar Allah'ın kitabına, kitabın uygulanışı olan sünnete itaat ettikleri müddetçe ve müminleri de kitap ve sünnet ile, Kur'an ve sünnet ile yönettikleri müddetçe onlara itaat ederler. Çünkü Resulullah Sellem buyurdu ki itaat ancak maruftadır. Kim ki size masiyeti, yani isyanı, kötülüğü, haramı, günahı, batılı emrederse asla dinlemeyin, itaat etmeyin. Önderimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine emridir. İtaat ancak Allah'a ve Resulüne itaat olunduğunda onlara itaat edilir. Hata olur, yanlışlık olur, onlar da ümmet tarafından düzeltilir. O yöneticinin hatası düzeltilir. Tatlı bir lisanla kendisine ifade edilir. Bakın böyle böyle davrandınız, böyle söylediniz ama bu söz, bu davranış Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uygun değil. Artık siz gaflette mi bulundunuz, yoksa o anda öfke gündemdeydi, duygusal mı davrandınız diye kendisini ikaz ederler. O mümin de istiğfar eder, tövbe eder ve yanlıştan dönüverir. Ona da itaat edin. Çünkü o sizi Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle yönetiyor. Ona itaat şahsına değil, boyuna posuna değil, kara kaş sürmeli gözüne değil. Anadolu'da insanları överken böyle överler. Ona itaat kitaba ve sünnete tabi oluşundan dolayıdır. Ümmeti Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine göre yönettiği için onun o yönetimine razı olmak, kabul etmek, boyun bükmek, kitaba ve sünnete boyun bükmektir. Bu haldeyken eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, sizler müminler olarak bu haldeyken herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştünüz, defaten ifade ettiğimiz gibi benceler, senceler, kanaatler gündeme geldi. Bencese bana göredir, sence ise sana göredir. Benim kanaatim senin kanaatin. Çeliştiği vakit, uyuşmazlık gündeme geldiği vakit, insanlar kendi kendilerini temize çıkarmamalıdırlar. İkimizin de hatası varsa, yanlışlığı varsa ya da isabet etmiş isek, gel değişmez ölçüye, tartıya bunu sunalım, arz edelim. Bir anlaşmazlığımız oldu, kitaba ve sünnete arz edelim. Kitap ve sünnet, Kur'an ve sünnet buna ne diyor? Kur'an Allah'ın kelamı, sünnete Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı, sözleri, takriri. Gel bunu arz edelim. Allah buyuruyor, bize namazı emreden Rabbimiz, Bize orucu, zekatı emreden Rabbimiz bunu emrediyor. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu, onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. İslam'a arz ettik, kitaba ve sünnete arz ettik. Ne denilmişse, evet gerçekten ben o konuda haksızım, yanlışlık yapmışım. Rabbim Allah'tan istiğfar ediyorum, tövbe ediyorum. Siz de dua edin, Rabbim beni affeylesin. Bir daha böyle bir hataya düşmemek üzere tövbe ediyorum. Kimin hakkına girmişsem ondan da özür diliyorum. Beni helal etsinler. İzzetli ve şerefli bir tavır. Fakat baş düşmanımız şeytan bu özür dilemeyi o kadar çok büyütüyor ki gözümüzde, küçük bir tepecik bile olmayan bu özürü Ağrı Dağı kadar büyütüyor. Cudi Dağı kadar büyütüyor. Olur mu ya? Özür dilediğimde küçülmüş olurum. Halbuki özür dileyen insan büyümeyi hak etmiştir. Hatasından vazgeçmiş, olgunlaşmıştır. Özür dilemek kişiyi olgunluğa sevk eder. Hatayı düzeltir, hatayı düzeltir, yanlışlığı düzeltir ve iyiliğe, güzelliğe, hatasızlığa doğru insanı götürür, kamilleştirir, olgunlaştırır. Fakat baş düşmanımız iblis vesveselerle. Hani o mümine diyorsunuz ki kardeşim, madem ki durum bu, kardeşlerinden özür dile. Niye dileyecekmişim canım? Ben niye özür dileyim? Gibi bir ifaden şeytanın dürtmesi, vesvesesidir. Özür dilediğin vakit küçülmesin ki kendini düzeltmiş olursun. Kendini düzeltmiş olursun. Aynaya baktığında yüzünde, alnında, yanaklarında rahatsız edici bir şeyler yapışmış. Hemen temizliyorsun. İnsanlar bunu görmesinler diye. O temizlik kötülük müdür? Yanlışlık mıdır? Yoksa insanın istediği mi? Özür dileyip kendisini olgunlaştırmaya gayret eden, aynada yüzündeki bulunan, yapışmış olan şeyi temizlemenin bir benzeri, tertemiz kılıyor. Onun için nasuh tövbe ile tövbe eden sanki o işi hiç yapmamış gibidir. Gerçekten tövbe eder, bir daha ona dönmeyecek olursa. İnsanız, hata edebiliriz, yanlışlık yapabiliriz. Yapalım değil, dikkat buyurun. Yapabiliriz. Elimizden geldiği kadar yapmamaya gayret ederiz. Ama mümkündür, insandır. Hataya düşebilir, yanlışa düşebilir. Doğru olmayan şeyleri yapmış olabilir, doğru olmayan şeyleri söylemiş olabilir. Mümin, müminin aynası. O mümin kardeşi kendisine hatırlattığı takdirde hakka teslim olan kişi, olgun bir imana sahip olan kişidir. Bakın o gün Ebu Cehillerin toplantısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adaletine güvendikleri için teslim oluyorlar. Hemen, hem de geleni görü görmez hepsi seviniyorlar. İşte el emin. Müşrikler, cahiliye toplumun insanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş iken ve Resulullah'a itaat etmek ile aralardaki kavgayı, gürültüyü, düşmanlığı gidermiş iken nasıl oluyor ki kendini İslam'a nispet eden, Allah'a kul olduklarını beyan eden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebi ve Resul olarak kabul eden, onun ümmeti olduğunu söyleyenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmuyorlar. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir inanç? Bu nasıl bir güvenme? müminler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmekle mükelleftirler. Allah'ın emridir. Ve mutlaka Allah'a ve Resulüne itaat edip Allah'ın kullarını Allah'ın kitabının hükümlerine göre yönetenlere de itaat etmelidirler. Yoksa işgal edilen İslam topraklarında küfür ve şirk ile yönetenlere itaat meselesi değil bu mesele. Ne yapalım canım? Ne yapalım canım? Eğer gerçekten can sahibiysen, iman sahibiysen yapacağın çok şey var. Tek başına yapamazsın, doğrudur. Allah ey iman edenler diye hitap ediyor, dikkat buyurursanız. Ey iman eden demiyor, ferde değil, topluma, iman etmiş olan topluma, topluluğa, ümmete, İslam milletine hitap ediyor. Bugün yeryüzünde 2 milyar kendine Müslüman deneyen ya da kendini İslam'a nispet etmiş olan insanlardan bahsederler. 2 milyar. Az bir şey mi? Bu 2 milyar İslam'ın gereğini gündeme getirir, kardeş olurlarsa, bulundukları beldelerde örnek insanlar, şahsiyetler olurlarsa, hayvandan daha aşağılık bir hale düşmüş olanlara en güzel insan örneğini ortaya koyacak olurlarsa ve onları davet ederlerse, yeryüzün ifsat edenleri yok etmiş, huzur ve mutluluk dolu bir hale gelir. Fitne kalmayıncaya ve dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar. Fitne, şirk, küfür, günah, haram, insanın insan olma şahsiyetine aykırı olan her şeyin yok edilmesidir. Ve onun yerine insanın şahsiyetine, fıtratına, insan oluşuna en uygun hal, hareket, inanç, tavır ortaya çıkmış olur. Dünya huzur bulmaz da ne olur? Dünya çok sevinir. İnsan zaten sevincinden uçuyor. Yeryüzü çok sevinir. Dağlar, ovalar, yaylalar, pınarlar, akan sular, denizler, göller, ağaçlar, bitkiler, kuşlar, insan dışındaki diğer varlıklar, canlılar, hayvanlar bütünüyle o kadar sevinirler. Hepsi secdeye varırlar. Rablerine secde ederler. Allah'a kul olduklarından dolayı mutluluk duyarlar. Alıp verdiğimiz hava bile çok sevinir. Artık beni kirleten kimse yok. Fıtratımı bozacak kimse kalmadı yeryüzünde. Hayvanlar çok sevinir. Bitkiler çok sevinir. Mevsimler çok sevinir. İslam ve iman hakim olduktan sonra. Elbette ki bu cümleleri duyanlar nerede diyecekler. O nerede diyenler bir araya gelseler Allah'ın izniyle o nerede dediklerinin yanı başlarında kendilerinin içinde olduklarını görecekler. Bir araya gelseler. Küfür ve şirk dünyası insanları, insanlığı, yeryüzünü ifsad eden bozguncular bir araya geliyorlar. Şeytana tabi olanlar bir araya geliyorlar. Ne oldu ki Rahman'a kul olmaya çalışanlar bir araya gelmiyorlar? Resulullah Selam buyurdu ki, benden önceki peygamberlere verilmeyen 5 şey bana verildi. O 5 şeyden bir tanesi de yeryüzü benim için ve ümmet için mescit kılındı. Mescit kılındı. Nasıl ki mescitlerde, camilerde 5 vakit bir araya geliniyor, cemaat olunuyor, başlarına bir imam seçilmiş, Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi okuyan, aramızda en müttaki olan, ki bakın ilmihallere, imamda aranan şartlara bakın. O şartlarda olan bir imam başımıza geçmiş, önümüzde duruyor ve bizler de o mescitten müminler olarak, o mümin, muvahhid, Müslüman imamın peşinde safları tutmuşuz. Saflar düzgün. Kimse kimseye herhangi bir eziyet yapmıyor ve beraberce Rabbimize secde ediyoruz. İşte yeryüzü mescidinde de ümmet böyle olmalı. Ümmetin bütünü bir cemaat, Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olan bir imamın etrafında, peşinden cemaat olmuş. Bir bütünlük adettiği takdirde yeryüzünden, yeryüzü onlar için ne kadar duacı olur. Çünkü yeryüzünü onların çalışmasıyla pisliklerden, şirk pisliğinden, küfür pisliğinden, haram pisliklerden, günah pisliğinden tertemiz olacak. Yeryüzü de bunu istiyor. İnşallah. Gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daha'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kayseri FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min khayrin fakir, muntarihan amama babikel kebir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
1: Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Sad suresini işlemeye devam ediyorduk. Onun içerisindeki incelikleri, Rahman'ın bize söylemek istediklerini, nasihatleri ve o nasihatleri nasıl hayatımıza aktaracağımızı sizlerle paylaşıyorduk. İnsanoğlunun hayatında her şey her zaman her istediği gibi gitmez. Birçok zaman yağmur yağar, birçok zaman fırtına eser, bazen de güneş açar. Aynı tabiattaki iklimlerde olduğu gibi. Bizlerin de hayatında çoğu kez yokuşlar vardır, bazen düzlükler vardır, çok az da inişler vardır. Ama çoğu kez hep yokuş çıkmak vardır. Zaten insanın olgunlaşması da, yani kemale ermesi de bu çıkmak üzere olmuş olduğu yokuşlardaki başarısıyla ölçülür. Eğer bu başarı büyük ölçüde kişinin hayatına perçin vurabiliyorsa, onu düzeltebiliyorsa, şekillendirebiliyorsa, yokuşlar onun için iyidir. Ama yok, yokuşlar ona nefsi şişik olduğu için gereğinden fazla acı veriyorsa, orada kendine dönüp bakması gerekir. Çünkü eğer bir insan bulunduğu ortamda kalbiliği, içtenliği yakalayamamışsa, öyle bir haleti ruhi içerisinde değilse, dünyanın en güzel makamını ve ortamını da o kişiye verseniz, o mutlu olmayacaktır. Ama bir insan dışarıdan bakıldığında acı, yara, sıkıntı çekiyor olsa bile, onda kalbilik damarı gelişkinse o insanda hep tebessüm olacaktır. Bizlerin bazen tebessüm edip birçok kez de yüzümüzün ekşi olması, yüzümüzün buruşuk olması rızasızlığımızdan kaynaklanır. Yani bize sunulan şeylere razı olmuyor olmamızdan kaynaklanır. Eğer razı olunsaydı her hal bizim için mutluluk verici olacaktı. Bununla birlikte bunun bir üst aşaması daha vardır ki orası aslında biraz tehlikeli bir noktadır da. Ona Allah'tan razı olmamak diyoruz içten içe. Yani insanlar Rahman'ın kendisine biçmiş olduğu kaderi, sıkıntıları rızasızlıkla püskürtmeye çalışarak aklı sıra kendisine layık olduğuna inanmış olduğu hayatı arzular. İnsanların çok azı hariç büyük bir kısmı kendisinin içinde akmış olduğu suyu aslında orada olması gereken su olarak görmez. Yani kendisini ona layık görmez. Herkes içinde bulunduğu ortamdan aslında kendisinin daha iyi bir ortama layık olduğuna inanır. Çok azımız hariç. Neden? İşte bu rızasızlık psikolojisinden gelir. Bizler çoğu kez yetinme dediğimiz duyguyu çoktan buruşturup tarihin derinliklerine attığımız için Rahman'dan gelen şeyleri aslında bize kısılmış şeyler olarak görürüz. Zannederiz ki bizim aslında hak ettiğimiz şey çoktur ama Rahman bunu kısıyordur. Öyle düşünürüz, öyle düşünmek isteriz aslında. Bu bizim kendimizi oturttuğumuz yerden kaynaklanır. Bir reel olarak yaşadığımız hal vardır, bir de kendimizi yerleştirdiğimiz yer vardır. İşte kendimizi yerleştirmiş olduğumuz yerle reel olarak içinde bulunduğumuz yer arasındaki o farklılık bizi rahatsız eder. Mutsuz eder. Bu mutsuzluk bütün hayatımıza yayılır. Daha sonra çok yakın çevremize yayılır. Sonra bizimle bir şekilde hayatında bir yerde temasa geçen herkese bunu bulaştırmaya çalışırız. İşte bunun altında rızasızlık psikolojisi vardır sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın bize biçmiş olduğu kumaşa ve elbiseye rıza gösterememek vardır. Aslında bunun da biraz altında daha eşelersek Allah'tan razı olmama haleti ruhiyesi vardır. Çünkü herkes kendisine sorsa, acaba nasıl bir Allah'tan razı olurdun diye dürüstçe sorsa, çoğu insan şunu verecektir cevabını, kimseye hissettirmeden kendi kendisine şuraya gelecektir: aslında Allah her başım sıkıştığında bana yardım etse, hep işlerim yolunda gitse, hep güneş bana açsa, hiç sıkıntı çekmesem, hiç zorluk çekmesem, hiç acı çekmesem, her şey iyi olsa, hatta ben hiç dua etme bile gerek kalmadan, tam böyle başım sıkışacakmış gibi olduğu anda, bir anda ortam bir değişse, hep benim için bahar olsa diye düşünürüz. İşte bunu bize veren Allah'tan razı oluruz. İşte problemin merkezinde burası vardır. Bunun kendisi doğru değildir. Çünkü insan burada haddini aşmıştır. Her şeyi hikmetle yaratan Allah Teala tarafından bakabilme yeteneği olmadığı için hep kendisine merkezden, yani kendi nefsinin merkezinden baktığı için hadiselerin hep kendi işine geldiği gibi olmasını ister. Bu insanın ciddi problemidir sevgili dostlar. Bunu her ne kadar başka insanlarla paylaşmasak, hep örtbas etip derinlere itsek bile, yani bilinçaltımıza itsek bile bu böyledir. Çok azımız hariç. Onların da sayısı ne kadar azdır. Muttakiler, salihler ve Allah dostları. Halbuki Allah ne yaptığını çok iyi bilir. Kime neyi vereceğini çok iyi bilir. Kimden ne reaksiyon beklediğini de çok iyi bilir. Bu bizim cennetten çıkmış olan ruhumuzun ve nefsimizin dünyayı da cennetleştirme evresinden kaynaklanır. Dünyanın şerlerini bir türlü kabullenemeyiz. Çünkü gelmiş olduğumuz yerde şer yoktu. Aslında insan nesli misafir olarak yaşamış olduğu bu dünyaya göre değil, ebedi olarak var olacağı inşallah öte dünyaya göre ayarlı olduğu için bu dünyadaki sıkıntılar ona gereğinden fazla kaprisle birleşerek sıkıntı verir. Bu bizden kaynaklanan bir problemdendir. Bunun adı, tekrar söyleyelim, rızasızlık psikolojisidir. İşte Allah bunu bildiği için bizleri terbiye eder sevgili dostlar. Bizlere ışık tutar, işaret eder. Bu o kadar böyledir ki, düşünün ki Rahman binlerce peygamber seçmiş. Ama o peygamberler içerisinde hemen hemen hiçbirisinin yüzü gülmemiş. Yani istisnalar hariç hep büyük sıkıntılar, belalar onların üzerine gelmiş. Hep büyük acıları onlar çekmiş. Neden? Biz görelim diye. Kendimize bu kadar düşkün olmayalım diye. Kendimizi bu kadar sevmeyelim diye. Çünkü eğer bir insan kendisini çok severse o başka bir şeyi sevemez. Buraya dikkat. Eğer bir insan kendisini çok severse o başka bir şeyi sevemez. Kendimize olan sevgimizi ölçmeye ihtiyacımız var. Eğer Allah'a olan sevgimizi arttırmak istiyorsak, öyle bir derdim yok, öyle bir derdimiz yoksa, bu benim için çok lüks diyorsak, bu söylediklerimizin bir anlamı da yok o zaman. Ama yok, Allah sevgisi benim için de her şeyin üstünde olsun diyorsak, önce kendimize olan sevginin fazlalıklarını gözden geçirerek işe başlamamız gerekir. Çünkü bu Allah sevgisiyle bizim aramızdaki en büyük engeldir. Kendimize düşkünlük. Ve kendine düşkün insanlar hiçbir zaman yol alamazlar sevgili dostlar. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. O yüzden Allah peygamberlerine bunun nasıl olmaması gerektiğini gösterir. Aslında peygamberleriyle beraber bize gösterir. Biz bunu düşünüp öğüt alalım diye, anlayalım diye. Rahman'ın nasihatleri herhangi bir nasihate benzemez. Allah bir şeye işaret ediyorsa orada mutlaka bizimle ilgili bir sorun var demektir. Rahman bunu onarmamızı bekler bizden. Onaranlar sağ tarafa geçecekler. Onarmak istemeyip kendisine düşkün olanlar diğer tarafta kalacaklar. Herkes yaptığının karşılığını görecek sevgili dostlar. İşte tüm bunları Sa'd suresinde gelen bir ayetten dolayı izah etmeye çalıştık. Müthiş bir insan bizim gözümüzün önüne konuyor. Müthiş bir peygamber. O peygamber o kadar sabır ehliydi ki Hazreti Eyüp sabrı diye tarihe mal oldu ve bütün insanlık bunu böyle bildi. Acaba Allah Teala bir peygamberini neden bu kadar ızdıraba düçar etti? Ya da en azından biz bunu niye biliyoruz? Bir peygamberin neşelendiği, keyif aldığı, çok mutlu olduğu anları neden çok fazla bilmiyoruz da hep Kur'an-ı Kerim'de çilelerini, sıkıntılarını, mücadelelerini, cehdlerini ve cihatlarını biliyoruz? Neden? Bizim kişisel ayarımızı buralar bozuyor da o yüzden. Buralardan çok kaybediyoruz da o yüzden. Buralar bize çok zor geliyor da o yüzden. Zannediyoruz ki bir insan acı çektiği zaman zanneder ki dünyada en büyük acılar onun üzerinde. Ondan başka hiç kimse de acı yok. Öyle zanneder, öyle değil. Bir peygamber düşünelim ki Allah dostu, Allah'a en yakın insanlardan bir tanesi. Ama o yıllarca tefsirlere göre 13 yıl, bazı rivayetlere göre 7-8 yıl, ortalama olarak 10 yıl diyelim buna, müthiş bir acı çekmiş. Ve bizim gibi gık dememiş. Hiç sızlanmamış ve hiç şikayet etmemiş. O yüzden söyleyenler söyler şükür var şikayet yok diye. O yüzden söyleyenler söyler şükür var şikayet yok diye. O insanlar çok ızdırap çekmişler. Hazreti Nuh öyle. Hazreti Yusuf aleyhisselam öyle yıllarca. Yıllarca zindanda kalmış hem de haksız yere. Ama sonra melik olmuş. Peygamberimiz de öyle. Mekke'de tam 13 yıl o güzel insana ve ashabına dünyayı burnundan getirdiler. Hicret esnasında o kadar çok yokluk sahibiydi ki o insanlar, malını mülkünü her şeyini Mekke'de bırakarak hicret etmek zorunda kaldılar. Deri parçaları ve ayakkabı köseleri yemek zorunda kaldılar hicret yolculuğu esnasında. Neydi onları bu kadar çileye düçar eden şeyler? Onlar bilemez miydi? Onlar yiyemezler miydi? Onların yüzü gülemez miydi? Aralarında peygamber yok muydu? Neydi Peygamber Efendimiz'i Hendek Harbi'nin ön hazırlığında karnına iki tane taş bağlatan şey? Bir tane sahabe açlıktan "Ey Allah'ın Resulü, karnımıza taş bağlıyoruz" dediğinde Resulü Efendimiz mübarek karnını göstererek iki tane taş olduğuna işaret etmişti. Neydi acaba? Peygamber Efendimiz orada Allah'a dua edemez miydi? "Ya Rabbi, benden açlık hissini kaldır" diye. Taş bağlamasına ne gerek vardı bizim gibi düşünseydi? "Ya Rabbi, beni doyur, bunu kimse bilmez" diyemez miydi Peygamber Efendimiz? Niye iki tane, başkaları bir taneyken o neden acaba iki tane taş bağlamıştı karnına? Neden bütün sıkıntılar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına çok yakınken, birkaç yıl kalmışken, bir gün Hazreti Ömer Efendimiz yanına gelip onu gördüğünde, Resulü Efendimiz Hazreti Ömer'i görünce uzanmış olduğu yerden biraz dikiliverdi ve Peygamber Efendimiz'in sırtında uzanmış olduğu hasrın izlerini gördü. "Ey Allah'ın Resulü" dedi ki, o zamanlarda müthiş fetihler var ve Müslümanlar ekonomik anlamda da çok iyi bir durumdalar. Ama Hazreti Peygamber maksimum mütevazilik içerisinde yaşıyordu bizim anlayacağımız dilde. Neydi acaba Peygamber Efendimiz'i bu kadar mütevazi yaşamada ısrarlı kılan şey? O çok iyi döşekler alamaz mıydı? Çok iyi elbiseler alamaz mıydı? Kendisinin almasına bile gerek yoktu. Bir işaretiyle bütün her şey önüne dökülmez miydi? Neden vazgeçmişti acaba? Onu vazgeçiren şey neydi? Neden bütün acılar onda cem olmuştu ve onun yakın çevresinde? Yine Peygamber Efendimiz Uhud'dayken neden mübarek dişleri kırılmış, yüzü yarılmıştı? Kan revan içerisinde kalıp yere yığılmıştı. Neden? Orada Allah bir melekle onu koruyamaz mıydı? Ya da Allah'a dua edemez miydi? "Ya Rabbi, bana hiçbir ok isabet etmesin. Ben zırh da giyinmeyeceğim. Bütün okları, bütün yayları, her şeyi benim dışında başka yerlere gönder" diyemez miydi acaba? Aynı şeyi Hazreti İbrahim'in hayatında da görüyoruz. Aynı şeyi Hazreti Musa'nın hayatında da görüyoruz. Ve bütün peygamberlerin hayatında da görüyoruz. Neden acaba? Çünkü bizlerin en çok dayanamadığı şey acı halidir. Dediğimiz gibi zannederiz ki bütün acılar bizde cem olmuş, bizden başka herkesin yüzü gülüyor. Böyle düşünen insanlar akşam vakti 8-9'dan sonra biraz hastane ziyaretine gidebilirler. Hele acil servislerine gidebilirler. Ya da başka sıkıntı çekilen mekanlara gidebilirler. Köprü altında yaşayan insanları görebilirler. Dünyada hiçbir zaman tek acıyı biz çekmiyoruz. Başta peygamberler çekmiş, bize örnek olmak için. Acıyı gördüğünüzde yerinizden kaçmayın demek için. Zorluğu gördüğünüzde dünyaya koşmayın demek için. İyi bir kul olabilmek için ancak sizi zorluklar ve sıkıntılar terbiye edebilir demek için. bir peygamberde böyleyken size ne oluyor demek için. Hazreti Eyüp aleyhisselam da öyleydi. Bugünkü konumuzun ağırlıklı bölümü budur sevgili dostlar. Sabretmek. Zorluklara sabretmek. Ayaklarımızı sabit tutmak. Her türlü fırtınaya ve her türlü sıkıntıya rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tebessüm etmek. İşte Allah'ın beklediği budur. İdeal insan tüm sıkıntılara rağmen Allah'a tebessüm gönderen insandır. İdeal insan tüm acılara rağmen Allah'a tebessüm eden insandır. Ya Rabbi, ben senden razıyım, sen de benden razı ol diyebilen insandır. Ya Rabbi, ben senden razıyım, sen de benden razı ol diyebilen insandır. Eyüp aleyhisselama o kadar acılar gelmişti ki, ayette zikrediliyor. Artık kurtlar bir amansız hastalığa yakalanmış. Hazreti Eyüp aleyhisselam bütün vücudunu kurtlar sarmış. Ve o kurtlar artık kalbine kadar yaklaşmış. İşte orada Eyüp aleyhisselamın bir duası var. Oraya kadar hiç yok. Hep sabır. Allah bunu biliyorsa, bundan razıysa ben de razıyım teslimiyeti. Ancak o kurtlar yüreğine gelip oraya da müdahale etmeye başlayınca bu sefer duası şu şekilde oluyor. Buraya dikkat. Ya Rabbi, bu acı artık seni anmama engel olmaya başladı. Bu acı artık seni anmama engel olmaya başladı. Bu acı artık canıma tak etti. Bu acı benim işleri yapmama engel olmaya başladı. Bu acı beni bezdirdi değil. Bu acı benim seni anmama engel olmaya başladı. Benim seni anmama engel olmaya başladı. Bu bakış yeridir işte. Buna bakış açısı düzgünlüğü diyoruz. Bir peygamber böyledir. Ama biz bunu bilmeyebilirdik. Neden bunu bize bildirdi? Mesela vücudunun nasıl bir şekle geldiğini biz neden bilmiyoruz? Hastalığa hangi tarihte başladı? O zaman ne yaptı? Nasıl yaşadı? Ne yedi, ne içti? Neden bunları bilmiyoruz? Neden bunları bilmiyoruz da o acının Allah-u Teala'yı anmaya engel olmaya başladığında dua ettiğini biliyoruz? Neden Eyüp aleyhisselamın her konuştuğunu değil de bazı nokta sözlerini biliyoruz? Bunlar hep bizi düşünüp öğüt alalım diye var. Hazreti Meryem de İsa Efendimiz'i doğurmaya çok yaklaştığında çok acılar çekmişti. Herkes çekiyor çünkü dünyada acısızlık yoktur sevgili dostlar. Dünyanın tabiatında şer vardır. Çünkü dünya ahiret değildir, cennet değildir. 41. ayetten itibaren devam ediyoruz. Kulumuz Eyüp'ü hatırla. Hani o, herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu der. Ve Rabbine seslenmişti bu şekilde bir haleti ruhiye ile. Çünkü dediğimiz gibi artık o acı Allah-u Teala'yı anmasına engel olmuştu. Başka suredeki ayetten biliyoruz. Allah da 42. ayette ayağını depret. İşte yıkanacak ve içecek su diye vahyetmişti. Allah-u Teala'nın ona bir ikramını burada görüyoruz. 43. ayetse katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere. Katımızdan ona bir rahmet, bu yaşanan şeyler ve temiz akıl sahiplerine, yani bizlere bir öğüt olmak üzere. Demek ki bunlar bir öğüt için varmış. Öğüt olmak üzere ailesini ve onunla birlikte benzerlerini de bağışladık. Ailesini ve onunla birlikte benzerlerini de bağışladık. Demek ki bu durumda olan insanlar Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi itaat ederlerse Allah onları da bağışlayacak. Nefsimize düşkün olmayalım sevgili dostlar. Allah'a düşkün olmak, düşkün olmanın en güzelidir. 44. ayetse ve eline bir deste, yani sap al, böylece onunla vur ve andını bozma. Gerçekten biz onu sabredici bulduk. Eyüp aleyhisselamın sıfatıdır. O es-sabirun gibi, yani Allah-u Teala'nın sıfatıdır es-sabirun. O Allah-u Teala'nın es-sabirun sıfatının yeryüzündeki bir tecellisi gibi sabır hali onda cem olmuştu. Mutlak bir sabır gibi büyük bir sabır vardı onda. Belki hiçbir insanın sabredemeyeceği kadar sabır. Aslında burada bir şey var, bir incelik var. Bizler çoğu kez peygamberlerin yapmış olduğu şeyleri ya da büyük işler başarmış insanların yapmış olduğu şeyleri hiçbir zaman yapılamayacak şeyler olduğunu düşünürüz. Bunun kendisi doğru değildir sevgili dostlar. Hiçbir zaman bu doğru değildir. Çünkü mutlaka ve mutlaka yapılan şeyler, eğer bir insan tarafından gerçekleştirilmiş ise, bir peygamber tarafından gerçekleştirilmemiş ise ki öyle, O zaman bizler de bunu yapabiliriz. Sadece fark nedir biliyor musunuz? Bunu bizim isteyip istemememizde yer alır. İsteyen insanlar bunu gerçekleştirebilirler, istemeyen insanlar zaten gerçekleştiremezler. Çoğu insan bunun zorluğunu düşünerek hiçbir zaman bunu talep etmez. Ama olgunlaşma da biraz buralarda yatar. Olgunlaşmanın incelikleri için bunu söylüyoruz. Eline bir deste sap al hadisesine gelince tefsirlerde, mesela İbn Kesir'de epeyce uzun bu bölüm anlatılır. İlgilenen arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Hazreti Eyüp Aleyhisselam eşine ya da birisine hastayken yapmış olduğu bir hatadan dolayı iyileşirsen mutlaka seni cezalandıracağım diye bir söz çıkıyor, bir ant çıkıyor ağzından. Eşi diye geçiyor, başka birisi de olabilir. Eşi olarak yazanlar şöyle söylüyorlar. İbn Kesir için bunu söylüyorum en azından. Çok ciddi bir hata yapmış Eyüp Aleyhisselam'ın eşi. Yapılmaması gereken ciddi bir kötülük. Eyüp Aleyhisselam bir peygamber olarak peygamber eşinin yapmaması gerekli olduğuna inandığı için Allah katında da sorumlu olmaması için ona had uygulamayı uygun görüyor. Fakat hasta olduğu için o haddi gerçekleştiremiyor. Ancak Allah beni iyileştirirse o zaman bunu sana yapacağım diyor. Orada bir had uygulama cezası var. İşte o iyileşme anından sonra merhamet duyguları yine baskın gelerek insanlar malum yara aldıkları anda daha hassas ve öfkeli olabilirler. O yara ortadan kalktığında daha sakin düşünebilirler. Eyüp Aleyhisselam da yaradan iyileştikten sonra 10 küsür yıl sonra o andını hatırlıyor ama bu sefer eli gitmiyor bunu yapmaya. Çünkü karşısındaki sonuçta eşi. Allah Teala da orada başka bir çözüm göstererek 100 tane ince çalı al, sap al diyor. Hani süpürgenin sapları gibi olur. Onunla bir kez vur, bu had cezası en azından benim katında gerçekleşmiş olur şeklinde söylüyor. Andını bozma diye. Buradan bize şöyle de bir nasihat vardır sevgili dostlar. Allah Teala'ya vermiş olduğumuz andı, yani sözü hiçbir zaman bozmamız gerekir. Üzerinden yıllar bile geçse. Çünkü başka ayetler de bunu zikrediyor. Allah'a verilmiş söz çok büyüktür diyor. Gerçekten de öyledir. Bizler eğer zamanın birinde ağzımızdan bir söz dökülür de Allah'a bir söz vermiş isek, eğer şeytan bunu unutturduysa, ki normal zamanlarda mutlaka bunun yapılması gerekir, Allah'a verilmiş söz çok büyüktür, ama şeytan bir şekilde bunu unutturur ise, unutturmuş ise, zaman sonra da olsa onu mutlaka gerçekleştirmek lazım. Aksi durumda Allah'a verilmiş söz gerçekleşmemiş olacağı için bu sorumluluktur ve Allah bunu her zaman kayıtta tutar. Buradaki hadiseyi böyle görmek lazım. Fakat o gerçekten biz onu sabredici bulduk, o çok sabırlıydı ifadesi bize ayrı bir derstir ki bu programın ana konusudur aslında. Sabır melekesi, acılara karşı dayanmak, olgunlaşma için bunların varlığını kabul etmek ve Allah'a mütebessim olmak, yani tebessüm halinde olmak ifadesi. O ne güzel kuldu diyor. Ne güzel kuldu Allah bize demesi için bizim de bize verilen kadar neyse o, Allah taşıyamayacağı yükü yüklemez. Hani halk tabiriyle söylemek gerekirse biraz doğru da bir ifadedir çünkü. Allah dağına göre kar verir diye. Ayetler ışığında baktığımızda hakikat içeren bir söz bu. Bizim dağımız ne kadar büyükse, yani taşıyabileceğimiz gücümüz ne kadarsa o kadar yük yüklenir bize. Eyüp Aleyhisselam'ın ki o kadardı. Bizim de bizim taşıyabileceğimiz kadar. Fakat burada şu hataya düşmemek lazım. Ben bunu taşıyamam deyip Allah-u Teala'nın bize yüklemiş olduğu şeyi reddetmeye kalkarsak, serzenişte bulunursak, şükürsüzlük ve isyan haşa yaparsak, işte o zaman başımıza iş alırız. O yüzden mutlaka bize ne yüklenmişse onu layıkıyla Allah'a taşıyalım. Bunun başka yolu yoktur sevgili dostlar. O ne güzel bir kuldu diyor. Allah'tan o sözü bize söylemesini de murad edelim. Ya Rabbi bizim için de ne güzel bir kuldu de ve onu diyecek eylemleri gerçekleştirmeye bizi nasip et. Ve bizi salihlerin arasına kat. Muttakilerden yap, olgun insanlardan yap diye sürekli Allah'a dua eden insanlardan olalım. Çünkü o daima yönelip dönen birisiydi diyor ayetin son kısmında. Çünkü o daima yönelip dönen birisiydi Allah'a. Demek ki Allah-u Teala'nın ne güzel bir kuldu diyebilmesi için bizlere sürekli Allah'a dönük yüzümüzün ve gönlümüzün olması gerekir. Allah'a dönük bir şekilde yaşarsak Allah bizden mutmain olacaktır. Ey tatmin olmuş nefis diyordu ya ayet-i kerimede. Allah ancak o zaman onu bize söyleyecektir. Aksi durumda bizim istediğimiz şeyler her zaman bize verilmeyecektir. Biz isteriz ki yukarıda da biraz önce belirttiğimiz gibi her şeyi bizim istediğimiz gibi olsun. Fakat eşyanın tabiatında bu yoktur. O eğer kazanabilirsek Allah bizden razı ve mutlu olursa cennette olacaktır inşallah. Bu dünyada değil. 45. ayete gelecek olursak. Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u hatırla. Allah bizim bir şeyi hatırlamamızı istiyor. Peygamberleri. Bunun sebeplerine biraz girmiştik. Sürekli peygamberleri hatırlamamız gerekir. Ve onlara örnek almamız gerekir. Bunu istersek yapabiliriz sevgili dostlar. İstemiyorsak bilelim ki bir şey bizde yüksektir, fazladır. Olması gereken orandan daha fazladır bir şey. Yani bir şeye karşı sevgi, muhabbet, nefsilik, her ne dersek ona. Herkesin rengi başkadır bu anlamda. Ama bir şeyler bizde fazladır ve fazla olduğu için Allah'tan razı olamayız. Ve bu kendi başına ciddi bir problemdir de. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u hatırla. Gerçekten biz 46. ayet, biz onları katıksızca yani ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti budur. Gerçekten biz onları katıksızca ahiret yurdunu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Ve gerçekten onlar bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. 47. ayet ve gerçekten onlar bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. Dediğimiz gibi Allah bütün ayetleri biz düşünüp öğüt alalım diye indirdik. Bu Kur'an'ın özünde vardı. Ve Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu ve beklemiş olduğu hal burada da var. Ahiret yurdunu düşünüp anan ihlas sahibi olmak. Gözü sürekli ahirete dönük olarak yaşayan insanlar doğru yaşayan insanlardır. Aklı, fikri, yüreği hep Allah'ta olan ve ahirette olan insanlar doğru insanlardır. Yüzü ve yüreği dünyaya dönük, dünyayı arzulayan insanlar doğru insanlar değillerdir. Bizim nereye baktığımızı ve neyi istediğimizi görmemiz lazım. Allah'a doğru, ahirete doğru bakıyorsak sorun yok. Ama ahiretin dışında başka bir yere yüzümüzü çevirdiysek o zaman ciddi sorun var demektir. Allah da bizim yönümüzü inşallah düzeltsin diyelim. Düzeltsin ki bizler de o iyi ihlas sahibi insanlar defterine yazılalım inşallah. 48. ayet. İsmail'i, İlyas'ı, Zülkif'i, bunları da hatırla. Hepsi de hayırlı olan kullarımızdandı. Allah'tan hayırlı olan kullara benzemeyi bize nasip etmesini istemek lazım. Bu zikirdir diyor Rahman 49. ayette. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Bu programları öteden beri dinleyen kardeşlerimiz şunu bileceklerdir ki muttakilik kavramını çok sık burada dile getirdik. Çünkü Allah bunu kendisi yapıyor zaten. Biliyorsunuz hangi ayet bizim önümüze gelirse biz o ayetteki konular üzerinde konuşmaya göre programımızı hazırladık. Dolayısıyla Allah-u Teala yine muttakilerden bahsediyor. İleride yine bahsedecek, daha ileride yine bahsedecek. Çünkü insan unutur. Allah neden tekrar ediyor? Çünkü bizler unuturuz. Neden unutuyoruz? Çünkü bu bir fitne. Unutma fitnesine rağmen kim iradesini, aklını ve bilincini kullanarak sürekli hatırda tutarsa o hep hatırlanacak olan insanlardan olacak. Sürekli hatırlayan, sürekli hatırlanan insanlar olacaklar inşallah. Bu bir zikirdir. Zikir Allah'tan inen tüm bilgilerin tamamıdır. Zikir Allah'ı tesbih etmektir, anmaktır, düşünüp öğüt almaktır. Zikir Allah-u Teala'nın ismini ruhumuza işleyebilmektir. Onun tüm güzel isimlerini, esmasını yüreğimize işleyebilmektir ve onun vahyini de yüreğimize işleyebilmektir. Hem Allah-u Teala'nın isimlerini tekrar etmek bir zikirdir, hem Kur'an'ı okumak bir zikirdir, hem tesbihat bir zikirdir, hem dua bir zikirdir, hem cehd bir zikirdir. Hepsi zikir dediğimiz o büyük kavramın içerisinde yer alırlar. Şüphesiz muttakiler için elbette varılacak güzel bir yer vardır. Allah muttakilerden olmamızı arzu ediyor. Bu Rahman'ın gönlünde yatan tabiri caizse bir özelliktir. Aslında dünyadaki tüm hadiseler hep insanların muttakileşmesi için de bir işarettir. Ama insanlar dikkat ederlerse bu böyledir, dikkat etmezlerse bunun çok da fazla bir anlamı olmayacaktır onlar için. Ant cennetleri, 50. ayet. Ant cennetleri, kapılar onlara açılmıştır. İyi insanlara, hayırlı olan insanlara, muttakilere, Allah-u Teala'yı yalnız seven insanlara, her şeyin üstünde Allah'ı tutan insanlara Allah ant cennetlerini açmıştır. Kapılar sonuna kadar onlara açılmıştır. O cennet içerisinde nasıl bir hal içerisinde olacak? Şimdi Allah onlara da biraz değiniyor. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada birçok meyve, sarhoşluk vermeyen şarap içmektedirler, onu istemektedirler. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt eşler, kadınlar vardır diye de geçiyor. Burada sadece erkeklere, bayanlar şeklinde düşünmek doğru olmaz. Başka tefsirler, başka ayetler de bunu izah eder. Erkek için bayan, bayan için kırman diye de geçebilen erkek şeklinde tanımlamalar da mümkün. Orada her cinsin karşı cinsi onun için ikram edilecektir şeklinde belki okunabilir. Ama tam bilgiyi ve gerçeği şüphesiz ki Allah bilecektir. Allah en doğruyu söyleyendir. Çünkü bunların hepsi gayb haberleridir. Gayb haberleri malumatın olmadığı yerde susmayı gerektiren haberlerdendir. Çünkü bilgi yoksa ileriye dönük bir adım da atılamaz. Bilgi ne kadarsa o kadar adım atılması gerekir. Aksi durumda bizler kendimizden bazı şeyler katmış oluruz ki bunu yarın ahirette Allah'a izah etmekte çok ciddi şekilde zorlanırız. O yüzden burada yaşıt eşler verilecektir diye okuyup geçebiliriz. 53. ayetse işte hesap günü size vaat edilen budur. Ahiretle ilgili size vaat edilecek olan şeylerin tamamı budur. Şüphesiz bu benim rızkımdır, bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yoktur. İnsana ikramla ilgili Allah-u Teala'nın işareti bu. Allah-u Teala insanlara rızık hazırlamıştır, güzellikler hazırlamıştır, ikramlar hazırlamıştır ve o ikramların bitip tükenmesi de yoktur. İnsan orada hiçbir sıkıntı da çekmeyecektir inşallah, acı da çekmeyecektir, hiçbir zorluk, şer de yoktur. Dolayısıyla yönümüzün oraya doğru olması gerekir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Hakiki eşyayla çocuğumuzun elindeki oyuncak arasındaki kabaca fark gibidir dünya ile ahiret arasındaki fark. İşte bizler o çocuğumuzun elindeki oyuncakları hakiki

gerçekten azgınlar için muhakkak varılacak çok kötü yani şerli bir yer de vardır. Rahman cehennem azabından bahsediyor. Mutlaka onların da bir karşılığı vardır. Çünkü insanlar yaptıkları şeylerin çok azı hariç büyük bir kısmını bu dünyada görmezler. Görmedikleri için ise rahatlık hali onlarda gerçekleşebilir. Bak yapıyorum, hiçbir şey olmuyor. Yanıma kar kalıyor. Haleti ruhiyesi içerisinde olabilirler. İşte bu onlar için ciddi bir problemdir. Ve Allah onlara çok güzel bir cevap verir. Ahirette göreceksiniz. Ben size çok kötü yani şerli bir yer hazırladım. Mutlaka oraya gireceksiniz. 56. ayette yine aynı konuyu işliyor. Cehennem onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yerdir, o ne kötü bir yaratıktır diyor Allah Teala. Onların varacakları yer cehennem azabıdır. O ne kötü bir yerdir, ne kötü bir yaratıktır. Burada bir incelik daha var. O da şudur. Bazen iman eden insanlarda müstanileşme haleti ruhiyesini görebiliyoruz. O da şu şekilde genellikle uç veriyor. Diyor ki insanlar, ben karşıdaki insanlara göre hiç de fena bir durumda değilim. Allah'a iman ediyorum, namazı da kılıyorum. Genel anlamda hareketlerime de dikkat ediyorum. Dolayısıyla benim hayatımda çok da fazla bir kötülük yok. O zaman benim cehenneme girmeme gerek de yok gibi kendi hesabını kendi lehine bitirecek şekilde bugünden hesap kesmeye başlıyor. İşte bunun kendisi çok sakattır ve tehlikelidir. Hiç kimse kendisinden emin olmamalıdır. Hazreti Ömer öyle söylüyor. Bir kişinin cehenneme gireceğini söyleseler, kendimin olabileceğinden şüphelenirim. Öyle zannederim. Bir insanın aynı zamanda bir insanın cennete girebileceğini söyleseler, yine kendimin olabileceğini de umutlanırım, düşünürüm. Bu bütün hayatlarında vardı o insanların. O insanlar öyleydiler ki sevgili dostlar, cennetle müjdelenmiş olmalarına rağmen hiçbir zaman bizim gibi rehavete kapılmamışlardı. Gevşememişlerdi ve dökülmemişlerdi. Allah bak bizi cennete alacağını vaat etti diye hiçbir zaman gevşememişlerdi. Adeta bunun büyük bir utancı içerisinde buruk bir halde yaşamışlardı. Çünkü Allah onlara bir müjde vermişti ama onlar o müjdenin ağırlığında adeta ezilmişlerdi. Bu onları müthiş derecede eziyordu. Utandırmak anlamında, utanmak anlamında, haya anlamında eziyordu. Çünkü Allah'tan büyük bir mükafat vardı ve onlar o mükafatı dünyadayken görmüşlerdi. Hiçbirisi, o cennetle müjdelenen 10 insan ve diğer sahabeler için de aynı şey geçerlidir. Hiçbirisi Allah-u Teala'nın dinine karşı gevşeklik göstermeyip makas değiştirmediler ve başkalaşmadılar. Bu onların Allah'a vermiş olduğu sözdeki sebatlarından kaynaklanır. Çünkü ne söz verdiklerini onlar çok iyi biliyorlardı ve bunu hiçbir zaman unutmuyorlardı. 57. ayete gelecek olursak, işte bunu tatsınlar. Ona kaynar su ve irin verilir. Hani hiç başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyordu ya, hayatta her şeyin onun istediği gibi olacağına inanıyordu ya, işte cehennemde ona bunlar verilecek diyor. Hiçbir zaman müstahni olmamak lazım. Cehennem ayetleri anlatılırken sevgili dostlar, o bizi hiç ilgilendirmez aleti ruhiyesiyle bakmamak lazım. Çünkü kendi hesabımızı kendimiz yapmaya başlarız ki aksi durumda bu çok daha tehlikeli bir durumdur. Bundan kurtulmak lazım. Hep korku ve ümit arasında bir dengede durmak gerekir. Asıl olan ve en ideal olan odur. 58. ayete gelecek olursak, ve onun şeklinden başka çift çift daha vardır. Başka azaplar vardır, başka belalar vardır anlamında. Müşrik olan hakim güçlere, işte bunlar sizinle birlikte küfür ve zulümde göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba bile yok. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir denilir. Dünyadayken iman eden insanları küçümseyen, onları hafife alan ve bu konuda da gerçekten mücadele eden insanlara ahirette asla bir merhaba bile yoktur. İmanı ve Müslümanları ortadan kaldırmak isteyen insanlara ahirette bir merhaba bile yoktur. Küfürde ve zulümde çok ileri giden insanlara ahirette bir merhaba bile yoktur. Onların yüzlerine bile bakılmaz. Çünkü onlar dünyadayken imanla, İslam'la ve Müslümanlarla alay ediyorlardı, küçük görüyorlardı ve onlarla mücadele ediyorlardı.

0: Allah onların akıbetlerini bize söylüyor ve önümüze koyuyor. 60. ayetse onlara uyanlar derler ki, hayır sizler, asıl size merhaba yok. Bunu, yani azabı, siz bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir yerdir, ne kötü bir duraktır, ne kötü bekleme yeridir burası. Orada iki küfür grubunun birbiriyle olan çekişmesi bizim önümüze koyuyor. Bunlar içinde de çok ince hikmetler vardır sevgili dostlar. Bunları biraz düşünmeye ihtiyacımız var. Derler ki 61. ayet, Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, bize bunu bulaştırdıysa, ateşteki azabını kat kat arttır. Başka bir ayette onlar azabın iki katını ver diye bir ifade var. Bu onların çekişmelerinin bir göstergesidir. Birbirlerinden asla razı olmazlar ve birbirlerini yok etmek isterler. Küfrün mantalitesinde bu vardır. Ve derler ki, bize ne oluyor? Kendilerini kötü gördüğümüz, şerli gördüğümüz, öyle zannettiğimiz insanları burada göremiyoruz. 63. ayet, biz onları alay konusu edinmiştik. Yoksa gözler mi onlardan kaydı, göz önünden mi kayıp gittiler anlamında. Bu cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Gerçekten de öyledir. Dünyadayken alay eden müminlerle, iman eden insanlarla, onları küçük gören insanlar, onları şerli, ahmak, haşa, hiçbir şeyden anlamaz insanlar görenler, ahirette çok büyük bir azapla karşı karşıya kalacaklardır. Allah bunu burada haber veriyor. Ve Allah'tan daha doğru sözlü hiç kimse yoktur sevgili dostlar. Bu insanların kendisini beğenmişlikleri, müstahanilikleri ve imandan ve Müslümandan haşa nefret etmelerinden kaynaklanır. İşte o kinleri onları ahirette büyük bir belaya düçar edecektir. Bunu Allah burada söylüyor ki bizim yüreklerimiz biraz sakinleşsin ve Allah-u Teala'ya olan güveni artsın. Çünkü acı çeken tüm insanlar o acılarını hep yanlarında kalacak zannederler. Halbuki bu dünyada az bir acı çeken insanlar ahirette yüzleri inşallah çok gülecektir. Ama bu dünyada az yüzü gülen insanlar var ya, imanla ve Müslümanlarla uğraşan insanlar var ya, işte onların hiç bitmeyecek bir şekilde yüzleri hep asık olacak, azap onların üzerine olacak, acı onların üzerine olacak. Hep yok olmayı isteyecekler, hep bu günleri bir daha görmemeyi isteyecekler. Hep diyecekler ki, ya Rabbi, anladık, artık itaat ettik, sen varmışsın ve Müslümanlar haklıymış, iman eden insanlar haklıymış, biz onları küçük görmüştük, biz onlara karşı çok mağrurduk ve onları hep yok etmek istiyorduk, hep onlarla mücadele ediyorduk ama biz yanılmışız, bizi dünyaya tekrar gönder diyecekler. Allah onları unutacak, çünkü onlar dünyadayken Allah'ı unuttular, Allah'ı ciddiye almadılar ve hepsinden kötüsü Allah'ın vahyiyle uğraştılar. Her kim ki Allah'ın vahyiyle uğraşırsa, onu yeryüzünden kazımaya çalışırsa, bilsin ki başına çok büyük bela almıştır. Onun hakkından Allah gelecektir ve Allah'ın izin verdiği müminler gelecektir. O yüzden her kim müminlerle ve Kur'an'la ve vahiyle uğraşıyorsa bilsin ki başına çok büyük bir iş alacaktır. Burada nokta koyalım. Önümüzdeki hafta yine Sad suresinden devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun ve onu hiç unutmayın. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kalır. Göz

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi. 0555 977 9013. 0555 977 9013.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi, benim de ondan çocuğum var. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4110.

0: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir rahmetullahi aleyhin Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: O içindekilerle beraber dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Bu da şöyle olmuştu: Allah-u Teala gökten daha önce yerin aşina olmadığı ve göğün de yağdırmadığı kadar çok yağmur yağdırdı. Sanki kırbaların ağzı açılmış, su dökülüyordu. Yere de emretti. Bütün yollardan ve her tarafından sular fışkırıyordu. Nitekim başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Sonunda Rabbine dua etti: Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı hükmümüzü gerçekleştirmek üzere birleşti. Ve onu da tahtalar ve çivilerle inşa edilmiş gemi üzerinde taşıdık. Gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. Kendisine ve getirdiklerine karşı küfredilip nankörlük edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olmak üzere. İbn-i Cerir ve daha başkalarının zikrettiğine göre tufan Ağustos ayının 13'ünde şiddetli sıcaklıkta gerçekleşmişti. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Hakka suresinin 11 ve 12. ayetinde: Gerçek şu ki su taştığı zaman o gemide biz sizi taşıdık. Öyle ki onu sizlere bir ibret, hatırlatma ve öğüt kılalım. Gerçeği belleyip kavrayabilen kullar da onu belleyip kavrasın. Müfessirlerden bir grup dediler ki su yerde bulunan en yüksek dağdan 15 zira, yani arşın daha yükselmişti. Kitap ehlinin yanında bulunan da bunun aynısıdır. 80 zira daha yüksek olduğu da söylenmiştir. Enine boyuna ovasıyla, dağıyla, çölleriyle, kumlu alanlarıyla bütün bir yeryüzünü su kaplamıştı. Yeryüzünde bulunan canlılardan gözünü kapayıp açacak, küçük olsun, büyük olsun hiçbiri kalmadı. İmam Malik Zeyd bin Eslem'in şöyle dediğini nakletti: O zamanda yaşayanlar ovaları ve dağları doldurmuşlardı. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem dedi ki, yeryüzünün her bir mıntıkasının muhakkak bir sahibi vardı. Bu iki haberi de İbni Ebi Hatim rivayet etti değerli kardeşlerim. Hud suresi 42 ve 43. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yüzmekteyken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum, bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Oğlu dedi ki, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur. Dedi ki, bugün Allah'ın emrinden esirgeyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur. Ve ikisinin arasına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Burada mevzu bahis olan oğul, Sam, Ham ve Yafes'in kardeşi olan Yam'dır. Bunun isminin Kenan olduğu da söylenmiştir. Bu çocuk salih olmayan amelleri işleyen, dininde ve mezhebinde yolunda babasına muhalefet eden kafir biriydi. Bundan dolayı da helak olanlarla birlikte o da helak oldu. Halbuki nesepte Hazreti Nuh'a yabancı olan fakat din ve mezhepte ona uyan insanlar kurtulmuştu. Hud suresinin 44. ayetinde denildi ki ey yer suyunu yut ve ey gök sen de tut. Su çekildi, iş bitiriliverdi. Gemi de Cudi Dağı üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Yeryüzünde bulunanların işi bitirildiği ve Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edenlerden hiç kimse kalmadığında Allah-u Teala suyunu yutması için yere ve yağmurunu kesmesi için semaya emretti. Su çekildi. Yani olan su da eksildi ve iş bitiriliverdi. Yani Allah'ın ilminde ve kaderinde geçmiş olan olanların başına gelmesi takdir olunan şey gerçekleşti. Zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Yani kudret lisanıyla onlara şöyle nida edildi. Onlar rahmet ve mağfiretten uzak olsunlar. Nitekim şu ayetlerde de onların sonlarını haber vermektedir. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Fakat onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ve onları halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları suda boğduk. Uyarılıp korkutulanların nasıl bir sonuca uğratıldıklarına bir bak. Ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden ona yardım edip öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdi. Biz de onların tümünü suya batırıp boğduk. Bunun üzerine onu ve onunla birlikte olanları insan ve hayvanlarla yüklü gemi içinde kurtardık. Sonra bunun ardından geride kalanları da suda boğduk. Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da içlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece biz onu da gemi halkını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet, kendisinden ders çıkarılacak bir olay kılmış oldu. Sonra diğerlerini suda boğduk. Andolsun biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı zikir ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Bunlar hataları dolayısıyla suda boğdular. Sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar. Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma dedi. Çünkü sen onları bırakacak olursan senin kullarını şaşırtıp saptırırlar. Ve onlar kötülükte sınırı aşan facirden, kafirden başkasını doğurmazlar. İşte böylece Allah-u Teala hamd ve minnet onundur. Onun duasına icabet etti değerli kardeşlerim. Onlardan göz kapayıp açacak hiç kimse kalmadı. İmam İbni Cerir ve İmam İbni Ebi Hatim tefsirlerinde Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet Allah Nuh kavminden herhangi birine merhamet etseydi muhakkak çocuğun annesine merhamet ederdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Nuh aleyhisselam kavmi arasında 1000 sene yani 50 sene müstesna olmak üzere kaldı. Bir ağaç ekerek 100 sene onu bekledi. Ağaç büyüyerek her tarafa dal budak saldı. Sonra o ağacı keserek ondan gemiyi yaptı. Kavminden olan müşrikler onun olduğu yere gelerek onunla alay ediyor ve sen karada gemi mi yapıyorsun? Bu gemi nasıl hareket edecek diyorlardı. Nuh da ileride bileceksiniz diyordu. Nuh gemiyi bitirip sular fışkırarak sokakları doldurunca çocuğun annesi çocuğu hakkında korkuya kapıldı. Bu anne çocuğunu pek fazla seviyordu. Çocuğunu alarak dağa doğru koştu. Dağın üçte birini çıkmıştı ki su seviyesi onun olduğu yere ulaşmak üzereydi. Su ile mücadele ede ede dağın zirvesine çıkmayı başardı. Yükselen su seviyesi onun boynuna ulaşınca iki eliyle çocuğunu havaya doğru kaldırdı. Böylece ikisi de boğuldular. Eğer Allah onlardan birine merhamet edecek olsaydı bu çocuğun annesine merhamet ederdi. Tabari tefsiri değerli kardeşlerim 12 ve 35. Bu garip bir hadistir aynı zamanda. Bu kıssanın bir benzeri Kâb-ül Ahbar, Mücahit ve daha birçoklarından da rivayet edilmiştir. Bu hadis hakkında daha doğru olan mevkuf olması ve Kâb-ül Ahbar gibi kimselerden alınmış olmasıdır. En iyisini şüphesiz Allah bilir. Velhasıl Allah-u Teala kafirlerden gezip duran hiç kimse bırakmadı. Buna rağmen müfessirlerden bazıları nasıl iddia edebilirler ki Ücb, Ünük veya Anak Hazreti Nuh'tan önce var olan Hazreti Musa'nın zamanına kadar baki kalan biriydi. Bu müfessirler dediler ki bu üç kafir azgın, zalim ve inatçı biriydi. Yine dediler ki normal evlilikten doğmuş değildi. Bilakis annesi olan Hazreti Adem'in kızı Unuk onu zinadan doğurmuştu. Uç uzunluğundan dolayı denizlerin dibinden balık alıyor, güneşin önünde kızartıyordu. Nuh aleyhisselam gemideyken Uç alay ederek ona şöyle diyordu. Senin bu kaseciğin de nedir? Bunların zikretine göre onun uzunluğu 3333 zira. Arşın ve bir arşının üçte biriydi. Bunlardan başka daha onun hakkında pek çok hezeyanları zikrettiler. Eğer bu hezeyanlar tefsir ve tarih kitaplarında yazılmış olsaydı biz bunları burada aktarmakla hiç meşgul olmazdık. Çünkü bu hezeyanlar düşük ve bozuk olmakla beraber akla ve nakle de muhaliftir değerli kardeşlerim.

Akla muhalif olmasına gelince, Allah-u Teala ümmetin peygamberi ve iman ehlinin lideri olduğu halde Hazreti Nuh'un oğlunu helak etmesine rağmen dediklerine göre pek zalim ve pek azgın olan Uc bin Unuk veya Anak'ı helak etmemesi nasıl mümkün olabilir? Onlardan hiçbirine, hatta çocuğun annesine ve hatta çocuğa dahi merhamet etmeyen Allah-u Teala nasıl olur da bu zina çocuğu inatçı, zalim, şiddetli, facir, kafir ve azgın şeytana merhamet edip onu bırakır? Nakli muhalif olmasına gelince, nitekim Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Sonra diğerlerini suda boğduk." Ve yine diğer bir ayet-i kerimede, "Yeryüzünde kafirlerden dönüp dolaşan bir kimse bırakma." Değerli kardeşler, yine onların zikrettiği ucun uzunluğu, Sahihain'de Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan şu hadise muhaliftir. Allah Adem'i uzunluğu 60 arşın olduğu halde yarattı. Sonra şimdiye kadar sürekli insanlar kısaldılar. İşte bu sadık olan, tasdik edilmiş, masum olan, hevasından konuşmayan, söylediği her şey vahiy olan zatın nasıdır ki şimdiye kadar sürekli insanlar peyderpey kısalmışlardır. Buna göre insanların uzunlukları bunu haber verdiği güne kadar sürekli Hazreti Adem'in uzunluğundan daha da eksilmeye devam etmiştir. Aynı şekilde bu eksilme kıyamete kadar sürüp gidecektir. Bu da şunu gerektirir ki Hazreti Adem'in zürriyeti içinde ondan daha uzun olan kimse yoktur. Böyle bir nas nasıl terk edilir ve ondan nasıl gafil kalınır da ehli kitaptan kafir ve yalancı olanların sözleri alınır? Halbuki onlar Allah tarafından indirilmiş kitapları tahrif, tebdil ve tevil ederek anlaşılmaması gereken şekillerde anlatmışlardır. Hain ve yalancı olan bu kimselerin tek kalarak naklettikleri kitaplarında dahi bulunmayan şeylere hiç güven olur mu? Kıyamete kadar sürecek Allah'ın lanetleri onların üzerine olsun. Ve benim zannım şudur ki bu 3000 unuk haberi onlardan peygamberlerin düşmanı olan facir ve zındıklardan birinin uydurmasıdır. Ve şüphesiz Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir.

Sonra Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkında Rabbinden istekleri bulunduğunu zikretti. Nuh Aleyhisselam sebebini öğrenmek talebi yoluyla oğlunun boğulmasının sebebini Rabbine sormuştu. Bu hususu şu şekilde Rabbine sormuştu. Sen ailemin de benimle birlikte kurtulacağını vaat etmiştin. Bu oğlum da ailemden olduğu halde boğuldu. Ona şöyle cevap verildi. Bu senin ailenden, yani kurtulacaklarını vaat ettiğim aile efradından değildi. Biz sana ve aleyhinde söz geçmiş olanlar hariç aile efradını dememiş miydik? İşte bu da küfrü sebebiyle boğulacak diye aleyhinde söz geçmiş olanlardandır. Zaten bundan dolayı da kader onu iman ehlinin sahasından ayrılmaya ve taraftarı olduğu küfür ve tuğyan ehliyle birlikte boğulmaya sevk etti. Ve yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle diğer bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ey Nuh denildi, sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Sizden türeyecek diğer kafir ümmetleri de yararlandıracağız. Sonra onlara bizden acıklı bir azap dokunacaktır. Bu Nuh Aleyhisselam'a yeryüzünde su çekilince ve orada yürüyüp karar kılmak mümkün olunca uzun bir yol kat ettikten sonra Cudi Dağı üzerinde karar kılan gemiden inmesi için bir emirdir. Cudi Dağı cezirede bulunan meşhur bir dağdır. Biz dağların yaratılması konusunda onu zikretmiştik. Bizim katımızda selametle in. Sana hayır ve bereketle olsun. Sana ve senden sonra evlatlarından olacak bir takım ümmetlere hayır ve bereketler olsun. Selametle gemiden in. Zira Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan başka onunla birlikte olan müminlerden hiçbirinin neslini devam ettirmedi. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ve onun soyunu dünyada onları da baki kıldık. Yani değerli kardeşler, buna göre bugün de yeryüzünde bulunan bütün insanlar Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlunun neslindendir. Bunlar Sam, Ham ve Yafes'tir. İmam Ahmed Semura radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sam Arapların babası, Ham Habeşlilerin babası ve Yafes de Rumların babasıdır. Tirmizi'de bu hadisi yine Hasan el-Basri yoluyla Semura radıyallahu anh'dan rivayet etmiştir. Şeyh Ebu Ömer bin Abdülber dedi ki bu hadis İmran bin Hüseyin yoluyla da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki buradaki Rum'dan maksat ilk Rumlardır ki bunlar da Rumi bin Liti bin Yunan bin Yafes bin Nuh aleyhisselama mensup olan Yunanlardır. Sonra Şeyh Ebu Ömer bin Abdülber Said bin Müseyyeb'in şöyle dediğini rivayet etti. Nuh aleyhisselamın üç çocuğu vardı. Sam, Yafes ve Ham. Bunlardan her birinin de üç tane nesli oldu. Sam'ın nesli Araplar, Farslar ve Rumlardır. Yafes'in nesli Türkler, Slavlar ve Yecüc ile Mecüc'tür. Ham'ın nesli ise Kıptiler, Zenciler, Sudanlılar ve Berberilerdir. Ben derim ki Hafız Ebu Bekir el-Bezzar Müsned'inde Said bin Müseyyeb yoluyla Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nuh'un çocukları Sam, Ham ve Yafes'tir. Sam'ın nesli Araplar, Farslar ve Rumlardır. Hayır, bunlardadır. Yafes'in nesli Yecüc ile Mecüc, Türkler ve Slavlardır. Ham'ın nesli Kıptiler, Berberiler ve Zencilerdir. Ben derim ki bunun mahfuz olan şekli Ebu Ömer'in zikrettiği gibi Said bin Müseyyib'in sözüdür. Bu aynı şekilde Vehb bin Münebbih'in sözü olarak da rivayet edilmiştir.
ve şüphesiz en iyisini Allah bilir. Bu hadisin senedinde bulunan Yezid bin Sinan er-Ruhavi aşırı derecede zayıf olup hiçbir şekilde kendisine itimat edilmeyen bir ravidir. Denildi ki Nuh aleyhisselamın bu üç oğlu da tufandan sonra doğdular. Gemiye binmeden önce Nuh'un sadece bu oğlan Kenan ve tufandan önce vefat eden Abir isimli çocukları vardı. Sahih olan ise Hazreti Nuh'un bu üç çocuğunun, bunların hanımlarının ve annelerinin de gemide Nuh aleyhisselam ile birlikte olmalarıdır. Tevrat'ın açık ifadesi de budur. Zikredildiğine göre Ham gemide hanımı ile beraber oldu. Nuh aleyhisselam onun nutfesinin bozuk yaratılışlı olması için beddua etti. Bu beraberlikten zenci bir çocuğu oldu. Bu çocuk zencilerin atası olan Kenan bin Ham'dır. Denildi ki Ham babasını uyurken gördü. Babasının avreti açılmıştı. Ham onun avretini örtmedi. Diğer iki kardeşi örttüler. İşte bundan dolayı babaları Ham'ın nutfesinin şekli bozuk olması ve onun çocuklarının kardeşlerin çocuklarının köleleri olmaları için beddua etti. İmam Ebu Cafer İbni Cerir İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Havariler İsa bin Meryem'e dediler ki gemide bulunmuş bir adamı bizim için diriltsen de bize gemiden bahsetse. İsa aleyhisselam onları alarak bir yığın toprağın olduğu bir yere geldi. O topraktan eliyle bir avuç aldı ve bu nedir biliyor musunuz dedi. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilirler dediler. İsa aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu Ham bin Nuh'un topuğudur. Toprak yığınına asasıyla vurarak Allah'ın izniyle kalk dedi. Hemen Ham ayağa kalkarak ağaran başından toprağı silkmeye başladı ve İsa aleyhisselam ona sen bu şekil üzerine mi öldün diye sordu. Ham şöyle cevap verdi. Hayır, bilakis ben genç iken ölmüştüm. Fakat bunun kıyamet olduğunu zannettiğimden dolayı saçlarım ağardı. İsa aleyhisselam bize Nuh'un gemisinden bahset dedi. Ham şöyle dedi. Geminin uzunluğu 1200 zira, eni de 600 zira idi. Üç tabakadan yani kattan oluşuyordu. Bir katında evcil ve vahşi hayvanlar, diğer bir katında insanlar ve öbür katında da kuşlar duruyordu. Hayvanların pislikleri çoğalınca Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a filin kuyruğunu dürt diye vahyetti. Nuh Aleyhisselam filin kuyruğunu dürtünce bir erkek diğeri dişi iki domuz düştü ondan. Bu domuzlar pislikleri yemeye başladılar. Fare kemirerek gemiyi neredeyse deliyordu. Ki Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a aslanın iki gözünün ortasında vur diye vahyetti. Aslanın burnundan biri erkek, diğeri dişi, iki kedi çıktı ve farelere yöneldiler. İsa Aleyhisselam ona Nuh Aleyhisselam yerden suyun çekildiğini nasıl bildi diye sordu. Ham şöyle dedi. Ona haber getirmesi için kargayı gönderdim. Karga bir leş görüp ona kondu. Nuh aleyhisselam da korkuya maruz kalması için ona beddua etti. İşte bundan dolayı da evlere alışamıyor dedi. Dedi ki sonra güvercini gönderdi. Güvercin gagasında bir zeytin yaprağı ve ayağında çamur ile geldi. Nuh da bundan anladı ki sular yerden çekilmiş ve Nuh aleyhisselam güvercine boynunda bulunan yeşilliği taktı ve ünsiyet ve emniyete mazhar olması için ona dua etti. Bundan dolayı da güvercin evlere alışabiliyor. Havariler dediler ki ey Allah'ın Resulü biz bunu alıp ailemize götürelim. Bizimle beraber oturup bize konuşsun. İsa aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Rızkı kalmamış birisi nasıl sizinle beraber gelsin?
Sonra İsa aleyhisselam ona Allah'ın izniyle eski haline dön dedi. O da hemen toprak oluverdi. Değerli kardeşler, bu gerçekten çok garip, zayıf bir eser, yani bir haberdir. Albau bin Ahmer İkrime'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Nuh ile birlikte gemide 80 kişi vardı. Yanlarında aileleri de bulunuyordu. Gemide 150 gün kaldılar. Allah-u Teala geminin yönünü Mekke tarafına çevirdi. Ve Mekke'ye gelen gemi 40 gün Beyt-i Kabe'yi tavaf etti. Sonra Allah-u Teala onun yönünü Cudi Dağı'na çevirdi. Ve gemi Cudi'ye gelerek onun üzerine oturdu. Nuh aleyhisselam yerden kendisine haber getirmesi için kargayı gönderdi. Karga da gidip bir leşe kondu. Karga gelmeyince peşinden güvercini gönderdi. Güvercin bir zeytin yaprağı alarak ayaklarını da çamura bulaştırarak geldi. Nuh da bundan suyun çekildiğini anladı. Cudi'nin dibinde bir yere inerek orada bir köy edindi. Ve ona Semanin, yani 80'ler ismini verdi. Onlar bir sabah kalktıklarında dilleri tam 80 lügat üzere değişmişti ki bunlardan sadece bir tanesi Arapçadır. Ve onlardan hiçbiri diğerini anlamıyordu. Nuh aleyhisselam onların dillerini bir diğerine tercüme ediyor ve birbirlerini anlamalarını sağlıyordu. Katade ve daha başkaları dediler ki Recep ayının 10'unda gemiye bindiler. Tam 150 gün yol aldılar. Gemi Cudi'nin üzerinde karar kılıp bir ay öylece kaldı. Muharrem ayının 10'uncu yani Aşure gününde gemiden çıktılar. İbn-i Celil de bu habere muvafık merfu bir hadisle rivayet etmiş ve onların bugün de oruç tuttuklarını belirtmiştir. İmam Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden bazı kimselerin bulunduğu bir yere geldi. Ki Yahudiler Aşure gününde oruç tutmuşlardı. Ve onlara tuttuğunuz bu oruç da nedir diye sordu. Onlar şöyle dediler. Bu Allah'ın Musa'yı ve İsrailoğullarını boğulmaktan kurtardığı ve Firavun'un boğulduğu gündür. Yine bu geminin Cudi üzerine oturduğu gündür. Nuh ile Musa aleyhisselam Allah'a şükür olarak bugün de oruç tuttular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Musa'ya sizden daha yakınım ve dolayısıyla bugün de oruç tutmaya daha müstahakım. Ve ashabına da şöyle dedi. Sizden her kim oruçlu sabahladıysa orucunu tamamlasın. Kim de ailesinin sabah kahvaltısından bir şey almışsa günün geri kalanını bir şey yemeden tamamlasın. Bu hadisin sahihe başka bir senetle varit olan bir şahidi vardır. Ancak burada Hazreti Nuh'un da zikredilmesi garip görülmektedir. Bu bölümü zayıftır. Şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Cahillerden birçoklarını zikrettiği şu hususa gelince, onlar gemiden indiklerinde yanlarında bulunan azıklarının arta kalanından ve beraberlerinde aldıkları hububattan yediler ve o gün hububatı öğüttüler. Uzun bir süre geminin karanlığında kaldıktan sonra birden ışığa çıktıkları için gözleri kamaştığından gözlerine kuvvet gelmesi için sürme çektiler. İşte cahillerin anlattıkları bu hususların hiçbiri sahih değildir değerli kardeşler. Bu hususta İsrailoğullarından bir takım münkat-ı senedi kopuk haberler zikredilmektedir ki bunlara tabi olunmaz ve itimat edilmez. Muhammed bin İshak dedi ki Allah tufanı durdurmak istediğinde yeryüzüne bir rüzgar gönderdi. Bunun üzerine su durdu ve yerin kaynakları kapandı. Su yavaş yavaş eksilerek çekilmeye başladı.
Tevrat ehlinin iddia ettiğine göre gemi 7. ayın 17'sinde Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. 10. ayın ilk gününde de dağların başları göründü. Bundan 40 gün geçtikten sonra Hazreti Nuh gemide yapmış olduğu baca deliğini açtı. Sonra suyun durumuna bakması için kargayı gönderdi. Karga dönmeyince bu defa güvercini gönderdi. Güvercin dönüp geldi ve ayaklarını koyacak yer bulamayınca Nuh aleyhisselam onun için elini uzattı ve güvercini tutarak içeriye soktu. 7 gün geçtikten sonra tekrar güvercini gönderdi ve akşam olduğunda güvercin ağzında bir zeytin yaprağı ile birlikte döndü. Hazreti Nuh da bundan yeryüzündeki suyun azaldığını anladı. Sonra 7 gün daha bekledi ve tekrar güvercini gönderdi. Güvercin geri gelmeyince Nuh aleyhisselam yeryüzünün iyice açıldığını anladı. Allah'ın tufanı başlatması ile Hazreti Nuh'un güvercini göndermesi arasında tam bir sene tamamlanınca ve ikinci senenin birinci ayının ilk günü girince yeryüzü iyice açıldı ve kara parçası ortaya çıktı. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam da geminin örtüsünü açtı. İbn-i İshak dedi ki, ikinci senenin ikinci ayının 26. gününde Hazreti Nuh'a şu emir geldi. Ey Nuh denildi. Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Sizden türeyecek diğer kafir ümmetleri de yararlandıracağız. Sonra onlara bizden acıklı bir azap dokunacaktır. Kitap ehlinin anlattığına göre Allah-u Teala Nuh aleyhisselam ile konuşarak şöyle buyurdu. Sen hanımın, oğulların, gelinlerin ve yanında bulunan bütün hayvanlar gemiden çıkınız. Yeryüzünde yayılıp çoğalınız. Onlar da gemiden çıktılar. Nuh aleyhisselam Allah azze ve celle için bir mezbaha edindi. Ve eti helal olan bütün hayvanlardan ve kuşlardan alarak Allah Azze ve Celle için kurban etti. Allah-u Teala da ona bir daha yeryüzü eline tufanı tekrar etmeyeceğine dair söz verdi. Ona verdiği bu sözün anısına da bulutlarda bulunan gök kuşağını alamet kıldı. İşte bu daha önce İbn Abbas radıyallahu anh'dan boğulmaktan eman olduğunu aktardığımız Kavsi Kuzah'tır. Bazıları dediler ki, bunda bunun kirişi olmayan bir yay olduğuna dair bir işaret vardır. Yani böyle bir buluttan ilkinde olduğu gibi tufan meydana gelmez ve şüphesiz en iyisini Allah bilir. Fars ve Hint cahillerinden bir grup tufanın gerçekleşmiş olduğunu inkar etmişlerdir. Bunlardan diğer bir grup da tufanın vukuunu itiraf etmiştir. Ancak bu itiraf edenler de şöyle dediler. Tufan sadece Babil topraklarında meydana geldi. Bizim olduğumuz yere ulaşmadı. Dediler ki işte biz ta Kiyamürs yani Adem aleyhisselam zamanından şimdiye kadar saltanatı atadan ataya devralmaktayız. Hiç şüphesiz ki bu ateşe ibadet eden ve şeytana tabi olan mecusilerin zındıklarının görüşüdür. Bu görüş onların safsatası, dehşetli bir küfür, aşırı bir cehalet, hissi olan şeylere karşı inat ve yer ile göklerin Rabbini tekzip etmektir. Halbuki Rahman'ın rasullerinden nakilde bulunan bütün dinlerin tabileri icma ettiler ve tüm zamanlarda yaşayan bütün insanların yanında tevatür ile sabit oldu ki tufan gerçekleşti ve bütün ülkeleri kuşattı. Allah Sübhanehu ve Teala da ezeli kaderinin kesin hükmünü uygulamak ve masum ve müeyyed olan peygamberinin duasına icabet etmek için kullardan kafir olan hiç kimseyi bırakmadı.

Hazreti Nuh'un şükrü değerli kardeşlerim, Allah-u Teala şöyle buyurdu İsra suresinin 3. ayetinde: şüphesiz o, yani Nuh, çok şükreden bir kuldu. Denildi ki Hazreti Nuh yemek yediği, su içtiği ve giyindiği zaman ve bütün durumlarında her zaman Allah'a hamd ederdi. İmam Ahmet Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak Allah bir lokma yedikten sonra Allah'a hamd eden ve bir yudum içtikten sonra ona hamd eden kulları razı olur. Bu hadisi Müslim, Tirmizi ve Nesai'de de rivayet ettiler. Ancak zahir olan şudur ki çok şükreden kul, kalbi, kavli, sözlü ve ameli bütün taatleri yapan kuldur. Çünkü şükür bütün bunlarla da meydana gelir. Nitekim şair şöyle dedi: bana yaptığınız iyilikler size üç şeyimi kazandırdı. Elimi, dilimi ve gizli olan kalbimi size kazandırdı. Nuh Aleyhisselam'ın orucu. İbn-i Mace Nuh Aleyhisselam'ın orucu babında Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Nuh Ramazan bayramı ve Kurban bayramı günleri hariç sürekli oruç tutardı. Tabarani de Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Nuh Ramazan bayramı ve Kurban bayramı günleri hariç sürekli oruç tutardı. Davud senenin yarısını oruç tutardı. İbrahim de her ay 3 gün oruç tutardı. Böylece hem sene boyunca oruç tutmuş oluyor ve hem de iftar etmiş oluyordu. Nuh Aleyhisselam'ın haccı. Hafız Ebu Yala İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ettim: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac etti. Üsfan Vadisi'ne geldiğinde ey Ebu Bekir, bu hangi vadidir diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, bu Üsfan Vadisi'dir dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: Nuh, Hud ve İbrahim bu vadiden kızıl develerine binmiş halde geçmişlerdi. Develerinin yuları hurma lifindendi. Onların da izarları, belden aşağı örten elbiseleri, aba, ridaları üstten giyilen libasları ise çizgili bir örtüydü. Beyt-i Atik'i hac etmek için gelmişlerdi. Bu hadis garip ve zayıftır. Hazreti Nuh'un oğluna vasiyeti. İmam Ahmet Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: biz Resulullah'ın yanındaydık. Badiye ehlinden üzerinde ipekle süslenmiş yeşil şaldan bir cübbe bulunan bir adam çıka geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: sizin şu arkadaşınız her süvari oğlu süvari, asil ve yiğit kişiyi alçalttı veya şöyle dedi: her süvari oğlu süvariyi alçaltmak istiyor ve her çoban oğlu çobanı da yüceltti. Dedi ki Resulullah onun cübbesinin yakasından tuttu ve şöyle buyurdu: dikkat et ki senin üzerinde akletmeyen kimselerin giysisini görüyorum. Sonra da şöyle buyurdu: Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam vefat edeceği esnada oğluna şöyle dedi: ben şimdi sana vasiyetimi yapacağım. Sana iki şeyi emrediyorum. İki şeyi de sana yasaklıyorum. Sana la ilahe illallah sözünü söylemeni emrediyorum. Zira eğer yedi sema ve yedi yer her bir kefeye konulsa, la ilahe illallah sözü de diğer kefeye konulsa, la ilahe illallah sözü ağır basar. Şayet yedi kat sema ve yedi yer tek bir demir halkası olsa, la ilahe illallah sözü bu halkayı paramparça eder. Yine sana subhanallahi ve bihamdihi,
Allah'a hamd etmekle birlikte tesbih ederim sözünü söylemeni emrediyorum. Çünkü bu her şeyin namazı tesbihidir. Yaratılmışlara işte bununla rızık veriliyor. Şirki ve kibirlenmeyi de sana yasaklıyorum. Abdullah bin Amr radıyallahu anh dedi ki, ben dedim ki veya denildi ki, ya Resulullah, şu şirkin ne olduğunu biliyoruz. Peki kibir nedir? Bizden birinin güzel bağcıkları olan güzel ayakkabılarının olması mıdır dedi. Dedi ki hayır. Peki bizden birinin güzel bir takım elbise giymesi mi dedi. Şöyle buyurdu. Hayır. Bizden birinin bineceği bir hayvan olması mıdır? Hayır. Peki bizden birinin meclisinde oturan ashabının olması mıdır? Bunun üzerine denildi ki, peki kibir nedir ey Allah'ın elçisi? Şöyle buyurdu, hakkı reddetmek ve insanları küçümsemektir. Bunun isnadı sahihtir değerli kardeşlerim. Kütüb-i Sitte'de geçmemektedir. Bu hadisi Ebu'l-Kasım et-Tabarani de Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan, Ebu Bekir el-Bezzar ise Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etmişlerdir. Ancak zahir olan şudur ki bu hadis Ahmet ve Tabari'nin rivayet ettikleri gibi Abdullah bin Amr'dan gelmiştir. Şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ömrü. Kitap ehli iddia etmektedir ki Nuh Aleyhisselam gemiye bindiği zaman 600 yaşındaydı. Biz İbn Abbas radıyallahu anh'ın da böyle söylediğini daha önce aktarmıştık. Ayrıca İbn Abbas şunu da ekledi. Tufandan sonra da 350 sene yaşadı. Bu görüş doğru değildir. Sonra eğer bu görüş ile Kur'an'ın delalet ettiği manayı birleştirmek ve bu ikisinin arasını bulmak mümkün değilse bu kesin ve katıksız bir hata olur. Çünkü Kur'an Nuh Aleyhisselam'ın peygamber olduktan sonra ve tufandan önce kavminin arasında 950 sene durduğuna delalet etmektedir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da içlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Değerli kardeşler, bundan sonra da ne kadar yaşadığını şüphesiz en iyisini Allah bilir. Eğer İbn Abbas radıyallahu anh'dan nakledilen şu husus mahfuz ise ki Nuh aleyhisselam 480 yaşındayken peygamber oldu, tufandan sonra da 350 sene yaşadı. Evet, eğer bu mahfuz sağlam bir yolla rivayet edilmiş ise buna göre Nuh aleyhisselam toplam 1780 sene yaşamış olur.

Hazreti Nuh'un kabri değerli kardeşler. Nuh Aleyhisselam'ın kabrine gelince İbn Cerir ve Ezraki Abdurrahman bin Sabit veya ondan başka bir tabiinden mürsel olarak rivayet ettiler ki Nuh Aleyhisselam'ın kabri Mescid-i Haram'dadır. Bu birçok tarihçinin zikrettiği şu görüşten daha kuvvetli ve daha sabittir. Nuh Aleyhisselam'ın kabri Bika'da, yani şimdiki Kürk-i Nuh diye bilinen bir beldededir. Bu beldede bu sebeple yapılmış bir cami bulunmaktadır. Anlatıldığına göre buraya pek çok mallar vakfedilmiştir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Değerli kardeşler, değerli Özel FM dinleyicileri, İnşallah bu akşamki kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Rabbim nasip ederse inşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim okuduklarımızdan anlamayı, ibretler, dersler çıkarmayı ve salih amellerde bulunmamızı nasip etsin. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. İslam birliği bütün zamanların farzıdır. İslam birliği, imandan kaynaklanan sevginin hayatın bütün kademe ve karelerine yansıtılmasıdır. Müslüman ferdin, Müslüman ailenin, Müslüman toplumun ve Müslüman devletin iman kardeşliği ile, iman sevgisiyle mukayyet hale getirilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız. Cennete girmenin şartı imandır. İmanlı kalmanın yolu da Allah için birbirini sevmektir. İman nasıl cennete girebilmenin yegane yolu ise, müminleri sevmek de tam ve kamil bir imana sahip olabilmenin biricik şartıdır. Allah için, Allah yolunda kardeş olmayanlar ve kardeşliğin gereğini yerine getirmeyenler iman üzere hayatlarını devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu hadisi şeriften İslam birliğinin bütün zamanların ve mekanların farzı olduğunu öğreniyoruz. İslam birliği fuzuli değil, farzdır. İslam birliğini kurmanın Müslümanlar üzerine farz olduğu kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir. İslam birliğinden maksadımız, İslam'a kayıtsız şartsız teslim olanların imanın belirlediği sınırlardan başka sınır tanımadan renkleri, dilleri, mezhepleri, meşrepleri, ırkları, kabileleri kendilerinden farklı olsa da alnı secdeye gelen her Müslümanla bir ve beraber olmalarıdır. İslam birliği, Müslüman olarak birbirimizi sevmeyi unutmamamızdır. Birbirimizi sevmeyi unutmamız, birbirimizle savaşmaktan daha büyük bir felakettir. Biz evveliyatını kaybetmiş, değerler yetimi bir toplumuz. Evimiz yanarken biz yıldızlara bakıyoruz. Evimizin yangınını söndürmeye gelenlerle evimizin önünde kavga ediyoruz. Farkındayız veya değiliz. Biz münkir ve müşrik bir asrın beraberinde getirdiği tereddütlerin faturasını ödüyoruz. Öyle bir asra düştük ki kardeşlik kendini kardeşlikte buldu. Menfaat birliği din birliği oldu. Gönüllerde umut çiçekleri soldu. İslam birliği umuda sevdalanmışların hürriyet gazelidir. Ümmetin imanın sınırından başka sınır tanımayan yardım elidir. İslam birliği mümin gönüllerin sevdasıdır. İslam birliği sevdası her mümin insanın fıtratı asliyesidir. Şunu bilelim ve inanalım ki şer'i özrü ve mazereti olmayan durumlardan birisi de İslam birliğine giden yolu tıkamaktır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu tehlikede bırakmaz. Mümin mümine nefestir, imanlı insan herkestir. İpinizi ipsizlerin eline verirseniz sizi kurtaracak kimse olmaz. İslam birliği Müslümanların birbirlerine karşı müstağnilikten vazgeçmeleridir. Yani Müslümanın Müslümana ihtiyaç hissetmesidir. Müslümanın hareketi ibadet, bakışı rahmet, beraberliği kuvvet, tavır ve kararı berekettir. İslam birliği Müslümanlar olarak birini bulmak değil birbirimizi bulmaktır. Yaşamı boyunca herkes birini bulur ama birbirini bulmak çok az insana nasip olur. Birbirlerini bulan Müslümanların dünya İslam birliğini oluşturmaları şarttır. Dünya İslam birliği dünyadaki Müslümanların tek millet olan küfrün karşısındaki güçlerinin birliğidir. Allah yolunda Allah için söz ve iş birliği yapmayanlar İslam birliğini oluşturamazlar. Allah yolunda bir olmak, beraber olmak, imkanları paylaşmak dünya İslam birliğine giden yoldur. Bu yolda olmak ve bu yolda yürümek istiyorsan mazlum ve mahrum kardeşlerinin yerine kendini koy ve onlara nasıl faydalı olabiliyorsan öylece faydalı ol. Bil ve inan ki üsve-i hasenemiz, örnek ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu istiyor. İçinizden kimin kardeşine yardımcı olmaya gücü yetiyorsa hemen onu faydalandırsın. Müslüman olarak ruhumuzu doyuran iş, imanımızdan kaynaklanan sevgiyi din kardeşlerimizle paylaşmaya çalışmamızdır. Ruhları itminane eren Müslümanlar da bu işin şuuruna eren Müslümanlardır. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler, Filistinliler, Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvyallu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 87. sayfası ve devamını ele alacağız. Efendim bu sayfada, sayfa 87'de sayfa başında 3 numaralı alıştırmayı görüyoruz. En-nesl fa'ile fi kulli minel cümlel atiye başlığıyla verilmiş. Aşağıdaki cümlelerin her birinde faili müennes yap anlamında. Bu sayfada dördüncü alışmada da Havvilil mübtedaya fi kulli minel cümelle atiye ila cema başlığını görüyoruz. Aşağıdaki cümlelerin her birinde mübtedayı çoğula dönüştür başlığı da verilen. Bu iki alıştırmayı programımızın bir önceki bölümünde size ödev olarak tevdi etmiştim. Umarım siz bu iki alıştırmayı çalıştınız. Sizden istenenleri yerine getirdiniz. Şimdi ben cevapları verince kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olacaksınız. Efendim üçüncü alıştırmada birinci cümlede hadi zatında bunu örnek olarak kabul etmek lazım. Eyne tezhebune ya ihvanu, kardeşler nereye gidiyorsunuz anlamındaki bu cümlede tezhebune fiilinin sigasının cem muhatap olduğunu tespit edelim ve sonrasında sol tarafta verilen eyne tezhebne ya ehavatu, bacılar, bacılarım nereye gidiyorsunuz anlamındaki bu cümlede tezhebne fiilinin sigasının cem muhatabe olduğunu tespit edelim ve bu iki cümle arasındaki farkı konuşalım. Efendim şimdi sağ tarafta yer alan cümlede tezhebune cümlesinde fail tezhebu fiiline veya bir diğer ifadeyle yezhebu fiiline bitişen vavul cema'a dediğimiz çoğul vavıdır. Sıra bakımından cem muhatap bir sıra. Biz bunu cem muhatabe yapacağız. Sol tarafta verilen eyne tezhebne ya ehavatu cümlesinde tezhebne sıra bakımından cem muhatabe bir sıradır. Tezhebune de fail vavul cema'a dediğimiz çoğul vavıdır. Ancak tezhebne sigasında fail nunun nisve dediğimiz dişilik nunudur. Öyleyse burada sağ sütunda verilen cümlelerde yer alan fiillerde failin cem vavı yani çoğul vavı olduğunu göz önünde bulundurarak sol tarafta boş bırakılan ve cümleye yeniden oluşmamız gereken bunun istendiği yerlerde söz konusu fiilleri cem muhatabe sigasına dönüştürürken failin nunun nisve yani dişilik nunu olması gerektiğine dikkat edeceğiz. Peki o zaman bu açıklamadan sonra eyne teskunune ya ricalu cümlesini okuyalım. Ve bu cümlede yer alan teskunune fiilinin cem muhatabe sigasını bulalım. Teskunune cem muhatap bir siga. O zaman bunun cem muhatabe sigası ne olur? Teskünne olur. Yukarıdaki örnek cümlede tezhebune fiilinin veya bir diğer ifadeyle işte gitmek anlamındaki fiilin muzari sigada cem muhatap kipi tezhebune ise cem muhatabesi nasıl tezhebne olduysa burada da teskünune sigasını teskünne şekline dönüştüreceğiz. Peki eyne teskunune ya ricalu, beyler siz nerede oturuyorsunuz? Peki eyne teskunne ya nisa'u diyeceğiz. Hanımlar siz nerede oturuyorsunuz anlamında. Üçüncü cümle el kahvete teşrabune emişşaye ya ihvanu, kardeşler kahve mi içersiniz yoksa çay mı anlamındaki bu cümlede yer alan teşrabune fiilini cem muhatabe sigasına dönüştürdüğümüzde teşrab ne olacaktır? Öyleyse al kahvete teşrabne emşaye ya ehavatu diyeceğiz. Cümleyi bu şekilde dönüştüreceğiz. Al kahvete teşrabne emşaye ya ehavatu. Cümle 4. Etarifune rakame hatifil camiati ya ihvanu. Etarifune rakame ya da rakme. İki şekilde de okuyabiliriz bunu. Etarifune rakame hatifil camiati ya ihvanu. Kardeşler üniversitenin telefon numarasını biliyor musunuz? Şimdi bu cümleyi bacılar üniversitenin telefon numarasını biliyor musunuz anlamını ifade edecek şekle dönüştüreceğiz. Peki o zaman şu ana kadar okuduğumuz cümlelerde geçen fiillerin nasıl dönüştürüldüğünü hatırlayacak olursak tekrar tezhebune tezhebne, teskunune teskunne, teşrabune teşrabne dedik. O zaman burada da tarifu ne'yi dönüştürürken ne diyeceğiz? Tarifne diyeceğiz. O halde cümleyi etarifne rakame hatifil camiati ya ehevatu şeklinde dönüştüreceğiz. Etarifne rakame hatifil camiati ya ehevatu. Cümle 5. Lime tadhakune ya evladu. Çocuklar niçin gülüyorsunuz? Şimdi ne diyeceğiz? Kızlar niçin gülüyorsunuz diyeceğiz. Lime tadhakne ya benatu. Lime tadhakne ya benatu. Kızlar niçin gülüyorsunuz? Altıncı cümle. Etekraunel Kur'ane kulle sabahin ya ihvanu. Kardeşler her sabah Kur'an okur musunuz? Peki şimdi bacılar her sabah Kur'an okur musunuz diyeceğiz. Etekra'nel Kur'ane kulle sabahin ya ehevatu. Cümle 7. Etes'elunel mudarrise es'ileten kesireten ya evladu. Çocuklar öğretmene çok soru sorar mısınız? Çok soru soruyor musunuz? Şimdi ne diyeceğiz? Kızlar öğretmene çok soru soruyor musunuz diyeceğiz. Etes'elnel mudarrise es'ileten kesireten ya benatu. Cümle 8. Etesme'unel ahbara minel iza'ati kulle yevmin. Haberleri her gün radyodan dinler misiniz? Veya radyodan her gün haberleri dinler misiniz? Peki şimdi bu soru kime? Karşımızdaki bir erkek topluluğuna. Aynı anlamı ifade edecek şekilde bu soruyu karşımızdaki bir bayan topluluğuna soracak olursak cümleyi nasıl kurarız? Etesma'nel ahbara minel iza'ati kulle yevmin deriz. Cümle 9. Me'a men tel'abune ya ebnai. Evet oğullarım, yavrularım, kiminle oynuyorsunuz? Peki şimdi bu cümleyi kızlarım kiminle oynuyorsunuz anlamını ifade edecek biçimde şöyle oluştururuz. Me'amen tel'abne ya benati. Me'amen tel'abne ya benati. Cümle 10. Bu alıştırmanın 3. alıştırmanın son cümlesi. Lime teclisune huna ya ricalu. Beyler niçin burada oturuyorsunuz? Beyler niçin burada oturuyorsunuz? Şimdi bu cümleyi hanımlar niçin burada oturuyorsunuz anlamını ifade edecek şekilde dönüştüreceğiz. Lime teclisne huna ya nisa'u diyeceğiz. Lime teclisne huna ya nisa'u. Efendim bu alıştırmada alıştırma 3'te verilen cümlelerin ihtiva ettiği fiillere baktığımızda hemen tamamının muzari olduğunu, hemen tamamının ifadesi belki maksada aşar, yani neredeyse tamamının demeyeceğim, bizzat tamamının muzari sigada verildiğini ve tek bir kiple karşımıza çıktığını görüyoruz. Hepsi de cem muhatap siga. Bunların tamamını cem muhatabe sigasına dönüştürdük. Bir önceki sayfada, sayfa 86'da yer alan ikinci alıştırmada da yine verilen cümlelerde fiillerin muzari olduğunu ve siga bakımından da kip bakımından da müfret muhatap sigada verildiğini, bunların müfret muhatabeye çevrildiğini hatırlatmak istiyorum. Tarifu tarifine, te'kulu te'kuline, teclisu teclisine, tezhebu tezhebine, tekulu tekuline, terci'u terci'ine, tektubu tektubine, tahfazu tahfazine, tefhemu tefhemine, tavsilu tavsiline şeklinde bu fiilleri programımızın önceki bölümünde gündemimize aldık, üzerinde durduk. Peki şimdi sayfa 87'de 4 numaralı alıştırmaya başlayabiliriz. Havvilel mübtede'e fi kulli minel cümel etiyeti ila cema. Alışık olduğunuz türden bir alıştırma. Verilen cümlelerin her birinde mübtedayı çoğula dönüştürmemiz isteniyor. Ene efhemu derse ceyyiden. Ben dersi iyi anlıyorum anlamındaki bu cümlede efhemu fiiline baktığımızda siga bakımından bunun müfret mütekellim siga olduğunu söyleriz. Efhemu müfret mütekellim sigadır. Nahnu nefhemu derse ceyyeden. Biz dersi iyi anlıyoruz anlamındaki cümlede ise nefhemu fiilinin siga bakımından cem mütekellim olduğunu görüyoruz. Bunun müsenna mütekellimi de karşıladığını söyleyeceğiz. Bunun üzerinde de duracağız. Yani şu anda zihniniz karışmazsa şimdiden vereyim. Nahnu nefhemu derse ceyyeden cümlesi iki kişi tarafından da söylenmiş olabilir. Üç ve fazlası kişi tarafından da söylenmiş olabilir. Şöyle ifade edeyim isterseniz. Ene efhemu derse ceyyeden cümlesi tek bir erkek tarafından söylenen bir cümle de olabilir. Tek bir bayan tarafından söylenen bir cümle de olabilir. Yani bir erkek öğrenci mesela ben dersi iyi anlıyorum demek isterse ene efhemu derse ceyyeden der, böyle demelidir. Bir kız öğrenci, bir bayan öğrenci de yine ben dersi iyi anlıyorum diyecekse, demek istiyorsa ene efhemu derse ceyyeden der, böyle demelidir. Bu söylediklerimden çıkarmanız gereken sonuç şu olmalı. Ene efhemu ifadesi hem müzekker bir şahıs hem de müennes bir şahıs tarafından söylenmesi muhtemel. Cinsiyet bakımından her iki cinsiyet tarafından ortak kullanılan bir ifadedir. Sol tarafta yer alan nahnu nefhemu derse ceyyeden cümlesine ise biz kullanıldığı yere göre iki şekilde anlayabiliriz. Şöyle ki bu sözü iki erkek söylemiş olabilir. İkimiz dersi iyi anlıyoruz anlamında. Yahut üç erkek söylemiş olabilir. Biz dersi iyi anlıyoruz anlamında. Cinsiyet farklılığı olmaksızın aynı ifade iki bayan yahut üç ve fazlası bayan tarafından da söylenmiş olabilir. Dersi iyi anladığını söylemek isteyen iki kız öğrenci, iki bayan öğrenci düşündüklerini bu cümleyle ifade ederler. Durumlarını bu cümleyle izah ederler. Nahnu nefhemu derse ceyyeden. Yani bu cümle iki kız öğrenci, iki bayan öğrenci tarafından söylenmiş olabilir. Üç veya fazlası kız öğrenci tarafından da söylenmiş olabilir. Nahnu nefhemu derse ceyyeden cümlesi üç ve fazlası kız öğrenci tarafından da söylenmiş olması muhtemel bir cümledir. Öyleyse ene efhemu ifadesini hem müzekker hem müennes şahıs için ortak kullandığımızı, nahnu nefhemu ifadesini ise hem müsenna müzekker hem müsenna müennes ve beraberinde hem cem müzekker hem de cem müennes şahıslar için kullanabileceğimizi, kullanma imkanımızın olduğunu ifade etmiş olalım. O halde buradan hareketle nahnu nefhemu derse ceyyeden cümlesini ikimiz dersi iyi anlıyoruz yahut biz dersi iyi anlıyoruz şeklinde iki farklı anlamda ifade etmek mümkündür. Peki hocam hangisini tercih edeceğiz? Yani ikimiz dersi iyi anlıyoruz bunu mu tercih edeceğiz? Biz dersi iyi anlıyoruz böyle mi diyeceğiz? Nasıl tercüme edeceğiz derseniz bu tür bir cümleyi bulunduğu yere göre tercüme ederiz. Bulunduğu yere göre anlamlandırırız. Eğer bir olayın akışında iki kahraman varsa, iki kişi söz konusuysa ve bu cümle geçiyorsa, o takdirde biz bu cümleyi ikimiz dersi iyi anlıyoruz, iyi anlarız anlamıyla tercüme ederiz. Eğer kullanıldığı yerde bunun çoğul bir anlam taşıması gerekli ise, yani bu cümle kullanılmadan, zikredilmeden önce işte Ahmet, Hasan ve Kemal isimli üç şahıstan bahsedildiyse, işte Ahmet, Hasan ve Kemal şöyle dediler gibi bir ifade varsa bu cümlenin önünde, o takdirde biz bu cümleyi biz dersi iyi anlıyoruz, iyi anlarız anlamıyla tercüme ederiz. Söylemek istediklerimin anlaşıldığını zannediyorum ve burada verilen iki numaralı cümleye geçmek istiyorum. Ene la ezhebu ile suqi kulle yevmin. Ben her gün çarşıya gitmem ben her gün çarşıya gitmiyorum diye tercüme edebileceğimiz bir cümle. Şimdi biz bu cümleyi ikimiz çarşıya her gün gitmeyiz veya gitmiyoruz ya da biz çarşıya her gün gitmeyiz, gitmiyoruz anlamını ifade edecek şekilde Arapçasını söyleyeceğiz. Peki ene la ezhebu, bunun yerine ne diyeceğiz? Nahnu la nezhebu ila suqi kulle yevmin. Nahnu la nezhebu ila suqi kulle yevmin. İkimiz çarşıya her gün gitmeyiz ya da kullanıldığı yere göre biz her gün çarşıya gitmeyiz anlamıyla anlamalıyız. Cümle 3. Ene eşkuruke ya ustadu. Ben size teşekkür ediyorum hocam. Size teşekkür ederim hocam. Peki biz size teşekkür ederiz hocam anlamındaki cümle nasıl kurulmalı? Nahnu neşkuruke ya ustadu. Bu dönüşümlerde, bu değiştirmelerde size pratik bir bilgi vereyim isterseniz. Muzari fiilin kullanılmasında dikkat ederseniz, örnek cümlede ene efhemu nahnu nefhemu şeklinde söz konusu anlamak anlamındaki fiil fehime yefhemu fiili zamirler ile birlikte verilmiş. Efhemunun önünde merfu munfasıl zamir diye adlandırdığımız eneyi, nefhemunun önünde ise yine merfu munfasıl zamir olarak adlandırdığımız nahnu zamirini görüyoruz. Peki ben şu işi yapıyorum, yaparım anlamındaki efendim fiillerde ene zamirinin başındaki hemzeyi göz önünde bulundurun. Mesela efhemu, bu fiilin kök harfleri nedir? Fehime, fehime yefhemu. Peki yefhemu, o anlıyor, anlar anlamındaki bir fiil. Ene zamirinin e'sini başına getirdiğimizde yefhemunun y'sini kaldırıp yerine ene'nin e'sini getirdiğimizde anlam ne oluyor? Ene efhemu, ben anlıyorum, anlarım şekline dönüşüyor. Aynı şekilde yefhemunun başındaki y'yi kaldırıp nahnu zamirinin ilk harfi olan n'yi söz konusu fiilin başına getirdiğimizde, yani nahnunun n'sini yefhemunun başına y'yi kaldırdıktan, düşürdükten sonra getirdiğimizde yefhemu neye dönüşüyor? Nefhemu'ya dönüşüyor. O zaman efhemu derken efhemunun başındaki e'yi ene'nin e'si, nefhemu derken nefhemunun başındaki n'yi ise nahnunun, nahnu zamirinin n'si gibi düşünüp ben şu işi yapıyorum, yaparım anlamındaki fiillerin başında e harfinin, ikimiz şu işi yapıyoruz, yaparız yahut biz şu işi yapıyoruz, yaparız anlamındaki fiillerin başında ise nahnu zamirinin ilk harfi olan n'nin bulunması gerektiğini

0: yapmanızı temin etmeye dair bir pratik ipucu diyebilirsiniz buna. Ben yapıyorum, yaparım, ediyorum, ederim yahut yerine göre yine yapacağım, edeceğim anlamındaki fiillerde. Tabii üç harfli fiilleri kastediyorum. Fehime yefhemu gibi, zehebe yezhebu gibi veya şekera yeşkuru, celese yeclisu, ketebe yektubu gibi kök harflerinin sayısı 3 olan Arap dili sarfında, yani Arap dili kelime bilgisinde bizim sülasi mücerret fiil diye adlandırdığımız fiillerin muzarilerinde müfret mütekellim ve müsenna mütekellim ve cem mütekellim sigalarını kullanacağımızda müfret mütekellim sıyganın başında ene zamirinin e'si, müsenna mütekellim yahut cem mütekellim sıyganın başında ise nahnu zamirinin n'sinin bulunması gerektiği sizin için pratik bir ipucu olsun. İkinci cümle ene la ezhebu ile suqi kulle yevmin. Bunu dönüştürdük herhalde biraz önce. Nahnu la nezhebu ile suqi kulle yevmin. Üçüncü cümle ene eşkuruke ya ustadu. Hocam, size teşekkür ediyorum, teşekkür ederim. Nahnu neşkuruke ya ustadu. Hocam, size teşekkür ederiz. Dördüncü cümle ene eclisu emamel müderrisi. Ben öğretmenin önünde oturuyorum. Peki ikimiz ya da biz öğretmenin önünde oturuyoruz anlamındaki cümle. Nahnu neclisu emamel müderrisi. Cümle beş enel ane ektubu berkiyeten. Ben şu an bir telgraf yazıyorum. Cümleyi dönüştürüyorum. Nahnul ane nektubu berkiyeten. İkimiz veya biz şu anda bir telgraf yazıyoruz anlamında bir cümle. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Gelecek bölümde sayfa 88'de yer alan 5. alışmada buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
2: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
1: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Bumerang, bumerang. Tabiatta her şey hal diliyle insanoğluna bir şeyler söylüyor. Ta ki duyup istifade etsin. Yaratılan her bir eser bazen koku, bazen türlü türlü renkleri ve şekilleriyle sesini duyurmaya çalışıyor. Taşıdığı sanat incelikleriyle. Bu açıdan bakıldığında bazı meyve ve sebzelerle organlarımız arasındaki benzerlikler çoğumuzun dikkatini çekmiş olmalıdır. Aslında dikkatli bakıldığında bu benzerliğin altında bizler için bir mesajın olduğu ve bu benzerliğin hiç de tesadüfi olmadığı görülecektir. Bu konuyla ilgili olarak meyvelerin hangi organa benziyorlarsa o organlara faydası olduğunu savunan bazı görüşler de vardır. Hatta bitkilerin şifa sebebi olmasıyla ilgili günümüzde de kabul gören The Doctrine of Signatures, yani işaretler veya imzalar doktrini teorisi de doğayı okumak üzerine kurulu bir yaklaşım biçimidir. Cevizle insan beyni arasındaki benzerlikler. Ceviz bu konuda hepimizin aklına ilk gelen meyvedir. Çünkü ceviz küçük bir beyin görünümündedir. Ceviz içi koruyucu sert bir kabukla örtülmüştür. Tıpkı insan beyninin koruyucu sert bir kafatasıyla örtülmesi gibi. Cevizin bu odunsu sert kabuğu açıldığında kabuğun altındaki ceviz içinin iki eşit parça halinde olduğu dikkatimizi çeker. Tıpkı insan beyninin iki yarım küreden oluşması gibi. En içteki ceviz içi zarla çevrili kıvrımlardan oluşmuştur. Tıpkı beyinde olduğu gibi. Cevizin içine beyne faydalı olan maddeler konulmuş. Tüm bunlara ek olarak meyveler arasında içeriğinde gümüş iyonu taşıyan tek meyve cevizdir. Enteresandır, insan bedeninde gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organ da beyindir. Ayrıca ceviz, beynin ihtiyaç duyduğu omega 3, omega 6, A, B ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki ceviz hem görünüşüyle hem de içindeki besin ve mineralleriyle adeta ben beyin için yaratıldım demektedir. O halde beyni kim yarattıysa tıpkı beyne benzeyen ve beynin ihtiyacı olan maddeleri barındıran cevizi de o yaratmıştır. Manen bu benzerlik bize biz biriz ve bir elden çıkmışız, bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette hepimizi o yapar demektedir. Her nimet bizim için yaratılır, şekillendirilir ve içlerine ihtiyacımız olan şeyler ölçülü olarak konulur. Ceviz de böyledir. Mesela cevizde bulunan fitosteroller bağışıklık sistemini güçlendirerek kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korunma sağlıyor. Cevizdeki yüksek orandaki omega 3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti ve yüksek kan basıncını azaltıyor. Ceviz tüketimi kandaki kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp atışlarında düzensizliği önlüyor. Cevizin antioksidan özelliği dolayısıyla kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği de ileri sürülüyor. Günümüzde milyonların derdi olan depresyona karşı da ceviz önemli bir yere sahip. Cevizin hafif antidepresan özelliği içindeki triptofandan kaynaklanıyor. Triptofan, beynimizde duygu durumunu kontrol eden önemli bir beyin kimyasalı olan serotonine dönüşerek etki yapıyor. Bu nedenle yatmadan önce yiyeceğiniz yarım avuç içi kadar cevizin içindeki triptofan iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Cevizdeki melatonin, beyin bezesi tarafından salgılanan melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Ve sayamadığımız daha pek çok faydası bulunan ceviz, aşırıya kaçmadan kararınca ve yerinde tüketildiği takdirde en büyük besin kaynağınız olacaktır. Böyle ceviz gibi mucizevi meyvelerde gözle görülen hikmetleri görmezden gelenlere ya da bütün bunların tesadüf eseri oluştuğunu söyleyenlere bırakın bilim adamı demeyi, akıl sahibi bir insan denebilir mi? Günlük yenmesi gereken ceviz miktarı 30-50 gram arasındadır. Bu da 2-3 adet cevize tekabül eder. Ceviz aşırı tüketildiği zaman, yani günde 4 taneden fazla tüketildiği zaman vücut ihtiyacı olan kadarını alıp fazla yenilen kısmını ise kiloya ve yağa çevirecektir. Bu da vücut için oldukça zararlıdır. Yani her gıdada olduğu gibi azı karar, çoğu zarar diyebiliriz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbü ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا اقسم بالنفس اللوامه صدق الله العظيم. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Kıyamet suresi 2. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu dertli miyiz sorusunu hem kendi nefsimizde hem de kendi dışımızdaki insanlardan duyacağımız muhtemel cevaplar üzerine olacaktır. Değerli kardeşlerim, insanlara dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda muhtemelen birçok insanın vereceği cevap evet dertliyim olacaktır. Evet dertliyim, hanımım ve çocuklarım bana itaat etmiyorlar. Ömrümü onlar için tükettim, her türlü fedakarlığa katlandım, bütün imkanlarımı kullandım ama yine de bana itaat edip saygı duymuyorlar. Hanımım hayat müşterektir diyerek bana isyan ederken, çocuklarım da ben dünkü çocuk değilim, yaşım 18'i geçti diyerek isyan ediyorlar. Hepsinin dili papuç gibi. Evet dertliyim, akrabalarım beni arayıp sormuyorlar, gelip gitmiyorlar, derdimle dertlenmiyorlar. Çocuklarım benimle ilgilenmiyorlar. Gelinlerim bana bakmıyorlar. Beni huzur evine bırakıp gittiler. Ne arıyorlar ne soruyorlar. Huzur evinde huzursuz bir şekilde yaşamaya gayret ediyorum. Evet dertliyim. Kocam bana zulmediyor. Eve doğru dürüst gelmiyor. Doğru dürüst çalışmıyor. Beni ve çocuklarımı mağdur ediyor. Kocam beni aldatıyor. Rızkımızı içki ve kumara harcıyor, beni ve çocuklarımı hep dövüyor, bize devamlı zulmediyor. İstediğimiz eşyaları ve giysileri bize almıyor, devamlı olarak bize darlık çektiriyor. Evet, dertliyim. Annem ve babam bana iyi davranmıyor, beni hep aşağılıyor, hep bana hakaret ediyorlar. Bana hiçbir imkan hazırlamadılar. Oysa başkalarının anne ve babaları çocuklarına her türlü imkanları hazırlamışlardır. Onları en iyi okullarda okutuyorlar, altında arabasını, cebinde de parasını eksik etmiyorlar. Bak evlenemiyor, istediğim kişiyi de alamıyorum. Evet dertliyim, ömrümce çalıştım didindim ama yine de hiçbir şeye sahip olamadım. Hiçbir makam ve mevkiye gelemedim. Çalıştım, çabaladım, yine de ne bir evim, ne bir arabam, ne de bir iş yerim oldu. Bu dünyada bir gün yüzüm gülmedi, bir gün rahat etmedim. Hastalıklar da yakamı bırakmıyor. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Evet, dertliyim. Çalıştığım iş yerinden memnun değilim. Patron bizim hakkımızı vermiyor. Canımız çıkıyor ama yine de hak ettiğimizi alamıyoruz. Maaşımızı gününde ödemiyor, zammımızı da zamanında vermiyor. Bize insan gibi davranmıyor ve bize hep tepeden bakıyor. İşsizlik belası yüzünden de işten ayrılamıyorum. Evet, dertliyim. Doğru dürüst bir iş bulup, bir adam bulup çalıştıramıyorum. Maaşını zamanında ve dolgun verdiğim halde yine de istediğim randımanı alamıyorum. İşçilerin çoğu saatini doldurma derdinde. Doğru dürüst hakkıyla çalıştığının hakkını veren bir kimse yok. arkamı döner dönmez işi gevşetiyor ve ağırdan alıyorlar. Kimseye güvenemiyorsun. Kaytarmasınlar diye her tarafa kamera donattığım halde yine de baş edemiyorum. Malımı hep israf ediyorlar. Evet, dertliyim. Komşularımdan şikayetçiyim. Beni devamlı rahatsız ediyorlar. Gece gündüz gürültü yapıp her türlü pisliğini üzerimize silkeliyorlar. Doğrusu aynı binada olduğumuz halde birbirimizi tanımıyor, birbirimize gelip gitmiyor, birbirimizin halini sormuyor, birbirimizi bilmiyoruz. Birbirimizden de emin değiliz doğrusu. Evet, dertliyim. Hayat her gün zorlaşıyor, kiralar yüksek, işsizlik çok, zenginler her gün biraz daha zenginleşirken fakirler de her gün biraz daha fakirleşiyor. Zamlar ve hayat pahalılığı hayatı zindan ediyor. Evet, dertliyim. Trafik yoğunluğundan, trafikteki stresten, trafik canavarlarından, hemen kavga etmeye kalkan asabilerden, sabırsızlardan, hoşgörüsüzlerden, trafik kurallarını çiğneyenlerden ve park sorunundan yana dertliyim. Değerli kardeşlerim, işte dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda çoğunlukla insanlardan alacağımız cevaplar bunlar veya bunlarla birlikte daha birçok dertli sözler olacaktır. Yine sormaya devam ettiğimizde insanların çok az kısmının vereceği cevap da evet, dertliyim olacaktır. Evet, dertliyim. Hiçbir eşi ve benzeri olmayan, dengi olmayan, yegane ilah olan, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın bana verdiği imkan ve nimetleri yerli yerince kullanmadığımdan, ona ibadet ve itaat konusunda yeterince çaba göstermediğimden, gevşek davrandığımdan, onun hükümlerini hayata hakim kılma mücadelesinde üzerime düşen görevleri yerli yerince yerine getiremediğimden, bu konuda ısrar etmediğimden, bu konuda kendimi zorlamadığımdan, nefsime ve irademe yenik düştüğüm konulardan, sigara, internet, televizyon, teknoloji, futbol ve beni gaflete düşüren diğer esaret ve alışkanlıklarımdan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Evimi bir İslam mektebi haline getiremediğimden, ailemi küçük bir İslam cemaati haline getiremediğimden, hanımımı ve çocuklarımı daha iyi, daha bilgili ve şuurlu, daha ihlas ve takva

yaşamamaktan, kardeşlik ölçülerine ve hukukuna gereğince riayet edememekten, kardeşlerime karşı yeteri kadar sabırlı, hoşgörülü, alçak gönüllü, yumuşak, merhametli ve güler yüzlü olamadığımdan, onların maddi ve manevi dertlerine derman olmaya çaba sarf etmediğimden, onların kusur ve hatalarını örtmeye gayret etmemediğimden yana dertliyim. Evet, dertliyim. Komşu ve akrabalarımla yeterince ilgilenmemekten, onların dertleriyle dertlenmemekten, onlara Allah'ın dininin anlatılmamış, yanlış anlatılmış veya 3-5 kuruşluk dünya menfaati yüzünden gizlenmiş konularını en iyi şekilde anlatamamaktan ve İslam'ı kendi nefsimde kamil bir manada yaşayamamaktan yana dertliyim. Evet, dertliyim. Bazı insanların insanlıktan çıkıp hayvanlaşmasından, cadde ve sokaklarda, parklarda ve eğlence yerlerinde, toplu ve özel taşıma araçlarında edepsiz, hayasız ve zinakar davranışlar sergilemelerinden dertliyim. Cadde ve sokakların açık meyhanelere, pavyonlara dönüşmesinden, içki, kumar, zina, faiz ve diğer kötülüklerin alenen işlenip resmileştirilmesinden yana dertliyim. Değerli Müslümanlar, işte dertli misiniz sorusunu sorduğumuzda insanların çok az kısmından alacağımız cevaplar da bunlar veya bunlarla birlikte daha birçok dertli sözler olacaktır. Evet kardeşlerim, bu tahmini analizden sonra kendi nefsimize dönerek sürekli olarak kendimizi kontrol edip gerçekten dertli miyiz sorusunu kendimize sormamız gerekmektedir. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızdan, söylememiz gerekirken söylemediklerimizden, söylemememiz gerekirken söylediklerimizden, itaat etmemiz gerekirken itaat etmediğimizden, itaat etmememiz gerekirken itaat ettiğimizden yana dertli miyiz? Gerçekten üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten yana bir sıkıntı, üzüntü ve pişmanlık duyup dertleniyor muyuz diye nefsimize sormaya devam etmeliyiz. Kendi nefsimize bu ve benzeri soruları sorup cevaplarını aldıktan sonra bu cevapların gereğini yerine getirmek ve kendimizi bu cevaplara göre düzeltmek istikamet üzere yürüyüşümüzün devamına sebep olacaktır inşallah. Rabbimiz bizleri de kendi rızası için dertlenen, kendi dinini hayata hakim kılmak için mücadele eden dertli kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'an festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca O'nun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Durum ne olursa olsun bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış. Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın. Malının bir kısmı ile davaya katıl.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene olduğu için onun sünnetini yaşamak biz Müslümanlar için bir zorunluluktur. Çünkü şu bir gerçektir ki sünnet insanların din, dünya ve ahiretle ilgili çalışmalarından, alışveriş ve bu konuyla ilgili hükümlerden, icar, ariye, hibe, vakf, nikah ve talak gibi ihtiyaç duydukları bütün şeylerden bahseden ve tüm bu hususları içeren ilimdir. Sünnetle amel etmekten maksat, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki isteğini yerine getirmektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde aktif hayata uygulayandır. Bu sebeple sünnete sarılmakla Kur'an'a sarılmak, sünneti yaşamakla Kur'an'ı yaşamak kavramları arasında fark yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da daha önce de işaret ettiğimiz gibi peygambere itaat, emrine uyma, onun verdiğini alma, nehyettiğinden sakınma gibi hususlara dikkat çekmekte, bu yönde emir ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Bütün hareket noktasının kaynağı vahiy olan bir insanın emirleri, yasakları ve yaşama biçimi günahlardan, yalan ve yanlıştan, lüzumsuz fazlalıklardan uzak Allah'ın gözetim ve denetiminde olacaktır. Böyle birinin hayat biçimi olan sünnete sarılmak ve yaşamak elbette ki dinin ta kendisidir. Zaten İslam fikri bir fantezi değil, hayata uygulanacak bir sistemdir. İslam hayata uygulanan bir sistem olunca bunun başka türlü bir izah tarzı da yoktur. Böyle olmazsa herkes kendi anlayışına göre bir sünnet ihdas eder, buna göre amel etmeye çalışır. Bu durumsa vahdet dini olan İslam'ın hedeflediği temel espriye aykırıdır. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde ısrarla sünnete sarılmamızı emretmişlerdir. Sünnetimden yüz çeviren benim ümmetimden değildir buyurması üzerinde durulması gereken bir husus olup ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte altı sınıf insan vardır ki onlara Allah da lanet etti, duaları makbul olan nebiler de lanet etti buyurur ki bunlardan biri de sünneti terk eden kimsedir. Sünnet, insanları karanlık yoldan kurtaran, aydınlık yolları gösteren, tehlikeli geçitleri bildiren işaret taşlarıdır. Diğer bir deyişle sünnet, insanın bu var olma yok olma savaşında başarıya, zafere götüren yegane kurtarıcıdır. Sünnet üzere yaşamak, insana hayatını kurtarma imkanı sağlayacaktır. Ona zaferlerle dolu bir ömür verecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetine önem verip sarılmak ve sünnetin gerektirdiği tarzda yaşamak bir Müslüman için yegane gaye ve hedef olmalıdır. Tabii ki bu öncelikle sünneti bilmekle, öğrenmekle mümkün olacaktır. Fert ve toplum olarak sünnet eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmamız ilk yapılması gereken iş olarak görülmektedir. Bunun da belli bir mekanı yoktur. Okul, cami ve ev bu iş için büyük önem arz eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğini pratiğe aktarabilmek için her şeyden önce insanlara peygamber sevgisini kazandırmak gerekir. Bu işin imani yönüdür. Ayrıca sevmek, örnek almanın da en önemli şartıdır. Tabii ki sadece sevgi yetmez. Sevgi, bilgiyle takviye edilirse kalıcı ve verimli olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ki İslam'dır, bir bütündür. Bunun bir kısmına sahip çıkıp öbür kısmını ihmal etmek taassubuna düşülmeyecek bir sünnet kültürü ancak sevgiyle bilginin mezcedilmesiyle mümkündür.
Bu noktada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve diğer özellikleri Müslümanlara bilhassa yeni yetişen nesle örnekleme metoduyla öğretilmelidir. Bunun için şunları yapmak bu işte başarıya ulaşabilmek için gereklidir. İlk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça örnekler verilmelidir. Peygamberimizin yaşam tarzı ve modeli ders kitaplarına girmelidir. Vaizlerimiz, din görevlilerimiz gereksiz ve faydasız bazı bilgiler yerine daha tatlı ve muşahhas olan peygamberi örnekleri cemaate aktarmalı, vaaz ve hutbelerinde kaynak olarak mutlaka ayet ve hadislere genişçe yer vermelidirler. Günümüzde revaçta olan özel TV ve radyo istasyonlarından Müslümanlar da azami ölçüde yararlanmalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin ashabının hayatındaki güzel örnekleri daha geniş kitlelere duyurma çabası içine girmelidirler. Bunca menfi yayınlara karşı bu Müslümanlar için zorunluluktur. Her seviyedeki çocuk ve gençlik kitaplarına onların anlayacağı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla ilgili örnekler alınmalıdır. Ailelerin de sünnet konusu üzerinde eğilerek Hazreti Peygamber'i tanıtıcı yayınları ev içinde müştereken okuma faaliyeti içine girmeleri güzel olur. Buraya kadar sünnet üzerinde bir şeyler söylemeye çalıştık. Neticede şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Dini kimlik ve kişiliğimizi koruyabilmek için İslam'ı sünnetteki yorumuyla yaşamak zorundayız. Sünnetten hangi gerekçeyle olursa olsun yan çizmek, ayrılmak, bid'at ve hurafelere kucak açmak demektir. Çünkü sünnet, İslam kültürünün ta kendisidir. Buraya kadar işlenen naslardan anlaşıldığı üzere, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tezahür eden sünnet, Kur'an'ın öz kardeşidir. Sünnetin günlük hayat programımıza düzenleyici olarak hakim kılınması için onu kendi bütünlüğü içerisinde kabullenmek ve yaşamaya çalışmak gerekmektedir. Ayrıca medeniyet kurmada sünnetin verilerinden faydalanmak ve bu husustaki çalışmalara hız vermek Müslümanların en önemli görevleri arasında gözükmektedir.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme. Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde Rabbimiz bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş. İnsan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle inandık, iman ettik, bildik Allah'ım demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugünde. Ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım! Ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam,